insanların zahit sanmaları için yünden elbise, kötü, kısa, şekilsiz ve yırtık elbiseler giyer. Mavi elbise giyip sofilere ait seccade kullanır. Sofilik ne demek olduğunu bilmeden sofi geçinmek ister. Yahut sarığının altına izar bağlar. Abdeste ihtiyatlı olmadığı halde ihtiyatlı görünmek için daima ayakkabılı gezer yahut kıymetli elbise giyer. Sarığının taylasanını, yani serbest bırakılan ucunu uzatır. Alim kılığında görünmek ister. Riyakarlar elbise hususunda iki kısma ayrılır. A. Bir kısmı avamdan kabul görmek isteyip ve daima yırtık, eski ve yamalı elbise giyerler. Hatta bunlara ince keten elbise ve helal olan kürk giysene deseler, bu teklif onlara ağır gelir, kabul etmezler. Çünkü o zaman halkın zahitlikten pişman oldu diyeceğinden korkarlar. B. Bir kısmı da hem avamdan hem de sultandan ve diğerlerinden kabul görmek ister. Bu kısımda olan kimse eğer eski elbise giyerse sultanın gözünde hakir görünür. Süslenirse halkın gözünde küçük görünür. Bunun için ince yünlü elbiseler ve çizgili kumaşlar elde etmeye uğraşıp salih kimselerin giydiği gibi giyinir. Halkın kendisine bakmasını sağlar. Elbisesi ise zenginlerin elbisesi kıymetinde olup sultanlar da hakaretle bakmazlar. Böyle yapanlar bir takım ahmaklardır. Zira bu yaptıklarının halka tapmak olduğunu bilmezler. Belki bilseler de korkmazlar. 3. Konuşma ile olan riya. Daima dudağını kımıldatıp hep zikrettiğini bildirmek, öyle görünmek ister. Evet, zikrediyor olabilir. Fakat kalb ile zikrederse ve dudağı oynamazsa yapamaz. Bunun için zikrettiğini göstermemekten korkar. İnsanlara emr-i maruf ve nehy-i münker yaptığı şeylere yalnızken riayet eylemez. Yahut sofilerin olur olmaz sözlerinden bahsedip tasavvuf ilmini iyi bildiğini sanmalarını ister. Yahut daima başını eğik tutup ve sallayıp vecd halinde bulunduğunu göstermek ister. Yahut soğuk ah çeker. Yahut Müslümanların Müslümanlığı bilmemeleri sebebiyle daima üzüntülü görünür. Yahut birçok hikayeler ve hadisler söyleyip ilminin çok olduğunu ve çok büyük zatlar gördüğünü, çok yerlere gittiğini bildirmek ister. 4. Taatte riya. Uzaktan gelmekte olan birisini görünce namaza daha çok dikkat eder. Başını öne eğer, rükû ve secdelerde daha çok eğlenir, etrafına bakınmaz. İnsanların yanında sadaka verir ve böyle işler yapar. Yürürken yavaş yavaş gider ve başını önüne eğer. Yalnızken süratli yürür, sağına soluna bakar. Uzaktan birinin geldiğini görünce hemen yavaşlar. 5. Müridinin ve talebesinin çok olduğunu gösterir. Eşraf ve emirlerin yanına gelip selam vermesini, onunla bereketlenmelerini, meşayihin ona hürmet etmesini ve iyi gözle bakmalarını ister. Hatta bunu diliyle de söyleyip birine kızdığı zaman "Sen kimsin? Kimin müridisin? Üstadın kimdir? Ben öyle pirler gördüm. Kaç sene filan üstadın huzurunda bulundum. Sen kimi gördün ki?" gibi sözler söyler. Bu sebeple çok sıkıntılara katlanır ve riya sarhoşluğuyla her sıkıntı ona kolay gelir. Hatta bazı rahipler yemeğini bir nohut miktarına kadar düşürür ki insanların yediği bu kadardır deyip onu methetmelerini ister. İbadet ve zahitlik hususunda oldukları

için bütün bunlar haramdır. Çünkü zahitlik Allah için olmalıdır. Fakat ibadet olmayan bir şeyle insanların kabulünü ve rütbe almayı istemesi caizdir. Çünkü güzel elbise giyip dışarı çıkmak ve süslü elbiseler giymek mübahtır. Hatta sünnettir. Bununla güzelliğini ve mürüvvetini ishar ediyor. Zahitliğini değil. Hatta lügat ilminde, nahivde, hesapta, tıpta ve din ilimlerinden olmayan ilimlerde ve taat için olmayan şeylerde üstün olduğunu göstermek mübahtır. Çünkü bu riya makam içindir. Makam sahibi olmanın hududu aşmayacak şekilde olmasının mübah olduğunu anlatmıştık. Fakat taat ve ibadet için riya olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün dışarı çıkmak istedi. Ashabı kendisini bekliyordu. Küpteki suya bakarak sarığını ve sakalını düzeltti. Âişe radıyallahu anha, "Niçin böyle yapıyorsun ya Resulallah?" diye sorunca, "Evet, Allahü Teala din kardeşlerini görmek için süslenen kulunu sever." buyurdu. Resulullah'tan görülen bu hareket aslında din içindir. Çünkü kendini insanların gözüne ve kalplerine düzgün göstermek, onları çekmek ve kendine uydurmakla vazifeliydi. Riya ibadette olursa iki sebeple haram olur. Biri, olduğu gibi görünmeyip insanlara ibadet hususunda muhlis olduğunu gösterir. Kalbi insanlara baktığından muhlis değil, müflis olduğu anlaşılır. İnsanlar kendilerine böyle davrandığını anlayınca onu sevmez ve ona yüz vermezler. Diğeri, namaz ve oruç Allah için olan ibadetlerdir. Bunları kul için yaparsa Allahü Teala ile alay etmiş olup aciz ve zayıf bir kulu maksat Allahü Teala olan bir işte maksat edinmiş olur. Bu durum padişahın önünde hizmet ediyor gibi ayakta durup maksadı kölelere ve cariyelere bakmak olan kimseye benzer. Padişaha hizmetinde olduğunu gösterir, maksadı ise başka şeydir. Bu ise padişahla alay etmek ve oynamak demektir. Çünkü onun huzurunda ona hizmetten daha mühim maksat edinmiştir. Bunun gibi riya ile namaz kılan aslında rükû ve secdeleri başkasına yapıyor. Eğer secde ile bir kimseye tazim etmek muradında ise aşikare şirk olur. Lakin insanın tazimi kabulü maksadı olduğu sebepledir. Ama Allahü Teala'ya secde etmekle bu kabule de kavuşacağını bilirse buna açık şirk değil gizli şirk denir. Riyanın dereceleri. Riyanın birçok dereceleri vardır. Bazıları çok büyüktür. Bu fark üç asılda olur. Birinci asıl. Riyayı istemek, sevap istemeksizin olur. Namaz kılıp oruç tutması gibi. Yalnız olsa bunları yapmayacaktı. Bu çok büyük riyadır ve cezası da büyük ve şiddetlidir. Namaz ve oruçta sevaba da niyet etse aynıdır. Çünkü yalnız olsa bunları yapmayacaktı. Bu da birinci dereceye yakındır. Bu zayıf niyet onu Allahü Teala'nın azabından kurtaramaz. Ama sevap niyeti fazla olursa ve yalnız iken de bu ibadetleri yapıyorsa, fakat başkasının görmesine seviniyor ve daha çok yapmaya gayret ediyorsa, böyle ibadetin yok olmayacağını, sevabının verileceğini ümit ederim. Gösteriş ve riya aşıkı ise ona azap olunur yahut sevabından o kadar eksiltilir. Ama her iki niyette aynı olur. Biri diğerinden fazla olmazsa bu şirk olur. Zahir

haberlerine göre tamamen kurtulamaz, cezasını çeker. İkinci asıl. Riya yapılan şey taattir. Bu da 3 derecedir. Birinci derece. İmanın aslında riya olur. Bu ise münafıkların imanıdır. Onun kıyamette hali kafirden daha zordur. Çünkü o da kalpten kafirdir. Görünüşte ise bunu örtmektedir. İslamiyet'in ilk zamanlarında böyle kimseler çoktu. Şimdi ise daha azdır. Ama zındık ve mülhitler, şeriate ve ahirete inanmayanlar, açıktan buna muhalefet edenler de bu münafıklar gibi olup ebedi cehennemde olurlar. İkinci derece. İbadetlerin aslında olan riyadır. İnsanların yanında abdestsiz namaz kılmak, oruç tutmak ve fakat yalnızken bunları yapmamak da büyük riyadır. Fakat imanın aslındaki riya gibi değildir. Velhasıl Allah-u Teala'ya yakın olmaktan ziyade kullara yakın olmak isteyenin imanı çok zayıftır. Kafir değilse de ölüm vaktinde tövbesiz giderse küfürden korkulur. Üçüncü derece. İmanın ve farzların aslında olmayıp sünnette olan riyadır. Ayıplanmaması veya övülmesi için gece namazı kılar, sadaka verir, cemaate gider. Arefe ve Aşure günü, pazartesi ve perşembe günleri oruç tutar. Hatta der ki, bu bana vacip olmasaydı yapmazdım. Bir sevap beklemiyorum. Herhalde azap da olmaz. Hayır, böyle değildir. Çünkü bu ibadetler Allah-u Teala içindir. İnsanların bundan payı yoktur. Eğer bunu insanlar için yaparsa, Allah-u Teala için yapılması gereken bir işte insanlara öncelik vermiş olur. Bu ise Allah-u Teala ile alay etmek olup, farzlar kadar şiddetli olmasa da azaba sebep olur ve sünnette yapılan bu riya, ibadet şeklindeki riyaya yakın olur. Şöyle ki, birisini görünce rükû ve secdeleri iyi yapar, bir şeye bakmaz, uzun sureler okur, cemaati bekler, yalnız kılmaz, ön safta durur, zekatta daha iyi olanı verir, oruçta dilini de korur, halvette oturur. Ama bütün bunları Allah için değil, insanların ayıplamasından korktuğu için yapar. Üçüncü asıl. Çeşitli şeyler için riyakarlıktır. Çünkü riyakarın elbette riyalı bir maksadı olur. Bu da 3 derecedir. Birinci derece. Riyadan maksadı bir makam sahibi olup, ondan fısk ve günaha geçmektir. Emanet, takva, şüphelilerden kaçma gibi haller gösterip, valilik, kadılık, vasilik, emanet ve yetim malına 7 eminlik gibi makamlara kavuşmak ve sonra hıyanet etmek gibi yahut zekat ve sadaka için kendisine mal ve para verip hakkı olanlara teslim etmek yahut hac yolunda fakirlerin ihtiyacını karşılamak yahut hankâhtaki sofilerin ihtiyaçlarını görmek yahut mescit, misafirhane ve imaretlere sarf etmek için öyle görünür. Yahut da meclis kurup kendini zahit göstererek göz koyduğu kadının kendisine yüz vermesini ister. Onu elde etmeye çalışır. Yahut vaaz meclisine gider ki maksadı kızlara ve genç olanlara bakmak olup ve bunun gibi gayet çirkin işler için öyle görünür. Böylece Allah yolundaki ibadeti işleyici günahlara alet ediyor. Bunun gibi bir kimse bir mal veya kadınla onu töhmet altında bırakırsa, malı sadaka verir, takva sahibi görünüp o töhmeti üstünden atmak için kendi malını veriyor, nerede kaldı ki başkalarının malını almaya helal olsun dedirtir.
İkinci

maksadı bir mübah olur. Vaizlik elde etmek gibi. Bunun için kendini zahit gösterip kendisine bir şey vermeleri yahut bir kadının onunla evlenmek istemesi gibi maksatlar güder. Bu da öncekiler gibi olmasa da yine Allahü Teala'nın gazabına düçar olur. Çünkü bu da Allah için olan taati dünya çıkarına vesile etmiş oluyor. Halbuki taat Allahü Teala'ya yaklaştıran yol ve ahiret saadetine erişmek içindir. Bunu dünya işine alet ettiği için hıyaneti büyük olur. Üçüncü derece. Bir şey istemez. Fakat zahit ve salihlere bakılan hürmet nazarıyla kendisine bakmalarından kaçınmaz. Mesela hızlı hızlı yürür. Birisini görünce yavaşlar. Başını öne eğip şeyhler gibi yürür. Kendisinin cahil, gafil olduğunu göstermez. Diğer insanlar gibi dinde söz sahibi olduğunu belirtmek ister. Yahut gülmesini saklayıp lüzumsuz şeyler yapıyor dedirtmez. Yahut soğuk ah çeker ve elem ishar eder. Yahut başını önünden kaldırıp istiğfar eder ve Sübhanallah, bu insanların gafletinden. Bizde ne gaflet olur ki? Başımız öndedir, der. Allahü Teala onun kalbindekini ve yalnız olsaydı bu teessür ve istiğfarını yapmayacağını bilir. Yahut yanında gıybet edilir ve insanın bundan mühim işleri vardır. Kendi gıybeti ve aybını düşünmek daha iyidir deyip gıybet etmediğinin söylenmesini ister. Yahut teravih namazı, gece namazı kılanları, perşembe ve pazartesi günleri oruç tutanları görür ve kendisi yapmazsa tembel ve gevşek deneceğinden korkarak onlara uyar. Yahut Arefe ve Aşure günleri oruç tutmaz da susuyunca su içmez ve oruçluymuş gibi gözükür. Yahut bir kimse buyurun yemek yiyelim dedik de özürüm var yani oruçluyum der ve yemez. Böyle davranmakla iki kötülüğü bir araya toplamış olur. Bunlardan biri münafıklık olup oruçlu olmadığı halde oruçluyum demesi, diğeri ise ben açıkça oruçlu olduğumu söylemiyorum. İbadetimi gizleyip oruçluyum demiyorum da özürlüyüm diyorum deyip muhlis olduğunu belirtmek ister. Bazen de sabredemeyip su içer. Ama bir özür beyan edip gece rahatsızdım. Onun için bugün oruç tutamadım. Yahut filan kimse orucumu açtırdı der. Fakat riya olduğunu anlayacakları zaman söylemez. Bir müddet durur ve sonra sözü başka taraftan açar. Mesela anne yüreği ne yufkadır. Çocuğu bir gün oruç tutsa sanki ölecek sanır der. Yani annesinin hatırı için oruç tutmadığını hissettirmek ister. Yahut da insan oruç tutunca gece tez uykusu gelir ve geceyi ihya edemez der. Bunun gibi sözlerle şeytan dili üzerinde döner durur. Dilini o hareket ettirir. Bu riyanın pisliği içinde olduğundan zavallı cahiller de bunu anlamazlar. Bilmiyor ki kendinin aslını ve köklerini söküyor ve riya ile ibadetlerini ziyan ediyor. Bunlar riyanın açık bilinenleridir. Riyanın öyle çeşitleri vardır ki karıncanın ayağının sesinden bile gizlidir. Zekiler ve alimler bile onu anlamazlar. Nerede kaldı ki aklı az olanlar anlasın? Karıncanın ayağının sesinden daha gizli olan riya. Bazı riyalar aşikar olur. Bir kimsenin insanlar arasında gece namazı kılıp yalnız iken kılmaması bu cinstendir. Bundan daha gizlisi şudur. Gece namaz kılmak adeti. Fakat yanında birisi bulunursa daha sevinçli ve daha hafif olur. Bu riyada

herkes anlayabilir. Bu, karıncanın yürümesi gibi anlaşılmayacak şey değildir. Bundan da gizlisi vardır. Mesela, sevinci artmaz ve kendini hafif hissetmez. Şöyle ki, her gece namaz kılar ve halinden bunu belli etmez. Fakat riya kalpte demirin içindeki ateş gibidir. Bunun eseri, insanların onun bu sıfatta olduğunu bilmeleriyle memnun olacağı ve kendinde rahatlık bulacağı vakit meydana çıkar. Bu memnuniyet ve rahatlık, kalbinde örtülü olarak riyanın bulunduğunu gösterir. Bu memnuniyeti iyi bulmayıp üzüntüyle karşılamazsa, bu gizli damar harekete geçerek gizli riya halini alır ve bir sebeple insanlar bunu anlayabilir. Açıkça söylemezse ima ile söyler. İma ile söylemezse sureta öyle görünür. Kendini kırık ve mahcup eder. Böylece gece uyanık olduğunu anlarlar. Hatta bundan da gizlisi olur. İnsanların bilmesine de memnun olmaz. İnsanların yanında sevinç ve şevki artmaz. Ama riya kalpten tamamen ayrılmaz. Mesela yanına gelen bir kimse selam vermezse, kalbine neden selam vermedi diye bir şey gelir. Bir kimse kendisine hürmet etmezse yahut bir ihtiyacını görmezse, alışverişte kendisine hiç kolaylık göstermezse yahut onu iyi yerde oturtmazsa, kalbinde yine bir burkulma sezer. O ibadetleri gizli yapmasaydım, şimdi böyle olmazdı diye düşünür. Sanki nefsi o gizli ibadeti sebebiyle hizmet olunmayı ister. Velhasıl o ibadetin olması ve olmaması kendine göre beraber olmayınca, kalbi henüz gizli riyadan kurtulmuş olmaz. Çünkü bir kimseye 1000 altın verip ondan 100 bin altın kıymetinde bir şey alsa, başkalarına minnet etmez, boyunu eğmez ve kimseden hürmet beklemez. Hürmetin olup olmamasını aynı görür. İnsanlar için böyle olunca Allahü Teala'ya ibadet edip ebedi saadete kavuşmak isteyen, bunun karşılığı olarak için kimseden hürmet beklesin. İşte en gizli riya budur. Ali radıyallahu anh, kıyamet günü malları size ucuz satmadılar mı? İsteklerinizi yerine getirmediler mi? Size daha önce selam vermediler mi? Denir buyurdu. Yani bütün bunlarla amellerinizin karşılığını aldınız ve halis sırf Allahü Teala için amel etmediniz demektir. İnsanlardan kaçıp ibadetle meşgul olan bir kimse, biz fitneden kaçtık. Korkarız ki bu işte fitne bizi bırakmadı. Çünkü bir kimseyi gördüğümüz zaman bize hürmet etmesini, hakkımızı gözetmesini istiyoruz, dedi. Bu sebeptendir ki muhlisler ibadetlerini günahları gibi gizlemişlerdir. Çünkü kıyamet günü yalnız Allah için olandan başkası kabul edilmez. Onlar hacca gidip yolda saf altından başka paraların işe yaramadığını öğrenen kimsenin helak olma korkusu olduğu için halis altın elde eden ve işe yaramayan şeyleri atan ve ihtiyaç gününü gözeten kimseye benzerler. İnsanların kıyamet gününden daha aciz kalacakları bir gün yoktur. Bugün salih amel işlemeyen o gün ziyandadır. Kimse ona yardım etmez. İbadetini insan veya hayvan görmüş, ikisini bir tutmayınca riyadan kurtulamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, riyanın en azı, en gizlisi şirktir buyurdu. Yani Allahü Teala'ya ibadette ortak ve eş koşmaktır. Allahü Teala'nın bilmesini yeterli görmeyince başkasının bilmesi ibadetine tesir eder. İbadetini başkasının bilmesine sevinmek ne zaman caizdir?

İbadetini başkalarının bilmesine sevinen riyadan kurtulamaz. Ancak Allahü Teala ile sevinme bundan hariçtir. Bu da dört şekilde olur. 1. Kendisi ibadeti gizlemeye niyet eder ve gizler. Allahü Teala o kimse istemeksizin ishar eder. İşlediği kusur ve günahları ise Allahü Teala açığa vurmaz. Burada Allahü Teala'nın lütuf ve ihsanının kendisiyle olduğunu bilir. Çünkü kötülüklerini gizlemekte, iyiliklerini göstermektedir. Allahü Teala'nın lütuf ve ihsanına sevinmekte olup insanların övmesine ve teveccühüne sevinmez. Nitekim Allahü Teala Yunus suresi 58. ayetinde mealen şöyle buyuruyor: De ki, Allahü Teala'nın ihsanı ile ve rahmeti ile ancak bununla ferahlansınlar. Bu onların toplamakta olduklarından daha hayırlıdır. 2. Sevinir ve şöyle der: Benim kötü işlerimi dünyada açığa vurmaması ahirette de gizleyeceğini gösterir. Çünkü Allahü Teala bu dünyada bir kulunun günahını örtüp öbür dünyada onu rezil etmekten daha kerimdir. 3. Kendisini gördükleri zaman kendisi gibi ibadet yapıp saadet-i ebediyeye kavuşacaklarına ve kendisi de bu yolda sevap elde edeceğine sevinir. Çünkü ibadetini gizlemek istemiş ve istemeden de aleni sevaba kavuşmuştur. 4. İbadetini görüp kendisini methedenin kendisine inanmasına, bu meth ve inanmayla Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uyduğuna, hürmet ettiğine sevinir. Allahü Teala'ya itaate sevinip o kimse yanındaki mertebesine sevinmez. Bunun da alameti başkalarının taatini duyunca kendi yapmış gibi sevinmesidir. Ameli gideren riya. Riya tehlikesi ya ibadetten önce ya bitirdikten sonra yahut da ibadet arasında olur. İbadetten önceki riya ibadeti giderir. Çünkü niyette ihlas, yani Allah rızası için yapmak şarttır. Bu riya ile ihlas gitmiş olur. Ama riya ibadetin kendisinde olursa, mesela riya olsun diye vaktin evvelinde namaza başlaması gibi, yalnız iken de namazı terk etmezdi fakat böyle erken de kılmazdı. Vaktin evvelinde kılma sevabı gider. Namazın kendi sevabı gitmez. Ve namazı doğru olur. Çünkü namaza niyeti yalnız Allahü Teala içindir. Nitekim gasp edilen bir evde namaz kılan asi olsa da farzı eda etmiş olur. Namazın kendisine asi olmuş olmaz. Burada da riyakâr namazın kendisinde değil vaktinde riya etmiş olur. Eğer namazı ihlas ile kılarsa, sonra aklına riya gelirse ve bunu açığa vurursa geçen namaz boşa gitmez. Fakat bunun cezasını çeker. Derler ki bir kimse dün gece Bakara suresini okudum demiş. İbn-i Mesud radıyallahu anh onun ibadetinden nasibi budur demiş. Yani bu ishar ettiğidir. Bir kimse Resulullah'a her gün oruç tutuyorum deyince ne oruç tutuyorsun ne tutmuyorsun buyurdu. Böyle söyleyince ibadet boşa gider demişlerdir. Bize göre işin doğrusu şöyledir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve İbn-i Mesud'un radıyallahu anh böyle buyurmaları bu sözlerle ibadette riyadan kurtulamadıklarını anladıklarındandır. Ama ibadetleri riya için olmazsa ibadet dürüst olur ve tamam olan bir

ibadet sonradan batıl olmaz. Bu hadis-i şerifin manasını açıklarken, ara vermeden her gün oruç tutmayı yasaklıyor demişlerdir. İbadet arasında olan riya. Niyetin aslı ibadeti yok ediyorsa namaz batıl olur. Sihirlik bir şey olduğunda veya kaybettiği bir şeyi hatırladığında yalnız olsaydı namazı bozardı. Burada utancından namaza devam ediyor. Bu namaz bozulur. Çünkü ibadet niyeti gitmiştir. Burada durması insanlar içindir. Ama niyetin aslı yerinde kalırsa, fakat insanların görmesine de sevinirse, namazı iyi kılarsa, bu riya ile asi olsa da bize göre namazı bozulmaz. Yani İmam-ı Gazali'ye göre. Ama bir kimse ibadetini görür ve bundan dolayı yüzünde memnuniyet ve sevinç ifadesi olursa, bunun için Haris-i Muhasibi buyuruyor ki, namazının bozulup bozulmayacağı ihtilaflıdır. Ben bunda tereddütlüyüm. Şimdi zann-ı galibime göre bozulur diyorum. Bir kimse, birisi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, ben amelimi gizli tutuyorum fakat duyulunca seviniyorum deyince, sana iki karşılık verilir. Biri gizli tutmak, diğeri aşikar olmaktır buyurdu derse, cevabında deriz ki, bu hadis-i şerif mürsel hadislerdendir. İsnadı Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dayanmıyor. Olabilir ki bununla namazdan sonra duyulması, görülmesi söylenmiştir. Yahut taatin isharında Allahü Teala'nın ihsanına sevinmiş olabilir. Burada delilimiz şu olur ki, hiç kimse insanların bilmesi günaha sebep olmasa da karşılığın, yani sevabın artmasına sebep olur da diyemez. Haris-i Muhasibi'nin sözü budur. Bize göre en açığı şöyledir ki, bu kadar sevinmekle amelde bir şey artmaz. Niyetin aslı da yerinde olur ve bu niyete göre amel ederse, bu riya ile amel bozulmaz. Kalbi riya hastalığından korumanın ilacı. Riya büyük bir hastalıktır. Tedavisi farzdır. Tam manasıyla iyileşmez. Çünkü öyle bir hastalıktır ki, insanın kalbinin mizacıyla karışmış, kalbinde kuvvet bulmuştur. Çok zor tedavi olur. Bu hastalığın kuvvetli ve ilerlemiş olmasının sebebi, insanın küçüklükten beri başkalarını riya üzere görmesi, kendilerini başkalarının gözünde süslemelerine şahit olması, işlerinin hepsi veya çoğu böyle olduğunu sezmesindendir. Tabii olarak çocuğun kalbinde de büyümeye, her gün artmaya başlar. Akıllı bir insan oluncaya kadar böylece devam eder. Aklı olgunlaşınca bu işin zararlı olduğunu anlar. Halbuki o huy adet halini almıştır ve hakim mevkiye geçmiştir. Onu yok etmek gayet zor olur. Hiç kimse bu hastalıktan kurtulamaz. Bununla mücadele etmek herkese farz-ı aynıdır. Tedavide iki makam vardır. Birinci makam, müsil alıp aslını ve kökünü içten söküp atmaktır. Bu da ilim ve amel terkibidir. İlmi ilacı. İnsan ne yaparsa yaparken ondan lezzet aldığı için yaptığını zaruri olarak bilir. Sonundaki zararı dayanamayacak derecede bulursa, ondan el çekmesi kolay olur. Mesela balda öldürücü zehir olduğunu bilen, balı çok sevse de onu yemez. Riyanın aslı, makam ve itibarı sevmek ise de üç ana kökü vardır. Birincisi, övülmeyi ve methedilmeyi sevmek. İkincisi, kötülenmekten ve ayıplanmaktan korkmak. Üçüncüsü,
insanlara tamah etmek. Bunun için köylünün biri Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, hamiyet ve başkasının görmesi veya kendisinden bahsedilmesi için cihad eden hakkında ne buyurursunuz diye sorunca şu cevabı aldı. Kelime-i tevhidin yayılması için, galip olması için cihad eden Allah yolundadır. Buradan isminin söylenmesi ve övülmesi için yapılan iyi olmadığı anlaşılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Devenin diz bağını elde etmek için gaza edenin, gazadan nasibi niyetinden fazla değildir. O halde riya bu üç kökten doğuyor. Fakat insanların övmesini çok istemeyi kırmak lazımdır. Bunun için de fena halinden bahsedilerek kıyamet günü kendisine herkesin huzurunda "Ey riyakâr, ey günahkâr, ey sapık, Allahü Teala'ya taati insanların senden bahsetmesine satmaktan utanmadın mı? İnsanların gönüllerini gözetmekten, Allahü Teala'nın rızasına kavuşmamaktan, Allahü Teala'dan uzaklaşıp kullara yaklaşmayı tercih etmekten, insanların kabulünü Hak Teala'nın kabulünden çok sevmekten, insanların övmesiyle seni Yaradan'ın seni ayıplamasına razı olmaktan haya etmedin mi? Allahü Teala'nın indinde senden alçak kimse yoktur. İnsanların rızasını arayıp onun şiddet ve gazabından korkmadın denileceğini düşünmelidir. Akıllı bir kimse o gün rezil rüsva olmasını düşünürse, insanların övmesinin buna yardımcı olmayacağını anlar. Hele yaptığı taat sevap kefesine konduğu zaman ağır gelecekse, riya ile yok edilince günah kefesinin ağır basmasına sebep olur. Bu riyada bulunmasaydı, peygamberlerin ve evliyanın arkadaşlığına kavuşurdu. Şimdi bu riya ile azap meleklerinin eline düşmüş, onlara uzak olanlarla arkadaş olmuştur. Bütün bunları insanların rızası için yaptı. Halkın rızası ise elde edilemez. Birisi memnun ve razı olunca diğeri memnun olmaz. Biri överse diğeri söver. Eğer hepsi kendini överse onların eliyle ne rızkı, ne ömrü, ne de dünya ve ahiret saadeti artar. Kalbini çeşitli şeylere dağıtmak, böyle maksat için azap ve gazap tehlikesine atılmaktan büyük cahillik olur mu? Böyle düşüncelerle kalbi daima uyarmalıdır. Kendini tekdir edip şöyle demelidir. Bu tamağa devam etmez. Devam ederse mezellet ve minnetle olur. Para için Allahü Teala'nın rızasını kaçırmış olur. İnsanların kalpleri Allahü Teala dilemeyince elde edilmez. Hak Teala'nın rızasına kavuşunca o zaten kalpleri onun emrine verir. Allahü Teala'nın rızası elde edilmeyince ayıp ve kusurları ortaya çıkar. İnsanların kalpleri de ondan nefret eder. Kötülemenin, ayıplamanın ilacı kendine şöyle demekte olur. Eğer Allah'ın indinde övülüyorsan, insanların ayıplamasından bir şey çıkmaz. Allahü Teala'nın indinde ayıplanıyorsan, insanların övmesinin faydası olmaz. İhlas yolunu tutarsan, kalbini insanların dağınıklığından temizlersen, Allahü Teala bütün kalpleri senin sevginle süsler. Böyle olmazsan kısa zamanda riya ve nifakını bilirler ve korktuğun ayıplanmaya düşersin. Allahü Teala'nın rızasını da elde edemezsin. İhlas üzere kalbin hazır, himmetin tek, düşüncen bir olunca insanların kalplerini gözetmekten kurtulur.

Kalbine ardı arkası kesilmeden nur akar. Lütuf ve inayetler kesilmeden gelir. Lezzet ve tatlılıklar kalbine doğar. Ameli ilacı. İyilik ve taatlerini bir kimsenin günah, kusur ve ayıplarını gizlemesi gibi gizler. Taatini yalnız Allah-u Teala'nın bilmesiyle iktifa eder. İlk zamanlar bu zor olur. Fakat uğraşınca kolaylaşır. İhlas ve münacat lezzetini tadar. Hatta öyle olur ki insanlar görseler de o insanları görmez, bilmez ve düşünmez. Riya düşüncelerini teskin etmek. Mücahede ile insanların malına tamağı ve insanların meth etmesinden kurtulmuş ve hepsini aşağı görmüş olsa da, şeytan ibadet arasında riya düşünceleri akla getirir. Birinci düşünce, bir kimsenin bunu bilmesi veya bilmesini ümit etmesidir. İkincisi, içinde bir rağbet doğup insanların yanında bir değeri olduğunu düşünebilir. Üçüncüsü, bu arzu ve rağbeti makbul olup bunun tahkikini azmeder. Birinci düşünceyi def etmek için uğraşmalı ve insanların bilmesini ne yapayım? Çünkü Allah-u Teala biliyor. Benim için onun bilmesi yeter. Benim insanlarla işim yoktur demelidir. Eğer ikinci düşünce insanların kabulüyle harekete geliyorsa, evvelce bahsettiğimiz riyanın afetlerini hatırına getirmeli ve insanların kabulü Allah-u Teala'nın red ve gazabına bir fayda vermez demelidir. O rağbetin karşısında bir aşağılık ve ayıplama meydana gelinceye kadar devam etmelidir. Böylece o şöhret onu insanların kabulüne çağırmakta, bu ayıplama ve kerih görme de onu yapmamaya zorlamaktadır. Kerih görmesi galip olunca nefis de ona uyar. Bu üç tehlike karşısında üç iş daha vardır. Birincisi, Allah-u Teala'nın lanet ve gazabında olacağını bilmektir. İkincisi, bu bilmeden meydana gelen kerâihtir. Üçüncüsü, riya düşüncesini geri çevirmek ve def etmektir. Bazen riya arzusu o kadar diretir ki, bu bilmeye ve kerahiyete katte yer kalmaz. Riya afetlerini biliyor olsa da, bu bilmek ve kerih görmek gözüne gelmez. Böyle olunca şeytanın dediğini yapar. Bu şöyle olur ki, kendini hilim üzere bulundurur ve hışım afetinin ne olduğunu bilir. Vakti gelince hışım galip olur ve her şeyi unutur. Bazen marifet bulunur ve onunla riyayı bilir. Fakat arzu kuvvetlenince kerihliği ortaya çıkmaz. Yine olur ki kerihlik bulunur fakat onunla arzular kalkmaz, def edilemez ve insanların kabulüne meyleder. Çok alim vardır ki riya ile konuşur. Bu ise onu batırır ve yine de konuşur. Tevbeyi ise geciktirir. O halde riyayı def etmek, kerih görmenin kuvvetine göredir. Kerih görmenin derecesi ise bilmenin, marifetin miktarına göredir. Marifetin kuvveti de imanın kuvvetine göredir. Bunlara yardım meleklerden olur. Riya ise dünyevi arzuların kuvveti miktarınca olur. Ve riyanın yardımcıları da şeytanlardır. İşte insanın kalbi birbiriyle savaşan iki ordu arasında kalmış gibidir. Üstelik her iki tarafın askerine de benzemektedir. Hangisine daha çok benzerse onun tesirinde daha çok kalır. Ona daha ziyade meyleder ve diğer benzemeyi aradan kaldırmış olur. Nitekim kul namazdan önce kendine karşı öyle olmuştur ki melek sıfatı kendinde daha galip bir mahiyet almıştır.
yahut

şeytan ahlakı onda galip vaziyettedir. O halde ibadet arasında riya düşüncesi gelirse şeytan sıfatı ortaya çıkmaya başlar. Ezeli takdir ve onun görüşü meleğe veya şeytana benzemekte ezeli taksimden nasibini alıncaya kadar işler. Riya ve gösteriş bahsimizin birinci kısmı burada sona erdi. İkinci kısımda buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Mecid.
2: Mecidsin ki yüceler yücesisin. Sana kulluk edeni secde secde yüceltirsin.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar her vakit farz namazını müteakip teşrik tekbiri getirmeyi unutmayınız.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Oğlum, Allah-u Teala'nın en çok gadabını celbeden huy, insanların kibir göstermesidir. Kibirli olma. Hele hanımına ve çocuklarına karşı sakın kibirlilik gösterme. Daima alçak gönüllü ol. Hanımını küçük görme, hor görme. Kibirli bir idareci memurları tarafından hiç sevilmez. Seviyor gibi gözükürlerse de sevmezler. Üç kıtaya sahip Osmanlı Devleti'nin padişahlarına merasimlerde gururlanma padişahım, senden

Ne büyük Allah var diye bağırırlardı. Hem kibirlenecek, kendimizi büyük görecek neyimiz var oğlum? İlk doğuş şeklimizi düşünsek yeter. Kimin kimden üstün olduğunu ancak Allah bilir. İnsanlar için mühim olan Allah'a olan yakınlıktır. İnsanın kıymeti bununla ölçülür. Onu da Allah'tan başka kimsenin bilmediğine göre neyimizle kibirleneceğiz? Oğlum, vücut temizliğine dikkat et. Hanımına rahatsızlık verecek durumlardan kaçın. Sigara içme. Ağız ve sigara kokusu içmeyenlere çok çok kötü gelir. Ağzını ve dişlerini her yemekten sonra güzelce yıka. İnsanlar birbirlerinin en çok ağızlarına bakarlar. Eşine nefret verecek ağız kokularını yok et. Hanımından izinsiz soğan, sarımsak yeme. Yiyecekseniz beraber yiyin. O zaman birbirinizi rahatsız etmezsiniz. İçki kokusundan bahsetmeye lüzum bile görmüyorum. Bir Müslümanın içki içebileceğini düşünemiyorum. Kocası içki içen bir kadın ne kadar ıstıraplar çeker. Allah onlara sabırlar versin. Evin erkeğinin sigara içmesi, içki kullanması başlı başına bir felakettir. Böyle bir baba bu kötülüklerden ailesini nasıl uzak tutacak? Onlara sigara içmeyin, içki içmeyin diye ne yüzle söyleyecek? Hülasa oğlum, sen hanımının senden hiçbir ücret istemeden senin her türlü hizmetine koşan bir hayat arkadaşı olduğunu unutma. Ona pis kokularla ve pis kokulu şeylerle yaklaşarak kendinden nefret ettirme. Daima temiz ol ve güzel kokular sürün. Sık sık yıkan. Onun yanına ter kokusu ile bile yaklaşmamaya gayret göster. Mutluluğun yolu karşılıklı haklara riayet etmekten geçer. Sevgili oğlum, hanımına ve çocuklarına sakın haram yedirme. Hırsızlık malını ve sana emanet olarak bırakılmış malları zaten yedirmezsin. Bunları söylememe lüzum yok ama gene de söylemiş olmak için söylüyorum. Emanet mal deyince aklıma geldi. Bir emanet vardır ki onu herkes bilmez. İslam dininin gelişip yayılması için toplanıp sende emanet olarak bulunan paraya da çok dikkat et yavrum. O paranın kuruşunu bile ne kendin ye ne de çoluk çocuğuna yedir. Bu felaketin en büyüğüdür. Beytül male ihanet, ihanetlerin en büyüğüdür. Allah rızası için verilmiş ve Allah yolunda harcanacak olan para veya mallar artık Allah'ındır. Emanetleri kendi paralarının yanına bile koyma. Onu apayrı tut. Eğer onlara ihanet edersen dünya ve ahiretin mahvolur. Dünyanın neresinde olursan ol, hangi şartlar altında bulunursan bulun, bir Müslümandan faizle para alman ve bir Müslümana faizle para vermen haramdır. Müslüman, Müslümana faizle para vermez de almaz da. Müslüman, Müslümana ancak ödünç verir, ödünç alır. Paranın değerinin düşmesinden endişe ediyorsan, değeri düşmeyen bir başka para veya altın gibi şeylerden hesap ederek onların üzerinden ödünç ver. Yani altın ver, yine aynı miktarda ve aynı kalitede altın al. Yalnız şunu da bir istisna olarak bil. İslami kanunlarla idare edilmeyen memleketlerde yaşadığın zaman, eğer menfaatin varsa bir gayrimüslimden faiz alıp vermende bir sakınca yoktur. Çoluk çocuğunu faizle beslenen bir servetle geçindirmekten şiddetle kaçın. Eğer çoluk çocuğun haramla beslenecek olursa, onlardan ne sana, ne dine, ne vatana, ne de millete hayır gelir. Oğlum, sen ol, çoluk çocuğuna zekatı verilmemiş maldan yedirme. Her sene muntazam olarak zekatını hesap et. Zekatını din için vermen en güzelidir. Buna fi sebilillah tabir edilir. Dinin zayıf olduğu ve kimin ne olduğunun bilinmediği zamanlarda zekatı ve dini yardımları dinin yayılması için çalışanlara velev dernek ve cemiyet olsun vermek en faziletlisidir.
Başka sözlere kulak asma.

normal ihtiyaçlarının dışında elinde veya birinde emanet veya hanımında süs eşyası olarak 96 gram altın veya bu değerden malın yahut paran varsa, üzerinden bir sene de geçmişse bunun 40'ta birini hesap edip zekat olarak ver. Bu farz senede bir defa yapılır. Sakın ihmal etme. Ticaret malının zekat hesabı, malı satabileceğin değer neyse ondan yapılır. Zekatını verdiğin zaman ilk nazarda malının eksildiğini zannedersin. Fakat sene içinde Allah sana öyle bereketler ve öyle güzel sebepler yaratır ki verdiğin zekatın kat katı fazlasını elde edersin. Malının azalacağını sana şeytan söyler. Unutma.

0: Oğlum, çocukların küçüklüğün verdiği bazı sebeplerle doğruyu yanlış ayıramazlar. Onlar herhangi bir günah işlerlerse hiç vakit kaybetmeden onları ikaz et. Adam sen de çocuktur deyip geçme. Bir anda alışkanlık haline geliverir ki o zaman bıraktıramazsın. Oğlum, cömert ol. Cimri olma. Bilhassa çoluk çocuğuna karşı cimrilik gösterme. Hanımına sık sık hediyeler al. O ısmarlamadan ihtiyacı olan bir şeyi alıp getiriverirsen onu haddinden fazla memnun eder, gönlünü alırsın. Çocuklarına da cömert davran. Allah'ın gönderdiği kazanç ve rızıklardan yeteri kadar onlara ver. Sıkıntı da bırakma. Yalnız onlara kanaat etmeyi de öğret. Daha doğrusu insan denen yaratığı anlat. İnsanın arzularının bitmeyeceğini, insanın gözünün doymayacağını söyle. İnsanın bir yere gelince kendini frenlemesinin gerektiğini öğret. İyilik ve ihsan yoluyla insanlara yaptıramayacağın şey yok gibidir. Elin açık olsun, cömert ol. Ama israf da etme. Lüzumsuz harcama da yapma. Osmanlı padişahlarının iyilik ve ihsanları dillere destandır. Son devir Osmanlı padişahı meşhur Abdülhamit birçok paşalarına hep iyilik ve ihsanlarda bulunarak devlete hizmetlerini sağlamıştır. Osman Gazi bu hususta oğlu Orhan Bey'e vasiyet bile etmiştir. Oğlum, insan iyilik ve ihsanın kuludur. İyilik ve ihsanda bulunursan hizmet ettirirsin demiştir. Dünyanın 40 türlü hali vardır derler. Çok doğrudur. Dünyanın iyi günleri de vardır, kötü günleri de. Kara gün için bir kenarda biraz param bulunsun. Neyin ne zaman lazım olacağı hiç belli olmaz. Kırılan ve eskiyen şeylere üzülme. Yalnız sen tedbirde kusur etme. Tedbirini aldıktan sonra kırılan şeylere müteessir olma. Bir eşya kırıldı diye kalp kırma. Kalp eşyadan daha kıymetlidir. Oğlum, sen de görüyor ve duyuyorsun. Bugün insanlık pek büyük bir bunalım içinde. Her ne kadar her ihtiyaçları kolayca karşılanıyor gibi geliyorsa da ruhen huzursuz, perişan. Bence bugünkü nesil haram yiyicinin cezasını çekiyor. Müslümanlara Cenab-ı Hak daha bu dünyadayken bazı sıkıntılar verir ki ikaz olup günahı terk etsinler diye. Kafirlerin ise cezalarının tamamı öbür dünyaya kalmıştır. Bunun böyle olduğunu bilmeyen bazı Müslümanlar hayrete düşmekte, hatta ileri geri konuşmaktadır. Ahiretin sıkıntısının yanında dünyanın sıkıntısı bir hiç menzilesindedir. Ahiretteki nimetleri ve sıkıntıları dünyada anlatabilecek ne akıl mevcuttur ne de dil. Kazancın varsın az olsun evladım. Sen sakın çoluk çocuğuna haram yedirme. Oğlum, sabahleyin evden çıkarken sağ ayağını atacaksın ve şu duayı edeceksin.
1: Bismillahi tevekkeltu alallah, la havle ve la kuvvete illa billahi.

0: العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
1: Gün boyunca namazlarını geçirme. Namazlarını vaktinde kıl. Sabah namazını güneş doğmadan kılın. Sabah namazına eşini de kaldır. Sakın güneşi üzerinize doğdurmayın. Namazı evinde kılacaksan hanımınla birlikte kıl. Sen imam ol, o da cemaat olsun. Cemaat sevabını alırsınız. Ayrıca gece namazına da kalkın. Teheccüd namazı insanı Allah'a yaklaştırır. Sadece 5 vakit namaz kılmakla kalmayın. Allah'ı zikirle de meşgul olun. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde birçok ayetlerinde insanları zikir yapmaya hem de gizli zikir diye bildiğimiz kalple yapılan zikre teşvik etmekte hatta emretmektedir. Bir ayetinde de namaz insanı her türlü kötülükten uzaklaştırır. Zikir ise kötülüklerden uzaklaştırmada daha büyüktür buyurmaktadır. İnsanların çoğu zikrin ehemmiyetini fark etmemişlerdir. Zikrin nasıl yapılacağını ehlinden sor ve öğren. Hanımınla birlikte yaptığınız takdirde çok faydalarını görürsünüz. Oğlum, bir hadisi kutsi'de Cenab-ı Hak, kulum farzları yapmakla benim azabımdan korunur. Nafile ibadet yaparak da bana yaklaşır buyuruyor. Eğer Allah'ı daha iyi anlamak ve Allah'a daha çok yaklaşmak istiyorsan, farzları bir hakkın yerine getirdikten sonra nafile ibadetlerini de ihmal etme. Hanımınla beraber gece teheccüd namazına kalkın. Peygamberimiz birbirinizin yüzüne su serperek namaza kaldırmanızı tavsiye buyuruyor. Efendimiz hiç abdestsiz bulunmaz ve her gece teheccüd namazı kılarmış. Oğlum, Allah'tan geldik, yine Allah'a döneceğiz. Ne zaman döneceğimiz de belli değil. Onun için her an çağrılacakmışız gibi hazır bulunmamız lazımdır. Sevgili oğlum, biz insanların iki türlü vücudu vardır. Çoğu insanlar bilmez bunu. Birisi gözlerimizle gördüğümüz, ellerimizle tuttuğumuz maddi vücudumuz, diğeri de elle tutulmayan, gözle görülmeyen manevi vücudumuz. Aklımız ve ruhumuz manevi vücudumuzun iki mühim unsurudur. Her iki vücudumuzun da gıdası vardır. Gıdasını almayan vücut ölür. Yemeden içmeden kesilen veya öldürücü bir cisimle vurulan maddi vücut yaşayamaz. Manevi vücut da öyledir. Gıdasını alamazsa veya yanlış gıda almışsa ölür. Manevi vücudun doğru gıdası ehlinden öğrenildiği şekliyle Allah'ı zikirdir. Onu zehirleyici gıdalar ise ehli olmayanların verdikleri gıdalar ve yanlış besleyicilerdir. Maddeten hayatta ve sağlam ancak manevi vücudu ya hasta veya ölmüş, milyonlarca insan yeryüzünde dolaşmaktadır. Eğer insanlar maddi vücudun hastalıklarıyla alakadar oldukları kadar manevi vücutların hastalıklarıyla alakadar olsalardı, bütün dünya Müslüman olurdu. Çünkü manevi hastalıkların tek ilacı İslam'dır. İslam'ın tarif ettiği şekliyle Allah'a kulluk ve Allah'ı zikirdir. Evet oğlum, insanların çoğu bu değerlerini bilemiyorlar. Bunları sen bil ve çoluk çocuğuna da öğret. Maddi olarak dünyaya gelmelerine sebep olduğun evlatlarını manen öldürme. Bu incelikleri önce hanımına, sonra çocuklarına, sonra da eşine dostuna anlat. Ya beni dinlemezlerse diyeceksin belki. Olsun. Sen tebliğ et. Tebliğ yolu peygamber yoludur. Mutlaka bir gün faydasını görürsün. Bu dünyada göremezsen ahiret.

Eğer namusunu başkalarından korumak istiyorsan, sen evvela kendin namuslu ol. Alemin namusuyla oynayan bir ahlaksız sence makbul müdür? Birisi pencereden aileni gözetlese, yolda giderken kız kardeşine, hanımına, halana, teyzene, baldızına lafla veya elle sarkıntılık etse, rahatsız etse eyvallah der misin? Şüphesiz demezsin. İşte insanlık budur. İşte bu istemediğin hareketleri sen de başkalarına yapma. Sokağa çıkar çıkmaz rast geldiğin kadın ve kızlara gözlerinle, dilinle ve elinle tecavüzde bulunma. Bu kötülükler gafletten ileri gelir. Sen gafillerden olma. Allah gafilleri sevmez. Bu gibi kötü fiiller insanın kalbini öldürür, ibadet aşkını yok eder. İnsanı hem dünyada hem de ahirette rezil eder. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Evliyaullah'tan bahsetmektedir ki Allah dostu demektir. Allah'ın kendine dost edindiği ve gerçekten Allah'a yakın insanlar vardır. Her devirde, hemen her yerde böyle kimseler mevcuttur. Bunların hakikilerini bulursan onların sohbetlerine katıl. Manen hayat bulursun. Dünyayı ve içinde olanların mahiyetini işte en iyi o zaman anlarsın. Eğer böyle kimseleri bulamazsan, gecenin yarısında kalk ve Allah'ım, dostlarını bana da bildir. Bu dünyada en sevdiğin kulların kimlerse beni onlarla beraber kıl diye dua et. Eğer yine de bulamazsan, geçmişteki Allah dostlarının hayatlarını, menkıbelerini anlatan kitapları oku. Bunları hanımın ve çocuklarınla birlikte mütalaa et. Bu ibret dolu menkıbeler senin manevi dünyanı gıdalandıracak, manen doyuracaktır. Bu yaştan sonra artık ekseriyeti hayal mahsulü olan romanlar sana uzun boylu bir şeyler vermez. Oğlum, evde boş vakitlerinde Kur'an oku. Kur'an başlı başına zikirdir. Senede en az bir hatim indir. Ramazan-ı Şerif ayında da ayrıca bir hatim indirirsen çok güzel olur. Çünkü Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Kur'an o ayda inmiştir. Kur'an tefsirlerini oku. Kısa Kur'an meallerine pek rağbet etme. Onlar çok kısa mana verdikleri için seni yanıltabilir. Hadis kitaplarını oku. Okuduklarının içinden çok dikkat çeken şeyleri hanımına ve çocuklarına da anlat. Oğlum, baştan da söylemiştim. Dinden taviz vermeyin. Dostların olur, arkadaşların olur. Birbirinize oturmaya gidersiniz. Bu gidip gelmelerde dinin emrinin dışına çıkmayın. Erkekler ayrı, hanımlar ayrı otursunlar. Hem siz rahat edersiniz hem de hanımlarınız. Bu hususlara riayet etmeyenlere gidip gelmeyi kesersin. Gitmeyiverirsin. Gitmediğin zaman sana ne derlerse desinler seni aldırma. Sen bunu Allah için yapıyorsun. Mühim olan Allah'ın rızasını kazanmaktır. Dünyaya geliş sebebimiz de budur. İnanmayanların ve Müslüman olmayanların buradaki inceliğe akılları ermez.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 18. cüz. Okuyan Mehmet

0: 98 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ba'd. Kitabul Uduhiyye. Uduhiyye bu Hazreti İbrahim'le Hazreti İsmail arasındaki meselenin anlatıldığı oradan geliyor. Yani İbrahim Aleyhisselam işte bir oğlunu Allah'a kurban edecek. Sonra unutuyor rüyasını. Rüya görüyor. Onu Allah yolunda kurban edecek. Evladını yanına alıyor. Seni Allah yolunda kurban edeceğim. Ne dersin diyor İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'e. Safat suresine gelirseniz, Safat suresinin kaçıncı ayet kelimesi? 102. ayeti, 449. sayfa. Felemma belaga ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma'za tara. 449. sayfa, sayfanın dibi. Yani diyor ki felemma belaga ma'u sa'ya, onunla yürüyecek çağa gelince diyor ki ona, kale ya bunayya yavrum, inni ara fil manami, rüyada enni ezbahuke, seni boğazladığımı görüyorum. Fendur mâzâ tera, bir düşün bakalım ne diyorsun sen buna. Hazreti İsmail kale ya ebeti fal ma tu'mer, yani emredildiğini yap baba diyor. Rabbim sana nasıl talimat verdiyse tereddüt etmeden bunu yerine getir. Kale ya ebeti fal ma tu'mer, seteciduni inşaallahu minas sabirin, beni sabr, ona göre pazarlık yaparlar, hisseleri ona denk düşürürlerse o caiz olabilir. Ama bütün hissedarlar aynı parayı vermiş olmalı. Peki وَيَقْتَسِمُونَ, şimdi 7 kişi bu şekilde وَلَوْ اِشْتَرَى بَقَرَةً لِلْاُضُحِيَّ ثُمَّ, satın alıyor kurban için sığırı, ثُمَّ اَشْرَكَ ف۪يهَا سِتَّةً, 6 kişi ona ortak yapıyor, اَجْزَأَهُ, yeterli olur. وَيَقْتَسِمُونَ لَحْمَهَا بِالْوَزْنِ, eti nasıl taksim edecekler? Tartarak. Yani göz kararı olmaz, faiz olur, her biri aynı eti alacak. Ama tartılar yoksa o zaman ne yapar? Oraya deri gibi başka parçaları da koyarlar. O zaman yani farklı şeyler de içinde olmuş olur, cins birlikteliği bozulur.

o durumda göz kararıyla olur. Ama eti dağıtıyorsak, eti veriyorsak, mutlaka başka bir şey koymadıysak içine, o zaman tartıyla olacak ki faizden kurtulmuş olabilelim. وَتَخْتَصُ بِالْاِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ اُدُحِيَّ Yani تَخْتَصُ الْاُدُحِيَّةُ اُدُحِيَّ neye hastır? بِالْاِبِلِ deveye وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ Bunun dışında başka bir şey olmaz. وَيُزِّعُ فِيهَا مَا يُزِّعُ فِي الْهَذِيِ فِيهَا فِي اَيْ شَيْءٍ فِي الْاُدُحِيَّ اُدُحِيَّةَ يُجْزِعُ yeterli olur. مَا يُجْزِعُ yeterli olan nerede? فِي الْهَذِي hedi kurbanında. Yani hacca gönderilen, haçta kesilen, haremde kesilen kurbanlara, oraya hediye edilen kurbanlara hedi kurbanı denir. Onu haç bölümünün sonlarında anlatıyordu. Orada diyor, anlatmıştım, hedi de yeterli olan burada da yeterli olur. Yani ne demek istiyor? Burada seni, buna dikkat ediyoruz. Efendim, seni demek koyunda bir yaşı tamamlamış olmak, sığırda iki yaşı tamamlamış olmak, devede beş yaşını tamamlamış olmak. Aksi takdirde bir hayvan kurban olmaz. Yani beş yaşını, deve beş yaşını tamamlayacak, sığır iki yaşını tamamlayacak, koyun da bir yaşını tamamlayacak. Ancak koyunda bir istisna var. Eğer koyun ceza olursa, yani beste olursa, 6 aydan büyük koyun diğer sürüye karıştığında ayrılamıyorsa, o kadar büyükse bu da kurban olur diyoruz. Peki günlerinden bahsediyor. Hangi günlerde kurban kesilir? وَتَخْتَصُ بِاَيَّامٍ نَحْرِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ Üç güne, nahır günlerine mahsustur. بِاَيَّامٍ نَحْرِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ Bu günlerde 3 tanedir. Aşuru zilhicce ve hadi aşarihi ve thani aşari afzaluha evveluha. O da nedir? Zilhicce ayının 10. günü, 11. günü, bir de 12. günü. Bu 3 günde kesebiliyorsunuz. Yani 3. gün akşam güneş batımına kadar kesmediyseniz kesebilirsiniz. Fakat eftali hangisidir? İlk gün kesmek. Afzaluha evveluha diyoruz. Bunlara nahır günleri diyoruz. Eyyamun nahır. Eyyamun teşrik hangisi? 2, 3 ve 4. gün. 2, 3 ve 4 eyyamun teşrik. 1, 2, 3 eyyamun nahırdır. Fein madat ve lem yedba fein madat yani eyyamun nahri. Bu günler geçip gitti. Adam kurbanını kesmedi. Ve lem yedbah ne yapacak? Şimdi eğer zenginse hüküm farklı, fakirse farklı. Zengin bir adam kurban günleri gelip geçti, kurbanı kesmediyse ne yapacak? İster hayvanı satın alsın, ister almasın. Bu adam o kadar parayı sadaka olarak verecek. Sadaka olarak verecek. Eğer fakirse, fakire bu sünnetti, kesebilirdi ama o hayvanı satın alarak kurban kesmek ona vacip oldu. O hayvanla tayin etti. Dolayısıyla bizzat o hayvanı sadaka olarak verir. Sadaka olarak verir. Artık kendi kesip çocuklarına yediremez. Çünkü bu kurban belli günlerde yapılan bir ibadetti. فَاِنْ كَانَ فَق۪يرًا وَقَدْ اِشْتَرَاهَا تَصَدَّقَ بِهَا حَيَّةً Efendim eğer fakirse, وَقَدْ اِشْتَرَاهَا onu satın aldı halde efendim kesemedi, تَصَدَّقَ بِهَا حَيَّةً onu diri olarak tasadduk eder. وَقَدْ اِشْتَرَاهَا yani bu fakir ama ne olduğu halde, وَقَدْ اِشْتَرَاهَا bu hayvanı da satın aldı, تَصَدَّقَ بِهَا بِالْاُدُحِيَّ حَيَّةً diri olarak onu tasadduk ediyor. وَاِنْ كَانَ غَنِيًّا eğer zenginse, تَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا اِشْتَرَاهَا اَوْلَا ister satın almış olsun ister olmasın, zenginse bu adam onun parasını sadaka olarak verir. Çünkü ona onu satın aldığından dolayı vacip olmadı. Neden vacip oldu? Nisap miktarı bir mala ya da paraya sahip olduğundan dolayı zengine kurban vacip olmuştu. Fakire ise sahip olduğu nisaptan dolayı değil, zaten nisabı yoktu. Neden vacip oldu? Satın alınca, yani satın aldığından dolayı. Peki nasıl nafileye başlayıp bozduğunuz zaman ne oluyor? Vacip oluyor. وَلَا تُبْدِلُوا اَعْمَالَكُمْ Bu da öyle. Peki وَيَدْخُلُ وَقْتُهَا بِطُلُوعِ الْفَجْرِ اَوَّلَ اَيَّامٍ نَحْرِ Efendim bunun vakti ne zaman?

girer. Vaktuha vaktul udhiyye bi tulu'il fecr, fecirle girer. Yani sabah namazıyla girer. Evvel ayyamin nahri, nahir gününde. Ama şehirde ise, şehirde kurban bayram namazı kılınıyorsa namazdan önce kurbanı kesemez. Her ne kadar vakti girse de camiye gidecek, namazı kılacak. Ondan sonra kesecek. İlla enne ehlel Mısri la yudahhuna kabla salatil eid. Ancak şehirde olanlar salatil eid bayramdan önce la yudahhune boğazlayamazlar, hayvanı kesemezler. Peki bu hayvanın etini ne yapacak? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce hayvan etini ne yapın buyurmuştu? Nehyetmişti iddihar, yani saklamaktan nehyetmişti. Kuntu nehaytukum an iddiharil luhumil adahi. Çünkü Mekke'ye çok, Medine'ye gelen gidenler vardı, aç kalıyorlardı. Efendimiz kurban etlerini biriktirmeyin, hemen bunlara ikram edin. Ama sonra Medine'de İslam devleti halkına, Müslümanlara müreffeh bir hayat getiriyor. Dolayısıyla imkan var, bolluk var. Efendimiz dileyen biriktirebilir buyuruyor. Ama üç parçaya ayırmak sünnet olan ya da müstahap olan, ne diyoruz? Bir parça evde duracak. Bir parça, yani üçte bir, diğer üçte biri arkadaşlarınıza ikram edersiniz. Diğer üçte birini ise onu da fukaraya tasadduk eder. وَيَأْكُلُ مِنْ لَحْمِهَا وَيُطْعِمُ الْاَغْنِيَاءَ وَالْفُقَرَاءَ وَيَدَّخِرُ. Kendi yer, fakirlere, zenginlere ikram eder. وَيَدَّخِرُ ve biriktirir, kenara biraz koyabilir, yapabilir bunları. Peki ama sadaka olarak verdiği üçte birden az olmaması müstehap. Derisini ne yapar? Derisinden kendisi faydalanabilir, poz yapabilir kurban derisini, ama satıp da parasıyla karpuz ekmek alamaz. Böyle yapmayacak. Efendim, men ba'a cilde udhiyyeti fela udhiyyete leh. Efendimiz buyuruyor ki kim kurbanının derisini satarsa bu adamın kurbanı yoktur buyuruyor. Kurbanı yoktur. Allah Resulü böyle buyuruyor. En doğru olan nedir? Onu da sadaka olarak bir yere, bir hayır kurumuna vermek. وَيُكْرَهُ اَنْ يَذْبَحَهَا كِتَابِيُّنْ. Kitabı keser demiştik ama nedir? Mekruhtur. سُنُّ بِهِمْ سُنَّةَ اَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرَ نَاكِعِ نِسَائِهِمْ وَلَا اَكِلِ ذَبَائِحِهِمْ buyurmuştu Allah Resulü. Mecusilerden iki farkı vardı ehli kitabı. Neydi o? Kadınlarıyla, kızlarıyla, yani nikahlı karılarıyla değil de kızlarıyla evlenilir veya ve ne olurdu? Bir de bunların kestiği yenirdi, ama Müslüman varken gidip de Hristiyan'a kestirilmez kardeşim. وَلَوْ ذَبَحَ اُضْحِيَّةَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ اَمْرِهِ جَازَ. وَلَوْ ذَبَحَ اُضْحِيَّةَ غَيْرِهِ. Başkasının kurbanı var, adam yatırmış orada, senin kurbanın var. Gittin onun kurbanını, onun haberi yokken ama hazırlamış kurbanı, kessen. بِغَيْرِ اَمْرِهِ بِغَيْرِ اِذْنِهِ. İzni olmadan kesse caiz midir? Caizdir. Aslında değildir ama istihsanen yine caizdir diyoruz. Peki neden? Çünkü o kurbanı orada keserek orada hazırladı, çıkardı bayram günü, hazırladı hayvanı. Ne demek? Yani ben bunu birazdan keseceğim demek. Siz kesmeniz doğru değil de kesseniz yine kurban olur. وَلَوْ ذَبَحَا اُضْحِيَّةَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ اَمْرِهِ جَازَ. İbareyi aynen tekrar etmiş bir daha burada. Peki şimdi وَلَوْ غَلِطَ فَذَبَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اُضْحِيَّةَ الْآخَرِ جَازَ. وَلَوْ غَلِطَ. İki kişi var, Ahmet ile Muhammed, hayvanlarını yatırdılar. Ama Ahmet Muhammed'in, Muhammed de Ahmet'in hayvanını kesti, karıştırdılar yani bunu. فَذَبَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا. Bunlardan her biri kesti neyi? اُضْحِيَّةَ الْآخَرِ. Diğerinin kurbanını caze, caiz olur. Yani Lev'in cevabı. لَوْ غَلِطَ فَذَبَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا caze, caiz olur. Neden? Çünkü her ikisi de kurban olarak onları kesecekti. وَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اُضْحِيَّتَهُ مِنْ صَاحِبِهِ مَذْبُوحَةً مَسْلُوخَةً وَلَا يُضَمِّنُهُ. وَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا. Yani Ahmet Muhammed'in, Muhammed Ahmet'in kurbanını kesmişti. Şimdi her biri ne yapar?
Her biri kullu

0: vahidin minhuma udhiyyete, min sahibi, arkadaşından kurbanını alır. Medbuhaten, yani Ahmet Muhammed'den kurbanını, Muhammed de Ahmet'ten kendi kurbanını alır. Medbuhaten, boğazlanmış. Ve mesluhaten, mesluha, derisi soyulmuş. Ve la yudamminuhu, tazminat da yapmaz. O onunkini, öteki diğerinki alır. Fin ekelâhe thumma alime fel yetehallela ve yüzzihime. Efendim, fin ekelâhe, yediler kurbanı. İkisi karıştırdılar ya, kestiler, sonra yediler. Thumma alime, sonra öğrendiler ki, ya bu Ahmet'in, öteki de benim kurbanımdı. Ne yapsınlar? Helalleşsinler. Bu onlara yeter. Fel yetehallela, helalleşirlerse bu onlara yeter, helalleşebilirlerse. Yani bir daha kurban kesmeleri gerekmez. Ve in teşahha damine kullu vahidin li sahibihi kıymete lahmi. Eğer teşahha, aralarında anlaşamazlarsa, yani bir münakaşa olursa aralarında, niza ederlerse, bu durumda damine kullu vahidin, her biri li sahibi, arkadaşına, kıymete lahmihi, etin kıymetini takdim eder eğer anlaşamazlarsa. Peki efendim, şimdi bu Kitabul Hacca gelin. Bunun son tarafında hangi hayvanlar kurban olmaz, onlardan bahsediyor. Şöyle birkaç kelimeyle onu size özetlemiş olayım. Çünkü burada onlar yok. Yani haçta hedi kurbanda anlattığından dolayı tekrar bir daha burada onlara girmemiş, tekrar etmemiş. Babul hedi diye haccın sondan ikinci babı olması gerekir. Evet. Babul hedi faslun fi ziyareti kabrin nebiden önce. Hac kitabının son bölümü. Bulduk. Efendim, şimdi orada babul hedi ve huve minel ibli vel bakari vel ganemi, hedi kurbanı işte bunlardan olur. Aynı, yani kurban nasıl deveden, sığırdan, koyundan oluyorsa, hedi yani hareme hediye edilen, oraya gönderilen, orada kesilen kurban da böyledir. Buraları geçiyoruz. Şöyle vel evla diyor. Vel evla metinde şöyle biraz ileride, vel evla en yezbaha bi nefsihi in kana yuhsinu zebha. Evla olan nedir? Kendinin kesmesidir. Kendi keser. Eğer güzel kesebiliyorsa, Allah Resulü 100 tane deve götürüyor, 63 tanesini bizzat kendi elleriyle kesiyor. 63 yaşında zaten Cenab-ı Hakk'a irtihal ediyor. Geri kalanı da Hazreti Ali Efendimiz'e kestiriyorlar. وَلَاَوْلَا اَنْ يَذْبَحَا بِنَفْسِ اِنْ كَانَ يُحْسِنُ الذَّبْحَا. Sonra kurbanda da böyledir yani. Hedide de böyle, kurbanda da böyle. Kendiniz kesebiliyorsanız kendiniz kesersiniz. وَيَتَصَدَّقُ بِجِلَالِهَا وَخِطَامِهَا. Cilaliha, cül kelimesinin çoğuludur. Hayvanın üzerinde sıcak onu rahatsız etmesin diye atılan örtü. Onu sadaka olarak verir. Hitam nedir? Onun yuları, onu da verir. وَلَا يُعْطِي اُجْرَةَ الْقَصَابِ مِنْهَا. Kasap ücretini o hayvanın etinden vermez. وَلَا تُجْزِئُ الْعَوْرَاءُ وَلَا الْعَرْجَاءُ الَّتِي لَا تَمْشِي إِلَى الْمَنْسَكُ وَلَا الْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي اِلَى اَخِيرٍ. Şimdi avra nedir? Tek gözü görmüyor. Tek gözü görmeyen ya da gözü şaşı veya gözü böyle kaymış efendim olmuş, ferini, dermanını kaybetmiş, böyle bir hayvan kurban olmaz. وَلَا تُدْزِعُ الْعَوْرَاءُ, tek gözü görmeyen. وَلَا الْعَرْجَاءُ الَّتِي لَا تَمْشِي اِلَى الْمَنْسَكِ, kesme yerine kadar mensik de olur, caiz. O kesilecek yere kadar yürüyemeyecek kadar topal bir hayvan, arca, topal, o da kurban olmaz. Acifa ise nedir? İlikleri kurumuş, o kadar zayıf ki acifa, ilikleri kuruyan bir hayvan. وَلَا مَقْتُوعَةُ الْاُذُنُ, kulakları veya kulağı kesik bir hayvan, o da kurban olmaz. وَلَا الْعَمْيَاءُ, kör, gözleri görmeyen, o da olmaz. Şimdi burada amya dediğine göre avraya ne demeli? Yani gözünün feri, dermanı gitmiş. Çünkü burada avra amyayı alıyor. وَلَلَّتِ خُلِقَتْ بِغَيْرِ اُذُنٍ. Yine şu da olmaz. Yaratılışta kulağı yok. kulaksız yaratılan bir hayvan, o da kurban olmaz. وَلَا مَقْتُوعَةُ الذَّنَبِ, kuyruğu kesik olan da olmaz. Efendim, وَاِنْ ذَهَبَ الْبَعْضُ اِنْ كَانَ ثُلُسًا فَمَا زَادَ لَا يَجُوزُ وَاِنْ نَقَسَ عَنِ ثُلُسِ يَجُوزُ. Şimdi وَاِنْ ذَهَبَ الْبَعْضُ, organın bir kısmı gitse, اِنْ كَانَ ثُلُسًا فَمَا زَادَ, mesela kuyruğu hayvanın üçte biri ya da daha fazlası kesilse olur mu kurban? Olmaz. Üçte biri ya da daha fazlası, kulak. Kulağın üçte biri ya da daha fazlası kesilse kurban olur mu? Olmaz. Ve in zehebe el ba'du imkane zehabu, yani o giden organ, organ sürüsen üçte bir, fema zade, ondan fazla olursa la yecuzu, caiz olmaz, kesemezsiniz. Ve in nakasa ani sulusi yecuzu, bununla alakalı ayrı görüşler var, yani yarısı, üçte biri, ama tercih edilen görüş nedir? Üçte birinden az organ kesikse olur, ama üçte bir ya da fazla olursa o hayvandan kurban olmaz kardeşim. Peki وَتَجُوزُ الْجَمَّاءُ وَالْخَصِيُّ وَالْثَوْلَاءُ وَالْجَرْبَاءُ. Cemma nedir? Boynuzları yok. Şimdi burada hayvanla bir eksiklik var. Eğer eksiklik ette eksikliğe sebep oluyorsa o kurban olmaz. Ama eksiklik var, fakat bu eksiklik ete zarar vermiyorsa o zaman kurban olur. Mesela hayvanın boynuzu yok. Boynuzu yok diye eti bir eksiklik olur mu? Ette olmaz. Dolayısıyla cemma diyoruz, caizdir, ama hep mekruhtur bunlar. Fakat eğer boynuzu hayvanın kırık o kadar ki dibine kadar böyle kemik görünüyorsa buradan, o kadar kırıldıysa o hayvan o zaman kurban olmaz. Olmaz. وَالْخَسِيُّ, burulmuş hayvan, hasi olur mu? Olur, o da kurban olur, ama burmak haramdır. وَالْثَوْلَاءُ, ثَوْلَا nedir? Delirmiş, ama o kadar deli ki artık otu bile alıp yiyemiyor, o hayvan olmaz. Buradaki delirme ثَوْلَا nedir? Yani yine ot yiyebiliyor ama kendinden geçmiş gibi bir hayvansa olur yine. وَالْجَرْبَاءُ, جَرْبَا, uyuz. Uyuz olmuş hayvan eğer semin ise, besli ise olur, ama uyuz onu zayıflattı, bitirdi artık, ilkleri kalmadıysa olmaz kardeşim. Peki böyle devam ediyor. Şurada şey var. Hayvan aldınız, kurban hayvanını, sütünü sağamazsınız değil mi? Kurban olarak aldıysanız ona soğuk su atarsınız süt gelmesin diye. Eğer onunla baş edemediniz, süt geliyorsa kurbanlık hayvanın sütü alınır, tasadduk edilir. Sadaka olarak kurbanın sütü sadaka olarak verilir kardeşim. Kurban aldığınız koyunsa kurbanlık olarak aldığınız koyunun günü kırkılmaz. Yani kurbana kadar. Neden? وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ. O hayvan artık normal bir hayvan değildir, kurbandır ve şairi İslam'dır, İslam'ın şiarıdır. Onu o haliyle değerlendireceksiniz. Estağfirullah ve etûbü ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Ya!
3: Ber olmasan sen, kimse kimseye iyilik edemez. İyi ki iyilik edip yarattın iyiliği. İyilik edip var ettin beni. İyilik edip varlığımı bilir ettin beni. İyilik edip varlığını bilenlerden ettin beni. İyilik edip yakınlığında tuttun beni. İyilik edip sonsuzluğa aday eyledin beni. İyilik edip iyilik etmeyi sevdirdin bana.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
4: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın, kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
5: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
6: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, aleyhissalatu vesselam Efendimizin bir hadisiyle bugün dersimize başlamak istiyorum. İhbar-ı gaybi diye bildiğimiz bazı hadisler vardır. Yani gelecekte olması mümkün olan hadiselerin sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle beyanıdır. Gaybın tamamı, mutlak gayb elbette ki Allah'a aittir. Ama Allah dilediği kadarını, dilediği insanlara, bunlar peygamberlerden de olabilir, ilham ettiği başka insanlardan da olabilir. Cin suresindeki ayet bunu beyan eder zaten bize. Bunları açar, onlar da dilediği kadarını insanlarla paylaşırlar. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelecekte olması mümkün olan bazı hadiselerden haber vermesi, ahir zamanda ortaya çıkacak bazı meseleleri bildirmesi, kıyamete ait bazı hadiselerden bahsetmesi, cennetten, cehennemden bahsetmesi, bu ihbar-ı gaybi sınıfı dairesinde değerlendirilmelidir. Benim size biraz sonra aktaracağım hadisi de Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace ve daha birçok hadis kitabı bize naklediyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem sözün perdesini şöyle kaldırıyor. Diyor ki, benden sonra gelenler birçok ihtilaf ve sıkıntı göreceklerdir. Bu söz tasdiklenen bir sözdür. Hemen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasından ortaya çıkan hadiseler ve bugün ümmet olarak yaşadığımız sıkıntılar sözün aslında fiili bir karşılığıdır. Sıkıntılar var ümmet olarak içimizde. Her geçen gün tefrika daha da ziyadeleşiyor. Allah bizlere merhamet etsin de şu aramızdaki sıkıntılar bir an önce giderilsin. Ne yazık ki ihtilaf, yani yıkan, yok eden ihtilaf her geçen gün ümmetin içerisinde biraz daha derinleşiyor, daha farklı noktalara kayıyor. İşte Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de bunu beyan ediyor. Benden sonra birçok ihtilaf ve sıkıntı göreceklerdir ümmetim. Siz bu ihtilaf ve sıkıntılardan kurtulmak istiyorsanız diyor sallallahu aleyhi ve sellem, sünnetime ve doğru yola sizleri götürecek olan raşit halifelerimin sünnetine sarılın, yapışın. Sözün devamında Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu sarılmanın nasıl olması gerektiğini de bize söylüyor. Nasıl sarılalım ya Resulallah? Ellerinizle değil, azı dişlerinizle tutar gibi sarılın. Eğer azı dişlerinizle kavrar gibi kavrarsanız benim sünnetimi, yani size bıraktığım o nebevi mirası, İnşallah siz o dalgalar içerisinde, o savrulmalar içerisinde, o kaymalar içerisinde istikametinizi koruyabilirsiniz. İstikrarınızı muhafaza edebilirsiniz. Allah'ın istediği gibi bir kulluğu ortaya koyabilirsiniz. Bizim buradaki derdimiz de bu. Allah bizi bundan geri koymasın. İstiyoruz ki bu nebevi mirası biraz daha yakından tanıyabilelim. Biraz daha tanışalım. Kişinin bilgisiyle ameli beraber yürür. İstiyoruz ki bu manada bilgimiz ziyadeleşsin ki ona orantılı bir biçimde amelimiz de artsın, amelimiz de ziyadeleşsin. Bundan dolayı nebevi sofranın inşallah taliplileriyiz, talibiyiz. Allah son nefesimize kadar da bu sofradan bizleri mahrum etmesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü dersten itibaren bir 4 ders daha kaldı bu dönemki yürüyüşümüz. Mayıs sonu itibariyle artık bir virgül koyacağız inşallah, yaz programları başlayacak. Şimdiye kadar ben 6 ders size çocuklarımız ile alakalı dersler yaptım. Bugünkü 7. ders olacak. Geriye kalan 3 dersin konusu da çocuklarımız olacak. Yani bu muhteşem ahlak derslerinin son 10 dersinin ana konusu Allah'ın bize en büyük lütfu, nimeti olan ve bir büyük emanet olan çocuklarımız olacak. 10 ders değil, 50 ders yapsak da az. Ama 50 ders yapsak da eğer bu derslerden çıkan neticeleri hayatımıza taşımazsak bu sefer de sözü zayi etmiş oluruz. Ben biliyorum, elhamdülillah duyuyorum sizden. Kardeşler bazı şeyler söylüyor, bizim gibi aciz insanlar bunları duyunca biraz daha seviniyor, daha farklı bir heyecan oluşuyor. Buradan alınan şeylerin hayata taşınması, evlere taşınması, hele hele çocukların üzerinde uygulama adına bir ızdırap noktasında bir şeyler taşınması beni ziyadesiyle mutlu ediyor. İnşallah siz sonuna kadar bunu devam ettireceksiniz ve biz bu heyecanımızdan hiçbir zaman bir şey yitirmeyeceğiz. Bakın ben kaç senedir konuşuyorum. Her kürsüye oturduğum zaman kalbim yerinden çıkacak kadar heyecanlıyım. Ve kendi kendime de şu sözü verdim ilk günlerde. Heyecanımın bittiği gün ben kürsüye artık çıkmayacağım. Çünkü bizim heyecanımız daim olduğu sürece ancak biz kulluk noktasında istediğimiz hedefe varma adına adım adım yürüyebiliriz. Bundan dolayı duam şu, sizi de o duaya dahil ediyorum. Allah'ım diyorum, sen bizim yüreklerimizde heyecanı bitirme. İmandan kaynaklanan o heyecanı aynen sırtımızı yasladığımız dağ olan Ebu Eyyub El Ensari gibi 93 yaşında bile olsak 18 yaşındaki bir delikanlı gibi imanın heyecanını yüreklerimizde derinleştir. Ve senin huzuruna geldiğimiz zaman da yine aynı heyecanla gelelim. O heyecanla senin huzuruna gelip hesabımızı verme adına da bir aşkımız ve şevkimiz olsun inşallah. Bugünkü dersimizin başlığı çocuklara vurulması gereken en mühim aşı. Bilmem düşündünüz mü hiç, acaba bu aşı ne? Neden bahsetmemiz gerekecek? Biliyorsunuz çocuklara aşılar yapılıyor. Doğar doğmaz başlıyor ta 4 yaşına 6 yaşına kadar. Ara ara dönem dönem bazı aşılar var. Biz onlardan elbette ki bahsetmeyeceğiz. O tıbbın konusu. O bedeni ve zihni geliştirmek için yapılan bir şey. Ama bizim aşımız, yani nübüvvet medresesinin aşısı, ruhu ve manevi dünyayı geliştiren bir aşıdır. Dolayısıyla biz tıbbın alanına girerek haddimizi aşmayacağız. Ancak burada bilmemiz gereken bir şey var ki ne kadar beden o aşıya muhtaçsa ruh da en az o kadar, hatta daha fazla muhtaçtır. O halde çocukların ruhlarına yapılacak en önemli aşı nedir? Biliyorsunuz aşı bir tane de değildir. Çeşit çeşit aşılar var. Ruh aşıları da böyledir. Ruh aşısı da bir tane değildir. Ama biz bugün özellikle

en mühiminin üzerinde duracağız. Ben size 3 tane aşı söyleyeyim. O aşılardan bir tanesine bugün değineceğiz ama ilerleyen derslerde özellikle sahabenin rehberliğinde çocuk terbiyesi diye bir bahis açacağız gelecek derslerde. O dersler içerisinde de diğerlerini biraz daha derinleştireceğiz. Bugün sadece başlıklarını vermiş olayım size. Birincisi sorumluluk şuuru. İkincisi adalet duygusu. Üçüncüsü itaat bilinci. Çocuklara vurulması gereken 3 temel aşı bunlar. Bir daha söylüyorum. Sorumluluk şuuru, adalet duygusu, itaat bilinci. Sorumluluk duygusunu bugün öne almamız ve ona en mühim dememizin sebebi de şu. İnanın o duygu tam anlamıyla ruhta yerini bulduğu an aslında adaleti de itaat bilincini de olumlu bir biçimde etkileyecek. Bir insanda adaletin tam anlamıyla tesis edebilmesi de aslında sorumlulukla alakalı bir şeydir. Ve bir insanın gerçek manada itaati anlaması, itaatin Allah'ın bir emri olduğunu fark etmesi, toplum içerisinde itaatin nasıl toplumun saadeti açısından önemli olduğunu bilerek aile içerisindeki itaatin de ailenin saadeti için olmazsa olmaz bir esas olmasını bilmesi de sorumlulukla alakalıdır. Onun için bizim en mühim aşı dememiz bizim bir tercihimiz değil, işin hakikatinden dolayıdır. Biraz sonra zaten detaylarını görünce siz de bana hak vereceksiniz. Şimdi aziz kardeşlerim, yaşadığımız şu zeminde bir büyük problemle baş başayız. Nedir o problem? Bu nesil büyüyemiyor ne yazık ki. Ciddi bir hastalık bu. Yani bir bakıyorsunuz 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında ama ortaya koyduğu fiiller, eylemler 10 yaşında, 15 yaşında. Yaş ile ruhsal yaş eşit bir biçimde gitmiyor. Bu neslin en büyük problemlerinden bir tanesidir bu. 20 yaşında, 25 yaşında gençlerle oturup konuştuğunuz zaman, benim yaşım öyle çok ileri değil, sizin o orta sınıf sayabileceğiniz bir yaş grubundayım ama yaşça büyük olanlar daha iyi fark edeceklerdir. Gerçekten bizim çocukluğumuzda dahi elde ettiğimiz sınırı şu andaki nesilde elde edemiyoruz. Biz ortaokul yıllarını hatırlıyorum ben. O zamanki yıllardaki çocukluklarımız ve bizden önce yaşayan insanların, özellikle de bize bir şekliyle etkileri olan, ortaokulda abilerimiz olan, lisede abilerimiz olan, üniversite yıllarında abilerimiz olan insanların o zamanki halleriyle bugünkü aynı yaş grubu insanları kıyas ettiğiniz zaman ciddi bir fark görüyorsunuz. Bu nesil nedendir bilemem, aslında bilirim de biraz sonra bazı şeyleri söyleyeceğim. Sıkıntılar var, o sıkıntılardan dolayı bir türlü büyüyemiyoruz. 28 Şubat darbesinin bize en büyük vurduğu darbe de bu alanda oldu. Bilmem bunu nasıl değerlendirirsiniz. Bizim abilik müessesemizi yıktı. Şimdi okullara gittiğiniz zaman, üniversitelere gittiğiniz zaman, İmam Hatip okullarına gittiğiniz zaman 10-12 sene önce var olan şeyi göremiyorsunuz. 10-12 sene önce ne vardı? Lise 1'deki bir talebe bakıyordun ortaokuldakilere abilik yapıyor. Lise sonda okuyan bir talebe lise 1'de olanlara talebelik yapıyor. Üniversitede olan liseye talebelik değil, abilik yapıyor. Üniversitede olan birisi bir bakıyorsunuz lisede olana, üniversite 3. 4. sınıfta olanlar 1. sınıfta olanlara abilik yapıyor. Ellerinden tutuyor, kitaplar okutuyor, sohbetlere getiriyor, ilgileniyor, mesai harcıyor. Şimdi gidiyoruz üniversitelere, liselere, ne olur gençler kusuruma bakmasın. Üniversiteler koca koca anaokulu gibi, çocukların yapmayacağı işleri oradan görüyorsunuz. Ciddi bir sıkıntı var bu noktada ve o mesele tamamen hayatımızdan çıkmış gibi. Kimse artık başkasının bu manada derdini çekme gibi bir bedel ödemeyi göze almıyor. Bana ne diyor, ben niye çekeyim diyor. Ama o zamanlar işte 15-16 yaşındaki bir deli

Delikanlı bir genç okuduğu kitabın heyecanıyla başkalarına heyecan katma adına bir ızdırap içerisinde olurdu. Elde ettiği bir dergiden, bir makaleden bir fikri kendinden altta olan insanlara aktarma noktasında, duyurma noktasında bir heyecan taşırdı. Ne olduysa bilmiyorum ama o ayak kesildi. Yeniden bizim bir kez daha bu meseleyi gündemimize alıp bu mesele üzerinde çalışıp projeler üretmemiz gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konudaki rehberliklerini söyleyeceğim. Ama bir hususa daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Dedim ya ben 41 yaşlarındayım. Şimdi yaşça benimle aynı dönemi paylaşanlar iyi anlayacaklar. Ama yaşı 30 olanlar, 20 olanlar bu söylediklerimi belki anlayamayacaklar. Bizim ve bizim üstümüzdeki yaş grubunda 10 yaşında evde bir erkek çocuğu eve artı bir değer katardı. Çalışmadan bir insana evde ekmek verilmezdi. Özellikle Anadolu'dan gelen ve burada sıkıntılar çeken insanlar bunun ne demek olduğunu daha iyi bilirler. 10 yaşı 6 da var da ben 10 üzerinden konuşayım. Çıraklık yapmıştır, limonata satmıştır, simit satmıştır, inşaatlarda çalışmıştır. Babasının iş yeri varsa orada çalışmıştır ama bir şekilde çalışmıştır. Çalışmadan, terlemeden çocukluk dönemi geçmemiştir. Şimdi 20 yaşında, 30 yaşında çalıştıramıyorsunuz. Söylediğiniz zaman tepki alıyorsunuz. Bir acayip hal oldu. Bunun bu hale gelmesi belki sizin şöyle bir karşılık vermenize sebep olacak ki ben de aynı şeyi söylüyorum. Hocam o zamanla şimdi bir mi? İşte şimdi nimetler çoğaldı. Elhamdülillah cebimiz para gördü. Altımızda araba var, evlerimiz var, şu var, bu var. E şimdi çocuklar bu kadar nimeti bulduğu için çalışmıyorlar. Evet doğru. Yani bizim hayal edemediğimiz şeyler çocuklarımızın elinde. Hepsinin elinde cep telefonu var, tablet bilgisayarlar var. Evlerinde bilgisayarları ayrı, bir ceplerindeki çantalarındaki ayrı, bazılarının arabaları var, var da var. Ancak bunların hiçbir tanesi sorumluluk duygusunun aşılanmasına engel değil. Şunu hiçbir zaman unutmayın benim aziz kardeşlerim. Yeryüzünün en güzel örnekleri olan sahabe nesli nimetler arttığı zaman sorumluluk duygularını arttırmadan durmadılar. Nimet artarken o duygu da arttı. Öyle olduğu için Hudeybiye anlaşmasının arkasından o güzide nesil destan üzere destan yazdı. Çünkü o kadar büyük bir hedef belirlemişlerdi ki Mekke'nin fethi onları kesmedi. Bizans'ın surlarını zorlamak onları kesmedi. Sasanilerin saraylarını salladılar onları kesmedi. Yemen'e kadar götürdüler işi kesmedi. El Cezire'ye getirdiler kesmedi. Ta Hicri 47-48'e kadar İstanbul İstanbul diyerek yandılar. Eğer o gün İstanbul'u da alsalardı Roma diyecektiler, yine durmayacaktılar yerlerinde. İşte Efendimizin onlara öğrettiği şey buydu. Nimetler artıp siz yerinize, kabuğunuza çekildiğiniz anda sorumluluk duygusunu asla yayamazsınız hayatınıza. Ama geçen ders bir cümle kullanmıştım. Ona bir cümle daha eklemem lazım ki bugünkü maksadım da anlaşılsın. Ne demiştik? Nimetin tezekkürü muhabbetin ziyadeleşmesidir. Bu geçen sefer söylediğim. Bir cümle daha ekliyorum ona. Nimetin tezekkürü muhabbetin ziyadeleşmesi, amellerin ise bereketlenmesinin vesilesidir. Böyle anlamak durumundayız. Nimetler arttı. Ne yapacak bir Müslüman? Tezekkür onun hayatının parçası olacak. Hep düşünecek. Allah verdi diyecek. Allah bize böyle ikram etti diyecek. Her nimet külfetiyle gelir diyecek. Nimetlerin şükrünün eda edilmesi lazım diyecek. Diyecek, diyecek, diyecek. Allah'ı hatırlayacak. Allah'ı hatırladığı zaman marifet hayatında ziyadeleşecek. Gerçek manada seven adam da yerinde duramaz. Eğer seviyorum diyor ve yerinde duruyorsa o adamın sevgisinde sıkıntı var.
seviyorum diyen adam

tam o sevgisinin gereğini yerine getirir. İşte muhabbetin ziyadeleşmesi, amellerin bereketine vesile olması bundan. Şimdi biz bugün halimizi meşru bir zemine kaydırarak işin içerisinden çıkamayız.

0: Biz oradan ilham alarak bu çağda kendi çocuklarımıza, etrafımızdaki çocuklara nasıl aşılayabiliriz sorusuna cevap bulmaktır. Zaten biz de şimdi onu yapacağız. Bu soruya cevap bulma maksadıyla nübüvvet medresesinin kapısına gelsek, Allah bizi o kapıdan hiç ayırmasın. Üç temel mesaj görürüz burada. Dikkat edin kardeşlerim, bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne kadar canlı bir rehberlik yapacak. Zaten böyledir. Biz o canlılığı tam anlayamadığımız için dertlerimize başka yerlerden cevaplar arıyoruz. Nedir onlar? Bir, çocuğa yaşına takılmadan değer vermeli. İki, değerlere uygun roller belirlemeli. Üç, rolleri oynayacak mekanlar açmalı. Efendimizin rehberiyetinden elde ettiğimiz mesajlar bu. Tekrar ediyorum. Çocuğa yaşına takılmadan değer vermeli. Değere uygun roller belirlemeli. Rolleri oynayacak mekanlar açmalı. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yaptığı bu. Çocuğa değer vermiş. Nasıl o değere uygun roller belirlemiş ve o rolleri oynayacak mekanları nasıl sahabenin önüne, özellikle de kendi elinin altındaki çocuklara açmış, birazdan göreceğiz.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
10: Radyo Hedef.

İbrahim'in imanı, İsmail'in teslimiyeti için, bütün mazlumların acıları, bütün çocukların tebessümü, bütün yoksulların sevinci için, tek bir sesleriyle yankılanıyor dünya. Tek bir sesleriyle yankılanıyor dünya.

akıyor kurbanların. Dualar kanatlanıyor semaya. Kalplerde şükür, dillerde tekbir. Arınıyor dünya kirlerinden. Onun rızası için, onun adıyla. Kurban bayramınız mübarek olsun.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Şimdi birkaç örnek verelim. O örnekler üzerinden bunları anlamaya çalışalım. 8 yaşında bir çocuktan size örnek vermek istiyorum. Bu çocuk o günkü tarihin en büyük işini yapan isimlerden bir tanesidir. 8 yaşındaki bir çocuğa Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir iş mi emanet etmiş? Bir iş emanet etmiş, daha onlarcasına etmiş. Zaten Efendimiz bunu yaptığı için bir şekliyle onların seviyesini yükseltmiş. Biz şimdi güvenmiyoruz çocuklara. Verirsek işi yüzüne gözüne bulaştırır diyoruz. Kendimizi düşünerek bazı şeyleri kendimize ait kılıyoruz. Alan açmadığımız için bazı şeylerden mahrum kaldıklarından dolayı çocuklarımız da büyümüyor. Ama ne yaparsak yapalım biz bu noktada bazı adımlar atmalıyız. İşte o adımları atmamıza bir yönüyle vesile olabilecek bir örnek bu. Hicret gününü hatırlayın. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ashabın tamamını göndermiş. 2-3 aile kalmış. Kendisi de sadık dost Hazreti Ebu Bekir ile yola çıkacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicret yolculuğunu bana deseniz ki hocam bir cümlede bize özetle ne derim biliyor musunuz? Esbaba tevessül, Allah'a tevekkül. Hicret bu. Esbaba tevessül, Allah'a tevekkül. Kul olarak, beşer olarak elinden ne geliyorsa onu ortaya koymak, tedbir almak, strateji ise onu belirlemek, ondan sonra da gerekli olan adımları atmak. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu yapıyor. Roller biçiyor. Rollerden bahsettik. Neydi o roller? Esma anamız 27 yaşında 7 aylık hamile, ona rağmen ona biçilen rol Sevir Dağı'na, o mağaraya azık taşımak. Efendimiz beşer olarak da öncesinde bir adım atmış. Yesrib bu tarafta, Sevir bu tarafta, Cidde'ye doğru. İnsanlar biliyor Yesrib'e doğru gidecek. Ama Sevre doğru geliyor, Cidde'ye doğru 3 gün 3 gece kalacağı o mağaraya geliyor. Esma'ya biçilen o rol orada, oradan yürürken ayak izleri kalacak. O dönemde de iş sürücüleri çok meşhurdur. Abdul Amr İbni Füheyre isimli Hazreti Ebu Bekir'in hizmetlisi olan o büyük insana ki biri Maune'nin şehididir. Biçilen rol de şu, bizim yürüdüğümüz yollarda geçileri, koyunları yürüteceksin. Bizim ayaklarımızın izlerini kaybettireceksin. Abdullah İbni Uraykıt isimli o günlerde müşrik, Müslüman olmamış ve müşrik olarak da vefat etmiş. Vefat etmiş diyorum çünkü o vefayı hak ediyor. Emin birisi olduğu için ona biçilen rol 3 günün sonunda belirlenen tarihte bu tarafa değil, Arafat tarafına, yani Mekke kısmına değil Arafat yönüne İki tane bineği getirerek o kutlu kafileyi alıp Yesrib'e doğru yola çıkarmak. 8 yaşındaki çocuğa, Abdullah'a biçilen rol ney?

Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona diyor ki Abdullah, sen diyor Mekke'de dolaşacaksın. Büyüklerin sohbet meclislerine yaklaşacaksın. Onlar ne konuşuyor onları duyacaksın. Gelip o bilgileri ablan Esma'ya anlatacaksın. Ondan sonrasına karışmayacaksın. Böyle bir görev biçilmiş ona, ayakları yerden kesilmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o insanı Mekke'de bu işin, tabir caiz ise eğer, istihbaratının başına geçirmiş. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam öyle tedbirsiz iş yapmaz. Ne dedik? Tedbir tevekkül dairesinde yürünecek. 8 yaşında bir çocuktur, ne olur ne olmaz belli değil. Ebu Bekir'in oğludur, biliniyor, sıkıştırılır, dövülür. Baba nereye gitti öğrenilebilir. Onun için Abdullah'a babanın ve Resulullah'ın nerede olduğu söylenmeyecek. O bilmeyecek. Kim bilecek onu? Dayak da yese, ağzından kan da aksa, kulağından küpesi de düşse, kadın olmasına rağmen dilinden sır çıkmayacak, Esma bilecek. Ama 8 yaşındaki çocuk Abdullah bunu bilmeyecek. Bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselam sorumluluğu bir yönüyle aşılarken dengeyi de nasıl muhafaza ediyor? Aslında buradan bize çok önemli ipuçları var. İnşallah ben aldığınızı bildiğim için daha başka şeylere dikkat çekeceğimden fazla sizi zorlamayacağım burada. Abdullah'ın örneği böyle. Size 10 yaşında bir çocuktan bahsedeyim. 10 yaşında der dememiz aklınıza kim geliyor? Kerremallahu veçe olan, Risalet davasının abisi olan, Kur'an evinin oğlu olan, Ehli Beyt'in imamı olan, damadı Nebi olan, Fatma'nın eşi olan, Hasan Hüseyin'in babası olan, kurban olalım o cana, Ali kerremallahu veçe geliyor. 10 yaşında bir çocuk. Pazartesi vahye muhatap olmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı gündür namazın Efendimizin hayatına geçmesi. Yani hemen o ilk günler, büyük ihtimalle salı günü. O anı görüyor Ali, şahit oluyor o tabloya. Resulullah namaz kılıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hatice anamız onun hemen arkasında, o da namaz kılıyor, hayran hayran izliyor. Namaz bitince hemen Efendimizin huzurunda 10 yaşındaki o çocuk, ne yapıyorsun diyerek soruyor Efendimiz'e. Efendimiz, bakın bir şey söylüyorum, bir şey söylüyorum, bu çok önemli bir şey ama bizim ihmal ettiğimiz bir şey. Evin içinden bir çocukla 50 yaşındaki yabancı bir adam gibi konuşuyor. Anladınız mı derdimi, bir daha söyleyeyim mi? Evin içindeki bir çocukla 50 yaşındaki bir adam gibi konuşuyor. Aşı böyle yapılır zaten. Efendimiz alıyor karşısına, başlıyor anlatmaya. Anlatıyor anlatıyor. Ali ne diyor? Bırak beni düşüneyim diyor. En ufak bir kızma yok Efendimiz'de. Dedi ki bırak beni düşüneyim, bıraktı. Şimdi menakıb kitapları şöyle bir şey anlatılıyor. Bilmiyorum, ben bunu doğrulatamadım bu bilgiyi bizim mefsuk kitaplarımızdan. Yolda giderken babama söyleyeyim demiş öncesinde, bir danışayım. Sonra demiş ki Allah beni yaratırken babama mı sordu ki ben şimdi Müslüman olunca babama danışayım. Güzel bir şey, bilmiyorum sıhhati konusunda. Ama mefsuk kitaplarımızda geçen kısım bu. Düşüneyim diyor, dışarıya çıkıyor. Biraz düşünüyor, taşınıyor. Bir daha Resulullah'ın huzuruna geliyor. Ya Muhammed diyor, öyle hitap ediyorlar o zamanlar. Bana anlattıklarını bir daha anlatır mısın? Ali bu, Ali. Bir daha anlatıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, arkasından iman ediyor. İşte Ali'yi imana taşıyan o süreçte attığı adımlar böyle. Ve o ilk günlerde Ali'den bir tablo aktarıyorum size. 10 yaşında ama 50 yaşındaki bir adamın düşünmediği bir şeyi düşünecek. 10 yaşında kendinden 30 yaşındaki bir insanı imana taşıyacak. Neyle? O ilk günlerde aldığı o aşıyla. Kimden bahsediyorum? Ebu Zer'den bahsediyorum. O hakikat avcısı duymuş. Mekke'de birisi peygamberlik iddiasında bulunuyor. Önce kardeşini göndermiş, ondan tam netice alamayınca çıkmış gelmiş. Kabe'de hiçbir yere gitmiyor.

diyor. Zemzemle gün geçiriyor. O zemzemin onu şişmanlattığına dair de bir rivayet okuyoruz. O işin ayrı bir boyutu. Günlerce Kabe'de kalmasına rağmen hiç kimse sormuyor ki arkadaş sen burada ne arıyorsun? Ne için buradasın? Böyle bir şey soran yok. Kim soruyor? 10 yaşında Ali soruyor. Ali bu sorumluluk aşısını almış. Etrafıyla ilgili memleket meseleleri dert onun için konuşuyor, etrafına bakıyor, sorunlarla uğraşıyor. Böyle bir çocuk, böyle bir çocuk işte özlenen çocuk. Böyle bir çocuk peygamber terbiyesinde yetişen çocuk. Soruyor nedir ne değil diye tanışıyor. Niçin geldiğini sormuyor. Olur ki bana söylemez diyor. 50 yaşında bakın zihin ama kendisi 10 yaşında. Davet ediyor evine, Ebu Talib'in evine. 3 gün boyunca Ali Ebu Zer'e tek bir söz söylemiyor. Ebu Zer de ona söylemiyor. Sadece Ebu Zer gözlüyor. Nereden bir bilgi alırım da peygamberlik iddiasında bulunan adama doğru yürürüm diye bir fırsat kolluyor. 3. günün sonunda Ali soruyor. Diyor ne geziyorsun buralarda? Nedir derdin? Söz ver diyor bana sırrımı ifşa etmeyeceksin söyleyeyim. Söz diyor. Sözü alınca söylüyor. Peygamberlik iddiasında bulunan biri varmış. Onunla tanışmaya geldim. Sen tanıyor musun onu diyor. Ali diyor ki nasıl tanımam? O benim amcamın oğlu. Nerede peki o diyor? Safa tepesinde bir evde. Ama biz ikimiz beraberce oraya yürürsek Mekkeliler görürler ve senin Müslüman olduğunu anlarlar, sana da bana da zarar verirler. Nasıl yürüyelim? 10 yaşında dikkat edin. Ben önde yürüyeyim, sen arkamda yürü. Ben bir yere geleceğim. Eğer tehlike yoksa oradan eve girerim, sen de arkamdan girersin. Eğer birileri bize bakıyorlarsa ben o evin kapısının önünde ayakkabımla uğraşır gibi yaparım. Çıkar giderim. Ben gittikten sonra sen o eve gir. Kerremallahu veçhe. Niye Ebu Zer Ali'ye aşıktır anladınız mı? Ali'ye aşık olmasın da kime olsun? 10 yaşındayken Ali onu böyle imana taşıyor. Yıllar sonra da Hazreti Ebu Zer Hazreti Ali'nin arkasından bir dakika ayrılmayacaktır. O gün atılan tohumdur işte bu. Ali bu. 10 yaşındaki kameti bu. Gelin 13 yaşındaki haline. Ebu Kubeys Dağı'nın eteklerinde Efendimiz Ali aleyhissalatü vesselam genel davetin ilk merhalesi bütün yakın akrabalarını davet etmiş. Onlara bir yemek ikram edecek. Arkasından da İslam'a ait bazı şeyleri onlara açacak. Bütün amcaları, halaları, amca çocukları, hala çocukları sayının 45-50 olduğu söylenir bu kadar insan var. Ali'ye bir rol biçmiş. Bakın Efendimiz sahada Ali'ye imkan açıyor. Sahada Ali'ye bir şekliyle hizmet edebileceği, bir şekliyle kendisini ortaya çıkaracağı, sorumluluğunu daha da geliştireceği bir alan açıyor. Babalara, annelere çok şeyler söylemeli bunlar. Efendimiz o işi başka birine de yaptırabilir. Mesela Zübeyir bin Avvam da aileden biri sayılır. 16-17 yaşlarında ona yaptırabilir. Aileden başka biri var. Ubeyde İbni Haris var. O büyük insan Bedir'in şehidi olacak o insan. Yaşça Resulullah'tan da büyüktür. Ona da yaptırabilir. Hayır onlara yaptırmıyor. Bu iş 13 yaşındaki bir çocuğun işi. Nedir o iş? Elinde su sürahisi davetlilere su ikram edecek. Ve Ali o biçilen rol gereği kendisinden istenilen kameti ortaya koyuyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yemeği yediriyor. Sonra çıkıyor karşılarına. İsa aleyhisselamın rolüne bürünüyor. Allah'a giden yolda bana kim ensar olacak, yardımcı olacak diyor. Ses yok. Bir daha diyor. Ses yok. Bir daha diyor. Ali durur mu? Atıyor elindeki sürahiyi. Ben varım ya Resulallah diyor. El kaldırıyor. Amca Ebu Leheb dalga geçiyor. Bu çocuk sana yeter diyor. O çocuk da ona yetiyor zaten. Ama o gün o kalkan el bir daha aşağıya inmeyecek. Ali Kufe'de şehit olacağı zaman yaş 63'tür.
yeminle bir şey söylesek kefaret yok. Vallahi billahi tallahi 50 yıl boyunca Ali'nin eli hep havadadır. Neden? O gün orada ekilen tohumun neticesidir. Sorumluluk duygusu böyle işletiliyor, böyle aşılanıyor. Efendimiz işin ehemmiyetini anlatırken onlara değer adına değer verdiği gibi bir de roller biçiyor. Roller biçtiği gibi bir de onlara o rollerini yerine getireceği mekanlar açıyor. Bir şekliyle meydanları onlara açıyor. Sizin hepinizin okuduğu, onlarca kez de benim çeşitli vesilelerle anlattığım bir şey var. Sahabe çocuklarında babalarını aratmayacak düzeyde bir cihat sevdası var. Mesela baba oğul noktasında tartışmalarına şöyle bir bakın. O tartışmaları baba bana şunu al, baba bana bunu al değil bu çağın insanları gibi. Sen mi gideceksin, ben mi gideceğim cihada? Bu tartışmalar çoktur onların hayatlarında. Bunu yapan bir çocuk 20 yaşında olsa anlarsınız. 25 yaşında olsa anlarsınız. 30 yaşında olsa anlarsınız. Bir çocuk 11 yaşında, bir çocuk 9 yaşında, bir çocuk 12-13 yaşında nasıl kalkar da böyle bir şeyi babasıyla tartışmaya girer? Abdullah İbni Ömer babasının karşısında, Ömer gibi dağ bir kametin karşısında, ben de geleceğim, beni götürmeden gidemezsin diyor Bedre. Hazreti Ömer ne yapıyorsa yakasını kurtaramıyor. Alıyor geliyor Buyut-u Sukya'ya, Sukya Mescidi'nin olduğu yere. Efendimiz dizmiş böyle sıraya o çocukları. 8 tane olduğu söylenir, isimlerinden bazılarını söyleyeceğim şimdi. Abdullah sen çık diyor. Çık der demez sanki elinden oyuncağı alınmış gibi bir feryat. Baba diyor inliyor. Varıyor Ömer'in yanına, baba diyor beni götürmeden gidemezsin. Oğlum diyor seni götürmeyen Resulullah, ben nasıl Allah Resulü'nün sözünün üzerine söz söylerim? Git diyor, git, ne zaman Allah Resulü sana izin verdi o zaman gelirsin. Anlatıyor o gecesini, Abdullah İbni Ömer anlatıyor bize. Vallahi diyor o gece eve de gitmedim. Mescid-i Nebevi'de yattım, sabaha kadar ağladım. Nasıl beni Resulullah Bedir ashabının içerisine dahil etmez? Nasıl anlayacaksınız bunu? İnanın anlamakta zorlanabileceğimiz bir meseledir bu. Ümeyr bin Ebi Vakkas, Sa'd bin Ebi Vakkas'ın o kardeşi, küçük kardeşi. Efendimiz sen çık, sen çık, sen çık diyor. Sen de çık diyor. Çık deyince feryadı basıyor. Ya Resulallah diyor, beni çıkardın ama ben onlardan büyüğüm. Bakma benim böyle ufak tefek olduğuma. Öyledir zaten. Ümeyr de isminden nasibini almıştır. Ümeyr biliyorsunuz Ömer'in ismi tasgiridir. Ömercik demektir. Ömerciktir. Öyle ufak tefektir. Benim kaç yaşında olduğumu sağda sor, o söylesin. Hatırlamıyor musun? Daha ben ta Mekke'nin ilk yıllarında sana iman etmiştim diyor. Çağırıyor Sa'd'ı Efendimiz. Sa'd diyor Ümeyr kaç yaşında? Ya Resulallah 16'yı bitirmek üzere. O zaman gel diyor, gel. Sen girebilirsin. Efendimiz 15-16, onun altındakileri almıyor. Sa'd bin Ebi Vakkas anlatıyor, diyor geldi, kılıcımı bağla dedi bana, kılıcını ta göğsüne bağladım çünkü aşağıya bağlayamıyorum, göğsüne bağladım, boyu kadar kılıç, göğsüne bağlamış olmama rağmen yürürken yerde böyle bir çizgi oluşuyordu, yani kılıcı iz bırakarak gidiyordu ve o gidiş Ümeyr bin Ebi Vakkas'ın son gidişidir. Bedir'in 14 şehidinden biri olacak, hem de en gençlerinden birisi. Allah aşkına nasıl bir aşk? Nasıl bir aşk, ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi bir baba ellerini açıyor evde dua etmek için. Allah'ım ev, Allah'ım araba, Allah'ım yeni bir şirket, Allah'ım yeni bir hanım, bunlar değil. Allah'ım şehadet, Allah'ım şehadet diyor. Çocuk da duyuyor bunu, bu şehadet nasıl bir şey ki benim babam 5 vakit ellerini kaldırdığı zaman şehadet şehadet diye yanıp tutuşuyor. Bu demek ki çok tatlı bir şey ki benim hayatımda da olmalı diyerek çocuk sorumluluğuna bu manada babadan bir şeyler alıyor. Anayı görüyor mesela kız çocukları, acayip bir aşk.
Şimdi analarımız olan başlarımızın tacı Ayşe anamız kaç yaşında? Evlilik yaşı ihtilaflı ama bazı işte delilleri biz ortaya koyarak söyleyebiliriz. 18 yaşında evleniyor. 18 yaşında ümmete ana oluyor. Allah aşkına. Şimdi biz bunları söylüyoruz ya. Evliliğe de teşvik ediyoruz gençleri. Gençler 30 yaşına geliyor. Tamam diyoruz, artık olgunluk, dur evlensin. Beyimiz 30 yaşında, kızımız 25 yaşında. Evlendiriyoruz. 10 yaşındaki çocukların yapmayacağı hareketler. 30 yaşındaki bir çocuk, bir genç, bir delikanlı artık sorununu kendi çözmekten aciz. Böyle bir insanı nasıl evlendirirsiniz siz? Evet, evlilik yaşının erken olması sahabede teşvik edilir ama o yaş sadece o yaş değildir. Bir de onun manevi ve ruhsal yaşına bakmak gerekir. 15 yaşında kız çocuğu evdeyken annesi halen evi süpürüyor. Bana göre bu bir felaket. Bilmiyorum siz nasıl bakarsınız. 15 yaşında bir kız çocuğu 3-4 tane yemeği annesi gibi pişiremiyorsa o çocuk, o kız çocuğu ne olacak sonu? Bir sorunla karşılaştığı zaman telefona sarılıyorsa, bardak kırıldı, anneyi arayalım. Anneyi arayınca da ortalığı velveleye verelim. Ondan sonra bir ufacık tartışma olunca hemen anayı arayalım. Anne de teyzeye, yengeye söylesin. Bütün alem haberdar olsun ve bir evlilik yıkılsın. Onlarca bunun örneği var şu anda. Ama öyle insanlar gördük ki biz, işte okuyoruz bakın. 13 yaşında baba oluyor. 13 yaşında. 15 yaşında anne oluyor ama gerçekten baba, gerçekten anne. Bunun yaşla alakası yok. İşte onlara bu işi kazandırtan şeydir o sorumluluk duygusu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan ve o ashab-ı kiram efendilerimizden bunu gördükleri için, görerek bir şeylerden dolayı olgunlaştıkları için o olgunluk onların hayatlarına sirayet ediyor. Bedir'den bu manada çok örnek verilir de ben fazla sizi zorlamayacağım. Çünkü size anlatacağım başka bir örnek var. Ben size şimdi iki tane isimden bahsedeyim. Sonra asıl sizi o örneğin önüne getireyim. 17 yaşında bir delikanlı düşünün ve o delikanlı Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in, Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın, Sad bin Ebi Vakkas'ın, Abdurrahman İbni Af'ın, Hazreti Talha'nın, Hazreti Zübeyir'in, sayın artık kimi biliyorsanız, Ali'yi ayırın, diğerlerini sayın, hepsinin komutanı olarak atanacak. Efendimiz Hazreti Ali'yi o gün yanında bırakmış ama onun dışında bu atlarını saydığım isimlerin hepsini Hazreti Üsame'ye asker kılmış. 17 yaşında Üsame İbni Zeyd. Akıllara ziyan bir şey bu. Bu sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslam toplumuna itaat meselesinin önemini öğretmek için attığı bir adım değildir. Evet o var ama başka hikmetleri de var. O hikmetlerden bir tanesi de şudur. Üsame bu işin ehlidir. Ehliyete, liyakata önem veren sallallahu aleyhi ve sellem yaşa takılmamıştır. Ehil olduğu için, bu işin hakkını ödeyen birisi olduğu için onu meydana sürmüştür. Ve Efendimiz vefat ettikten sonra Hazreti Ebu Bekir'in etrafına geliyor sahabenin büyükleri, başta Hazreti Ömer, diyorlar ki Resulullah hayattayken olurdu da şimdi olay farklılaştı. Eğer sen Üsame'yi gönderirsen bu itirazlara yol açacak. Gel ordu komutanını değiştir diye Hazreti Ebu Bekir'e teklif gittiği zaman Hazreti Ebu Bekir ne yapacaktır biliyor musunuz? Tam yaptığını söyleyeyim size. Hazreti Ömer şöyle uzun boyludur, o böyledir. Şöyle uzatacak ve sakalını tutacak. Ömer'in şu sözü söyleyecek. Cahiliyenin cesuru İslam'ın korkağı mı oldu? Sen nasıl kalkmış bana Allah Resulü'nün atadığı bir ordu komutanını azletmemi istiyorsun? Vallahi bilsem ki ordular Medine'yi basacak. Müminlerin analarını esir olarak alacak. Yaban kuşlar bizim cesetlerimizi parçalayacak. Ben yine de Üsame'yi
Allah Resulü'nün koyduğu konumdan aşağıya düşürmem. Allah senden ebeden razı olsun. Sen ne büyük bir insansın ki Allah sana bu kadar büyük işler yaptırdı. Neden o hassasiyet anlıyor Hazreti Ebubekir meselenin ne olduğunu? Üsame o meydanın hakkını verir. 17 yaşındaymış. Ne yazar? 50 yaşındaki adamların yapamayacağı işi yapacaktır. Ondaki o hal odur. Buna güvendiği için Resulullah atamış. Resulullah atamışsa bu iş doğrudur deyip Ebubekir de onu devam ettirmiş. Gelin başka bir delikanlıya. 18 yaşında Mekke'nin ilk Müslüman valisi. Akıllara ziyan bir şey bu. Mekke fethedilir edilmez. Onlarcası Resulullah'ın önünde. En başta Haşim oğulları, Ümeyye oğulları. Kimler yok ki? Vali olarak atanma noktasında beklentisini izhar eden de var, içinde saklayan da var. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine Beni Ümeyye'den olan ama 18 yaşında olan Attab İbni Esid isimli gerçek bir delikanlıyı, bir yiğidi Mekke'nin ilk Müslüman valisi olarak atıyor. Hazreti Ebubekir de Attab vefat edene kadar onu görevden almıyor. Bu ne demek? Vefat edene kadar o çizgiyi koruması demektir. Demek ki böyle bir şey var. Biz tarihte olan bu hadiseleri konuşurken efsanevi şeyleri konuşmuyoruz. Olmuş ve olması bir kez daha imkan dahilinde olan şeyleri konuşuyoruz. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu gençlere bu değeri onlara yansıtması, bu rolleri onlara biçmesi, rolleri biçtikten sonra da önlerine mekanları açması anne ve babalar olarak bize çok şeyler söylemeli. Size son bir örnek vereceğim. Bildiğiniz bir isimden örnek vereceğim ki tanıdığınız için aklınızda biraz daha iyi dursun. Hicretin ilk çocuğu. Kimden bahsediyorum? Kim? Abdullah İbni Zübeyir. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Hicretin ilk çocuğu dediğim zaman ne demiş oluyorum? Efendimiz vefat ettiği zaman 10-11 yaşlarında bir çocuk. 5 yaşında Abdullah İbni Zübeyir. Hicretin 5. yılı ve Hendek gazvesinin günleri. 5 yaşındaki bir çocuktan ne çıkar? Bakın ne çıkarmış. Efendimiz çoluk çocuğu kadınları Hasan bin Sabit'in kasrına, sarayına doldurmuş. Öyle bir saray gibi bir ev, zaten büyükçe bir evdir. Surları falan var. Başlarına da Hasan bin Sabit'i koymuş. Safiye anamız da orada. Orada Abdullah İbni Zübeyir. Diyor ki kendinden 6 yaş büyük olan Ömer İbni Ebi Seleme'ye. Ya ben patladım diyor, savaşın neticesi ne oldu? Çıkar beni omuzlarına, bir çıkayım surlara doğru, bir bakayım ne var ne yok. Hem de size de haber vermiş olurum. 5 yaşındaki bir çocuk bunu merak ediyor. Ömer İbni Seleme çıkarıyor omuzlarına, bakıyor bir şeyler göremiyor. Biraz daha bakıyor, bakıyor ki gelen bir atlı var. Atlı yaklaşınca atlının babası Zübeyir bin Avvam olduğunu görüyor. Atlı gidiyor Kurayzoğulları mahallesine, bir daha dönüp geliyor. Bir müddet sonra bir daha gidiyor, bir daha geliyor. Bunların hepsini merakla hafızasına kaydediyor. Savaş bitmiş, eve gelmişler. Babasını anlatıyor. Diyor ki baba diyor, ben seni bu halde gördüm. Niye? Sen beni gördün mü diyor o halde ve başlıyor anlatmaya Resulullah'ın onu Kurayza oğullarına göndermesini ve arkasından da sen benim havarimsin demesini. Bu rivayeti bize aktaran Abdullah İbni Zübeyir'dir ve yaşı sadece 5'tir. Dikkat buyurun, 5 yaşındaki bir çocuğun üzerinden havariyu Resul olan o babasının rivayetini okuyoruz biz bugünlerde. 8 yaşında, hicretin 7. yılın sonları. Mute'ye asker gönderecek sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah İbni Zübeyir 8 yaşında ama yaşları 10-11 olan Medineli çocuklarla, bilmem bu tabiri kullanmam doğru mu ama başka bir şey de aklıma gelmiyor, bir çete kurmuş. Kendisi de çetenin lideri.
ellerinde sopalar, Resulullah'ın huzurundalar. 8 yaşında o konuşuyor. Ya Resulallah diyor, biz de aynen babalarımız gibi cihada katılmak istiyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, olayı anlatan sahabi bize naklediyor. Gülmemek için kendini zor tutuyor. Çünkü gülse çocuk biraz farklı bir hale girecek. Gülmemek için kendini zor tutuyor. Sonra Efendimiz ona diyor ki, ama diyor ben size başka bir görev belirledim. Ne ya Resulallah? Babalarınız, amcalarınız Mute'ye gidecek ya, Medine sahipsiz kalacak. Ben de Medine'deyim. Kim Medine'yi koruyacak? Sizin göreviniz Medine'yi korumak. Tamam ya Resulallah diyor. Alıyor yanındaki adamları, gidiyor Mekke'nin sınırlarına, Medine'nin dışlarına doğru. Ve İslam ordusu Mute'den dönene kadar Abdullah sabahları arkadaşlarını alarak güya orada nöbet tutuyor. Ama ne yaptı sallallahu aleyhi ve sellem? Mekan verdi onlara, rollerini belirledi, hedef belirledi, bir de önlerine mekan açtı. Aynı grup bir gün Mescid-i Nebevi'nin içerisindeler. Geliyorlar, selam veriyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam selamlarını alıyor. Hayrola Abdullah diyor. Ya Resulallah, sana biat etmeye geldik diyor. Niye babalarımız biat ediyor, niye biz etmeyelim? Hadi edin diyor, sıraya sokuyor. Tek tek o çocuklardan biat alıyor. O biadı yaptıktan sonra biraz da böyle müthiş bir güvenle konuştuğu için Efendimiz çok hoşlanıyor bundan. Abdullah İbni Zübeyir oradan çıkıp yürürken Resulullah şunu söylüyor. Tam babasının oğlu. Tam babasının oğlu. Bu sözü de Hazreti Ömer duyuyor zaten. 11-12 yaşlarında Abdullah İbni Zübeyir, Hazreti Ömer'in hilafet günleri. Bir gün Medine sokaklarında gezerken arkadaşlarıyla Ömer geldi, Ömer geldi diye bağırışmalar duyuyorlar. Çocukların her birisi bir tarafa kaçıyor. Tek başına Abdullah kalıyor o yolda. Hazreti Ömer geliyor, selam veriyor. Hiçbir korku yok, selamını alıyor. Ne oldu diyor, niye kaçtı arkadaşların? Ya Emir el Müminin, senin heybetinden korktular. Peki sen niye korkmadın? Ben niye korkayım ki? Suç mu işledim ki gizleneyim? Yol mu dar ki sana yol vereyim? Bu yol sana da yeter, bana da yeter diyor. Öyle bir seviniyor ki Hazreti Ömer, ne doğru demiş sallallahu aleyhi ve sellem. Tam babasının oğlu diyor. Orada bize zaten söylüyor o sözü. Abdullah İbni Zübeyir böyle birisi. Yıllar sonra onun Haccac'ın karşısında sarsılmadan dimdik durması da o günlerde ekilen o tohumun bir meyvesi değil mi Allah aşkına? Yıllar yılı cihat meydanlarındadır. Bakın 20-22 yaşlarında İfrikya seferlerine katılıyor. Tunus'a, Fas'a, Mağrib'e, oraların hepsine. Sonra İstanbul'a da geliyor. Biliyorsunuz Abdullah İbni Zübeyir'in burada da ayak izleri var. Allah kendisinden ebeden razı olsun. 20-22 yaşlarında İfrikya seferlerindeyken bir hatırasını size anlatmak istiyorum. Katılmış ordunun içerisine, ordunun komutanı Abdullah İbni Ebi Serh bakıyor ki İslam ordusunda bir düzensizlik var. Ordu savaşı bıraktığı anda ordu komutanının karşısına geçiyor. Abdullah diyor, ne bu hal? Ordu darmadağın, böyle bir sefer mi olur? Biz daha düzenli, daha disiplinli düşmanla mücadele etmek durumundayız. Diyor ki Abdullah ordu komutanı, karşı tarafın komutanı, ismi de var bizim kaynaklarımızda, Cercir şöyle bir emirname çıkarmış. İslam ordularının komutanını kim öldürürse ona 100 bin dinar ödenecek. Bir de kızımı onunla evlendireceğim. Kim öldürürse onunla evlendireceğim. Böyle bir emirname çıkınca ordunun içerisindeki sahabiler de ordu komutanına demişler ki aman geride dur, sana bir şey olmasın, bak böyle bir şey var, sen önde durursan böyle bir hadise gerçekleşir, İslam ordusu da dağılır. Onun için diyor ben gerideyim, ben geride olduğum için de İslam ordusu biraz dağınık. Bir sinirleniyor Abdullah İbni Zübeyir, böyle taktik mi olur diyor. Nasıl düşmanlarımız bize bunu söylediği zaman biz savunmaya geçeriz. Bakın bugünün dünyasında bize bir şey söylüyor aslında.
Hayır diyor, sen şunu diyeceksin İslam ordularının komutanı olarak. Diyeceksin ki her kim cercirin kafasını koparırsa ona 100.000 dinar, her kim onu öldürürse de onun kızı onundur. Böyle deyip orduyu şevklendireceksin. Korkarak nasıl sen zafer kazanırsın? Onu dedirtiyor. Savaş başlıyor. Allah nasip edecek ya, Cerciri öldürmek Abdullah İbni Zübeyr'e nasip oluyor. Savaş bittikten sonra geliyor karşısına. Abdullah İbni Ebi Sert diyor ki madem bu hayra vesile oldun, 100.000 dinar da Cercir'in kızı da senindir. Ne diyor? Ben bunu kendim için demedim. Ben bunu İslam ordusu şevklensin diye dedim. Vallahi tek bir dinar da almam, o kızı da istemiyorum. Ben şimdi alayım da mükafatımı, ahirette bir şey kalmasın öyle mi? Ne varsa ahirete kalsın diyor. Aynen babası da öyle kurban olduğumuz. Zübeyir bin Avvam demek ihlas kahramanı demektir. Beklentisiz bir nefer demektir. Abdullah İbni Zübeyir de aynen onun gibidir. Böyle yiğitler nasıl yetişmiş Allah aşkına? Böyle yiğitleri yetiştiren anne ve babalar, bu ızdırabı çeken insanlar çektikleri için bir yönüyle onlara da bunu yansıtmışlar. Ama burada şunu söyleyeyim biraz meraklanın, ilerleyen derslerde zaten o konuya gireceğiz. Çekilen sıkıntıların bedeli ne kadar fazlaysa insan kalitesi de o kadar fazla olmuş. Tarihin her döneminde aynıdır. Bir daha tekrar ediyorum. Çekilen sıkıntıların bedeli ne kadar fazlaysa insan kalitesi de hep o kadar fazla olmuş. Sahabede bu vardı. Vahiy döneminde doğan çocuklar, ki onlar da sahabidir, yaşı ne olursa olsun, onlarda da o vardı. Ama ashabtan sonraki nesilde, ashabın çocuklarında aynı şeyi söyleyemiyoruz. Nimetler artınca, biraz önce söylediğim hassasiyet düştüğü anda aynı kalite devam etmedi. Bu ne demek? Nasıl oldu? Bunu ilerleyen derslerde size izah edeceğim. Siz de biraz bunun üzerinde düşünün. Buradan bir noktaya getirmek istiyorum sizi. Aslında söylediğim nokta. Ne olursa olsun arkadaşlar, ne olursa olsun, Allah bize nimet vermişse eğer, o nimetleri bizlerin üzerinde görmekten Rabbimiz hoşnut olur. Varken yokluk içerisinde yaşamak doğru değil. Ailene yedireceksin. Bir sadaka olarak açtıkça açacaksın, israfa kapı açmamak şartıyla. Ama hayatından çıkarmayacağın çok temel bir ilke olacak. Her daim çocukların önünde ulaşılması gereken bir hedef olacak ve çocukların önünde o hedeflerini gerçekleştirecekleri meydanlar, mekanlar olacak. Eğer bu olursa kaybettiğimiz o sorumluluk duygusunu Allah'ın izni keremiyle bir kez daha kazanabiliriz. Cenab-ı Hak hepimize bunu nasip eylesin. Şimdi size üçer üçer iki tane üç cümle vereceğim. Aslında söyledim, biraz daha zihinlerinizde kalsın ve tefekkürünü yapın, muhasebesini yapın. Üzerinde biraz düşünün, zihin teri dökün. Ne kadar bedel öderseniz o kadar rahmet olarak size dönecek. Aynı şey bunun için de geçerli. Sorumluluk meselesini de, diğer meseleleri de hayatımıza taşıma adına bir muhasebeye konu olsun diye üç tane işin ehemmiyetine, üç tane de işin usulüne ait cümle vereceğim size. Birincisi, sorumluluk şuuru çocuklara vurulması gereken en önemli aşılardan biridir. Zamanını ve muhtevasını İyice ayarla ki telafisi zor olan durumlara düşmeyesin. Tekrar ediyorum. Sorumluluk şuuru çocuklara vurulması gereken en önemli aşılardan biridir. Kelimelere ne olur dikkat edin. Zamanını ve muhtevasını iyice ayarla ki telafisi zor olan durumlara düşmeyesin. İnanın, verileceği yaş 10 yaşına kadardır. 10 yaş bile geç de
Ondan sonra zaten kaçtı tren. Artık Allah acısın, Allah merhamet etsin. O zamana kadar verebilirim.

bilirsin. 3-4 yaşında bir çocuk bana mutfaktan su getir diyeceksin ve o getirecek. İtiraz etmeyecek. O günlerde başlayacak bu işe. 6 yaşında bir çocuk anne gel ayakkabımı giydir demeyecek. Ayakkabısını giyecek, bağını bağlayacak. 8 yaşında bir çocuk yatağını kendi toplayacak. Bunlar böyle olur. Bunların başka bir yolu yok. Bu adım adım adım adım böyle ancak olgunlaşabilir. Bunları yapmadan hep sana yaslanarak, hep sana yaslanarak düşecek gel beni kaldır. Çamura batacak gel beni kaldır. Böyle bir halde sen ona sorumluluk duygusunu aşılayamazsın. Adım adım yapacağın iş budur. Öncelikle bu manada zamanı ve muhtevayı iyi ayarlamalısın ki işi kaçırmış olmayasın elinden. Telafisi zor olan işlere kapı açıldığı zaman Allah merhamet etsin. İkincisi, adalet duygusu çocuklara öğretilmesi gereken en önemli hususlardan biridir. Anlamını ve ehemmiyetini iyice öğret ki hukuka riayet eden evlatların sahibi olabilesin. Bir daha tekrar ediyorum. Adalet duygusu çocuklara öğretilmesi gereken en önemli hususlardan biridir. Anlamını ve ehemmiyetini iyice öğret ki hukuka riayet eden evlatların sahibi olabilesin. Allah önce bizi sonra da evlatlarımızı bunu hukuka riayet edenlerden etsin. Çocuk bakıyor, sen televizyon izliyorsun. Sevdiğin birisi bir yanlış yapmış. Ama o yanlışı sen savunuyorsun. Adaletle orada davranmıyorsun. Farklı farklı tevil yollarına giriyorsun. 10 yaşındaki çocuk onu hafızasına alıyor. Babam bana adalet adalet diyor ama işte bak hayatı bu. Onu demese bile o içinde var aslında. Burada sen adaleti ona yansıtacaksın. Adaletin mutlak eşitlik olmadığını, adaletin hak edene hak ettiğini vermek olduğunu sen anlayacak ve ona da belleteceksin. İki tane hukukla da sorumlu olduğunu hiçbir zaman unutmayacaksın, unutturmayacaksın. Hukukullah ve hukukul ibad. Allah'ın hukuku, Allah'ın kullarının hukuku. Öyle titiz davranacaksın ki bu konuda çocuk senden bunu görecek ve o duygu yüreğine yerleşecek. Anlattım geçen derslerde Hazreti Hasan'ın sadaka hurmalarına ait. Sadaka hurması olup olmadığı da belli değil. Evden bir hurma alıp ağzına attığı zaman Resulullah'ın nasıl bir tepki verdiğini, elleriyle ağzını açıp elini boğazına doğru götürüp çiğnenmiş hurmayı çıkarması aslında o adalet meselesinin, hak ve hukuka riayet meselesinin bir yönüyle fiili talimiydi. Aynısı olacak. Hainlere arka çıkmama, hırsızları savunmama, yanlış yapan insanlara yanlış diyecek kadar cesaret gösterme bir Müslümanın şiarı olmalı ve çocuklar bunu görmeli senden. Görmeli ki o adalet duygusu onlarda da istenilen oranda tesis edilsin. Üçüncüsü, itaat bilinci çocuklara verilmesi gereken en önemli ilkelerden biridir. Gerekliliğini ve sınırlarını iyice bellet ki saadeti elde edebilesin. Gerekliliğini ve sınırlarını, iki kavram yine. Gerekli mi? Hem de ne biçim? Saadete ulaşmanın en önemli yolu itaattir. İtaat meşru dairededir elbette ki, gayrimeşru şeyler için söylemiyoruz. Günahta masiyette itaat yoktur. En temel ilkeyi koymuş zaten sallallahu aleyhi ve sellem. Buradaki bizim kastımız meşru olan meselelerdedir. Böyle meselelerde babaya itaat edilmesini öğrenmeli çocuk. Ve o itaati asla kendi zoruna gidecek bir şekliyle anlamamalı. Onun yolu ne? Senin baban hayatta, itaat et ki o da sana itaat etsin. Sen asilik yapıyorsun oraya, çocuktan itaat bekliyorsun. Mümkün mü? Gördüğünü yaptığını söyledik. Temsiliyet dersinde konuştuklarımız zihninizde taze taze duruyor.
Bu manada da bizden beklenen bu. Bu olduğu zaman saadet olur. Diğer üçünü de söylüyorum. Bir, çocuğa yaşına takılmadan değer vermeli. Sen küçüksün, daha çok var dememeli. Senelere bırakmadan emellerle değeri ziyadeleştirmelidir. Anlaşıldı mı? Bir daha söyleyeyim mi bunu? Çocuğa yaşına takılmadan değer vermeli. Sen küçüksün, daha çok var dememeli. Senelere bırakmadan, yani büyüsün de öyle, hayır. Senelere bırakmadan emellerle değeri ziyadeleştirilmelidir. Bu konuda da hepimizin ne yazık ki şöyle bir yanlışı var. Özellikle mahrumiyet içerisinde yaşayan anne ve babalar, o mahrumiyetin sıkıntılarını yaşadıkları için, aman biz çektik, çocuklarımız çekmesin. Aman biz yandık, çocuklarımız yanmasın. Aman biz ezildik, çocuklarımız ezilmesin. Böyle telkinlerle çocuklarına farklı bir biçimde yaklaştıkları için o çocuklarda sorumluluk duygusu aşılanmıyor. Biz çektik de ne oldu? Allah babalarımızdan ebeden razı olsun. İyi ki çektirdiler bize. Hayatı erken tanıdık. Dertleri gördük, sorumlulukları gördük. Birçok şeyi yaşadık. Şimdi mesela bazı şeyleri daha iyi değerlendiriyoruz. 20 yaşına kadar biz onu sırtımızda taşımışız. 50 yaşında halen taşıyacağız. Çünkü sen ona onu verdin, bir kere alıştırdın onu. Artık ondan sonra indiremiyorsun. İndirdiğin zaman babam bana zulmetti diyor. Aslında 30 senedir sen ona zulmediyorsun. Ama indirdiği için o kendisi haklı olarak görüyor seni. Burada yanlış bir şey daha var. Özellikle kızların baba ve annelerinde. Aman kızım şöyle yap, kendini ezdirme. Kız savaşa gidecek ya, onun için hazırlıklı gitmesi lazım. Aman ezdirme, savaş meydanında sen galip gel. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın bir dahaki dersin konusudur. Resulullah'ın kızlarını nasıl yetiştirdiği. Kız eğitimi farklı bir şey. Allah Resulü'nün hayatında da bunun çok önemli örnekleri var. Böyle bir şey yok. Ezdirme, sen üstün çık, sen şey yap. Bu cahil insanların söyleyeceği bir iştir. Bir Müslüman bunu bilinçli bir biçimde söyleyemez. Doğru bir şey değil bu. Evlilik müessesini anlayan, kadının evlilik meselesinde yerini bilen, erkeğin yerini bilen bir insan bu sözleri etmez. Buradan biz bunu anlıyoruz işte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki örneklikleri de daha da bize iyi anlatacak. İkincisi, değere uygun roller belirlemeli. Hedefler ve idealler yükseltilmeli. Zihinlerine insanlığın zirve hali olan sahabe efendilerimiz yerleştirilmelidir. Değere uygun roller belirlemeli. Hedefler ve idealler yükseltilmeli. Zihinlerine insanlığın zirve hali olan sahabe efendilerimiz yerleştirilmelidir. Bir gencin üniversite hayali olabilir. Bir gencin bir sınavdan başarı elde etme gibi bir hayali olabilir. Ama bir gencin eğer tek hedefi, tek emeli, ideali buysa, o genç, ne diyeyim ki bilmiyorum, bir kelime söyleyin de ben söyleyeyim. Allah yardım etsin ona. Böyle anne ve babalara da Allah yardım etsin. Gençlere bu manada bilinç verirken çok dikkatli olmalıyız arkadaşlar. Öyle bir dikkatli olmalıyız ki bu konuda elimizden gelen bütün şeylere dikkat etmeli ve bu konuda onlara kesinlikle bu manada yanlış bir telkinde bulunmamalıyız. Ne yapmalıyız biliyor musunuz? Biz anne ve babalar olarak bazen oğlum kızım canın sağ olsun, beni üzecek olan senin üniversite kaybetmen değil. Ama ben seni secdede görmediğim gün Allah benim canımı alsın. Ben seni öyle görmezsem ben ölmüş olurum. Beni yakacak olan odur. Üniversiteyi kazansan ne olur, kazanmasan ne olur. Ama senin alnın secdeden mahrum olursa benim yüreğime sen sançeri batırdın. Bunu bil ki ona göre davran. Bunu demelisin sen.
Bunu bir şekliyle yansıtmalısın. Onun secde halinden mutlu

0: mutluluk duymalısın. Kitabın başında ders çalışırken ne kadar seviniyorsan, kat kat daha fazla o halinden memnun olduğunu ona yansıtmalısın ki o senden değerler adına bir şeyler alsın. Eğer bunu yapmazsak, sadece çocukları dünyevi hedeflerle sınırlı tutarsak, senin emelin bu, şunu yap tamam, bunu yap tamam dersek, onların dünyalarını küçültürüz ve onları küçük işlerin adamı kılarız, Allah muhafaza. İşte burada bize verilen mesaj budur. Hedeflerin, ideallerin büyütülmesi önemli bir bahistir. Bu konuda da gerekli anlamda muhasebe etmek hepimizin boynunun borcudur. Üçüncüsü, son madde, rolleri oynayacak mekanlar açmalı, hata yapmalarına kızmamalı, hedeflerine yürüyecek imkanları çoğaltmalı, hak ile meşgul olabilecek zeminler üretilmelidir. Bir daha tekrar edeyim bunu da. Rolleri oynayacak mekanlar açmalı, hata yapmalarına kızmamalı, hedeflerine yürüyecek imkanları çoğaltmalı, hak ile meşgul olabilecek zeminler üretilmelidir. Boş bırakırsanız eğer, Allah korusun, şeytanın oyuncağı olur. Ne yapın yapın çocuklarınızı boş bırakmayın. Ne yapın yapın hayatlarına bir şekliyle nizam koyun. Çalışsın, gayret etsin, sosyal faaliyetlerle uğraşsın, oraya gitsin, buraya gelsin. Ama bir şeyler yapsın, bir şeylerle uğraşsın. Eğer bunu bir disiplin halinde yaparsanız nur üstüne nur. Ama öyle bile olmasa, boş bırakıp evde bilgisayarın başına hapsetmek çocukların dünyalarını başlarına yıkmaktır. Ne yapıp yapıp bu manada hepimiz onları hak ile meşgul edecek yolları, imkanları zorlamalıyız. Ne diyordu o büyük imamımız İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh? Hak ile o kadar çok meşgul ol ki batıla hayatında yer kalmasın. Hak ile meşgul olmamak da batıla hayatta yer açmaktır. Allah bizi de evlatlarımızı da muhafaza etsin. Cenab-ı Hak inşallah onlara bu ilkeler doğrultusunda yaklaşmayı bizlere kolaylaştırsın. İnanın kolay değil, çok zor, çok zor, çok büyük bir imtihan. Sahabenin bile belini kıran, belini yıkan bir imtihandı. Size anlatacağım. Hazreti Ebu Bekir bir dağ, Hazreti Ebu Bekir'in yüreği yanıyordu evlattan. Neler neler çekiyordu Hazreti Abdullah'dan ve Abdurrahman'dan. İkisi de başımızın tacı ama babalarını üzmüşlerdir. Böyle büyük imtihanları görünce meselenin ehemmiyeti daha da iyi anlaşılıyor. O halde işin ehemmiyetini unutmadan, Allah'tan da dua dua yakararak, yardım isteyerek bu manada sorumluluklarımızı yerine getirmek durumundayız. Allah hepimize yardım etsin. Evlatlarımızı bize bırakmadan inşallah Rabbim ellerini bırakmasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHH Ankara Şubesi.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.

Kurban İslam'ın sembolüdür. Kurban bize bir diğer ibadeti, haccı hatırlatır. Hacca gidemeyenlere hac tadını veren bu ibadette, Hazreti İbrahim'in başarıyla verdiği imtihanın bir tezahürünü yaşarız. Kurban bayramınız mübarek olsun.

Bayram Özel Sohbeti. Programı hazırlayan ve sunan Mehmet Cahit Karakaya. Program konuğu Ankara Merkez Vaizi İsmail Karakaya.

0: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Bugün bayram. Bayramın ilk saatleri. Ve Hedef Radyo mikrofonlarında sizlerle birlikteyiz. Programımızın hemen başında her birinizin bayramınızı tebrik etmek istiyoruz. Tabii bayrama kavuşmuş olmak bize birkaç mükellefiyeti beraberinde getiriyor. Dini vecibeler olarak yapmamız gerekenlerin yanında, belki de en başta yapmamız gereken şey şükretmek. Çünkü Cenab-ı Allah bizleri bugüne, bu vakte kavuşturdu. Bu sabah çok erken saatlerde gözlerimizi açtığımızda bayram sabahına uyanmıştık. Ve evlerde bir heyecan, bir telaş, bir koşuşturma. Bayram namazına gidenler, bayram namazından dönenler ve kurbanın getirdiği kendisine mahsus o telaş ortamı, o koşuşturma ortamı ve bunlarla birlikte gelen, evlerimize neşe olarak, huzur olarak, mutluluk olarak gelen bu bayram sabahı, hepimiz bunu yaşıyoruz. Cenab-ı Allah inşallah daha nice bayramlara ulaşmamızı nasip eder. Değerli dinleyiciler, her birinize sağlık, mutluluk içerisinde bir bayram geçirmeyi diliyoruz. Bugün Kurban Bayramı'nı idrak ediyoruz. Kurban Bayramı deyince tabii aklımıza birçok şey geliyor. Özellikle bayram olması hasebiyle eş, dost, akraba, yakınları hemen arayıp sormak, onları ziyarete gitmek ya da bir şekilde onlarla bağlantı kurmak ihtiyacı hissediyoruz. Yahut işte ya dün ya bu sabah erken saatlerde kabristanlara giderek ölülerimizi bayram sevinci içerisine katmaya gayret ediyoruz veya ettik. Bayram deyince bir mutluluk, bir huzur, bir neşe ortamı hemen akla geliveriyor. Ve toplumun çok önemli bir bölümünün müştereken paylaştığı bir mutluluk ortamı, bir neşe ortamı oluşuyor. Özellikle Kurban Bayramı deyince bazı özel durumları da ifade etmek gerekiyor elbette. Adı üstünde bu bayram bizlerin üzerine kurban ibadeti vacip olan kişilerin kurban kestiği bir bayram. Ayrıca bu günler İslam'ın 5 şartı arasında sayılan ve gücü yetenlerin üzerine farz olan bir ibadet olan hac ibadetinin yapıldığı günler. Şu vakitte bizler buradayız ve bayramın neşesini, sevincini yaşıyoruz. Ama aynı zamanda Mekke-i Mükerreme'de, Mina'da hacılar orada şeytan taşlıyorlar. Kimileri kurban kesme telaşı içerisindeler. Kimileri bu görevlerini bitirmişler. Mekke-i Mükerreme'ye, Kabe'ye gidiyorlar ziyaret tavafı için. Orada da güzel, mutlu bir koşuşturma var. Yani Kurban Bayramı deyince hem kurban ibadetini, hem haccı, hem de bayramı bir arada anlamak ve anlatabilmek lazım. Bu doğrultuda bu sabah değerli hocamız İsmail Karakaya ile sizlerle bir bayram sohbeti yapalım istedik. Ama ben biliyorum ki değerli hocam İsmail Karakaya bayram hususu konuşulacağı zaman neşe, mutluluk kavramlarını anlatır. Bir de hüznü ekleyiverir hemen sonuna. İsterseniz bayramı birlikte hocamızdan dinleyelim. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Teşekkür ederim sevgili Cahit.
0: Efendim öncelikle bayramınızı tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah sağlıkla, mutlulukla inşallah nice bayramlara kavuşturur cümlemizi.
1: İnşallah Cenab-ı Hak cümlemizi nice bayramlara kavuştursun. Bu temenninize iştirak ediyorum. Sizin ve bütün dinleyicilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Rabbim sağlıkla, afiyetle ve ömür bereketiyle nice bayramlara kavuşturmasını ümmet-i Muhammed için Cenab-ı Hak'tan talep ediyorum.
0: Evet değerli hocam, kısaca bir özet mahiyetinde bazı şeyleri ifade etmeye çalıştım affınıza sığınarak. Gerçekten bayram sabahını yaşıyor olmanın sevinci içerisindeyiz. Ve özellikle Kurban Bayramı'nı yaşıyor olduğumuz için birkaç konu çok net bir şekilde gündemimizde. Bahsettiğimiz gibi kurban kesiliyor şu anda ülkemizin her yerinde. Birçok vatandaşımız bu kurban kesme telaşı içerisindeler. Binlerce kilometre uzaklıkta kardeşlerimiz haç ibadeti ile meşguller. Aynı zamanda bayramı yaşayacağız. Ne dersiniz efendim?
1: Sevgili Cahit, sizi dinlerken benim sürür neşeden ve biraz da hüzünden bahsedeceğimi söylediğiniz doğru. Elhamdülillah. Bayram namazını kıldık. Geldik, kurbanlarımızı keseceğiz. Mekke'de 3 milyonu aşkın hacı kardeşimiz dünyanın dört bucağından geldiler. Dün Arafat vakfesini yaptılar. Müzdelife vakfesini tamamlayıp Mina'ya geçtiler. Dediğiniz gibi bir kısmı şeytan başlıyor. Bir kısmı bu görevini tamamlayıp kurbanını kesti. Ve ziyaret tavafı onu yapma gayret içinde. Güneşe var, sürür var ama bayram olduğunu bile bile kurban kesemeyenlerin de varlığı. Mesela Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin bu bayram nimetinden mahrum olduğu da düşünülürse, doğrusu bayramla hüznü birlikte yaşamamak imkanı yok. Bir ara buruk acı diye bir tabir var. Galiba buruk acı namelere de dökülmüştü bir ara. Şimdi bayramı ben buruk sevinç diye iade etmek istiyorum. Elbette bayrama eriştiğimiz için Allah'a hamd edeceğiz. Bayram Allah'ın bize bir lütfudur. Ama bizde ölçüsü hiçbir şey yoktur. Sevincin de hüznün de ölçüsü vardır. İlahi takdire rıza göstererek bazı hüzünleri göğüslemek, karşılamak mecburiyetindeyiz. Yine ilahi takdirin nasıl tecelli edeceğini bilmediğimiz için de sevinçte aşırı gitmeme mecburiyetimiz var. Evet, her şeye rağmen bayramdayız. Bayram günü idrak ettik. Şu anda bu mikrofonlarda bizi dinleyen kardeşlerimize hitap ediyoruz. Onların bayramını tebrik etmek için konuşuyoruz. Ve bizim görevimiz onların hüzünden çok neşe yönüne meyletmesini sağlamak. Ülkemizde benim çocukluk yaşlarımda, bundan 50 veya 60 yıl evvel, nüfusun %15'i şehirlerde, %85'i köylerde yaşıyordu. Şimdi rakam değişmiş. %85'i şehirlerde, %15'i köylerde yaşıyormuş. Yani nüfus çok ciddi bir iç göçe uğradı. Dış göç de oldu da, yurt dışına işçi olarak gidenler de oldu da. Yani iç göç, yani nüfusun %85'i köylerdeyken bu oranın %15'e düşmesi, şehirlerde yaşayan nüfusun %85'e çıkması yoğun bir iç göçün sonucudur. Ve iç göç ve dış göç sonunda gurbeti hatırlatmaktadır insanlara. Herkes doğduğu yerden uzaktır. Bayramlar da daha çok doğduğu yeri özleme vaktidir. Sıla-i Rahim denilen şey de budur. Bayramlar biraz da buna vesile olduğu için toplumla alaka görür. Ama sebep ne olursa olsun bayramları mutlu geçirmek mecburiyetindeyiz. Göç derken zaten bayram bir mutlu, bir kutlu göçün sonunda meşru kılındı. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret etmişti. Hicretin şekli hususunda da düşünmemiz, bilgi sahibi olmamız ve insanlarımızı bilgilendirmemiz lazım. Mekke müşrikleri Peygamberimizin canına kastetmek istiyorlardı. Ona katlanamıyorlardı. İslam'ın gelişmesini benimsemiyorlardı. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'i öldürme niyetleri vardı. Yani Müslümanlara çok zulmediyorlardı. Fakat Fahri Alem sallallahu teala aleyhi ve sellem sonuna kadar dayandı ve direndi. Şunu söylemek istiyorum. Mekke'yi ilk terk eden Peygamberimiz olmadı. Özellikle güçsüz, zayıf, dayanacak, kendisine destek olacak kimsesi olmayan ashabtan herkesi göç ettirdi. Gemiyi ilk terk eden olmadı. Ümmetine sahip çıktı. Eğer hicret, yani Mekke'de Medine'ye göç, can emniyetini sağlamaksa önce ashabının canını, onların emniyetini düşündü. Ve Peygamber Efendimiz de hicret etti. Hicret, Mekke'den göç edenler için yeni bir hayattı. Medine değişik bir ortam, değişik bir iklimdi. Allah Resulü'nün ashabından birkaç kişi bir gün Peygamberimize gelip dediler ki, ey Allah'ın elçisi, bu Medine halkı senede iki defa bir araya gelip hoşça vakit geçiriyorlar, eğleniyorlar. Biz de onların eğlencesine katılalım mı dediler. Yeni muhit, yeni ortam, yeni ahali, yeni eğlence stili. Müslümanlar zaten eğlenmeye değil, gülmeye bile vakit bulamamışlardı Mekke'de. Müslüman olmalarının karşılığında zulüm görüyorlardı. Hürriyete kavuştular. O mutlu topluluğu görünce de biz de onların o mutlu günlerine katılalım mı diye sordular. Allah elçisi kabul etmedi, hayır dedi. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın İslami şahsiyetinin oluşma ortamında takdide hiç ama hiçbir harikarda izin vermediği biliniyor. İslam kimliğinin oluşması için gayret ediyordu. Hayır, onların o ikinci eğlencesine katılmayın. Çünkü Allah-u Teala onların o iki eğlencesine bedel olarak size iki bayramı meşru kıldı. İd-i Adha ve İd-i Fıtr dedi. Adha kurban kesmektir, kurban bayramı. Fıtr da Ramazan bayramı diye anıyoruz ama kurban bayramında vacip olan kurban kesmek, Ramazan bayramında vacip olan sadakayı fıtır vermektir. Fıtır, fıtrat yaratılıştır, hayatta oluştur, varoluştur. Varoluşun bayramıdır Ramazan bayramı. Fıtrat da madem hayattayım, o halde bunun bu nimete şükür olarak fakirlere yardım edeyim demektir fıtrada zaten. Hayatta olmanın, Allah'a karşı hayatta olmaya şükretmenin bir yoludur sadakayı fıtır. Kurban da öyledir. Yani bir bayramımız var İd-i Adha, bir bayramımız var İd-i Fıtr. İkisinde de sonuçta fakirlere yardım, Allah'ın verdiği nimetlere şükür vardır. Ve asla taklit yoktur. Fahri Alem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz gayrimüslimlerin eğlencesine katılmayı kabullenmemiştir ve meşru kılınan bayramlara haber vermiştir. Bugün Kurban Bayramı'nı yaşıyoruz. Dün Arefe idi. Arefe gün sabah namazından başlayarak Kurban Bayramı'nın dördüncü gün ikindi namaz vaktine kadar bize Allah bayram lütfettiği için farz namazlarından sonra coşkuyla unanmalıyız. Ona teşrik tekbiri diyoruz. Genellikle unutuyoruz yani. Ama onu Müslümanlar her farz namazın sonunda bu tekbiri getirirler. Düşünün, bugün getiriyoruz güzel de o günü düşünün. O gün müşrikler putları ilah biliyorlar ve Allah'ın birliğini kabul etmiyorlar, gücüne kudretine inanmıyorlar. Ama siz bayramınızda, en neşeli gününüzde farz namazdan sonra cemaatle de tekbir getiriyorsunuz. Yani Allah'ın büyüklüğünü, putların küçüklüğünü ilan ediyorsunuz. Allahu Ekber, Allahu Ekber.

ilahe illallah ve allahu ekber. Allahu ekber ve lillahi hamd diyorsunuz. Allah en büyük, Allah en büyük. Allah'tan başka bir ilah yoktur ve hamd ona mahsustur diye ilan ediyorsunuz. Müşriklere karşı imanınızı haykırıyorsunuz. Kurban Bayramı'nda böyle bir vacip, üzerimize vacip olan bir görevde var. Kurban Bayramı'nda kurban var. Kurbandan biraz sonra bahsedelim ama istersen bayramdan bahsedelim. Bu bayramın arefesi var. Ramazan bayramının arefesi yok biliyorsunuz. Fıkhi olarak var veya yok. Ramazan'ın arefesine de arefe diyoruz biz de. Kurban Bayramı'nın arefesi son derece önemli. Çünkü söylediğiniz gibi İslam'ın şartlarından biri olan hac ibadetinde en önemli rükün Arafat'ta vakfe yapmaktır. Yani bir kimse bir sene hacca gidiyorsa o yıl Arife gününde Arafat vakfesini yapmazsa o yıl hac etme imkanına erişemez. Arife gününün özelliği haçtakilerin bugün Arife günü yani Arafat'ta vakfe yapmalarıdır. Bu Allah-u Teala'nın bir emridir. Hangi halde olursa olsun Arafat denilen mevkide bir saniyecik bir zaman diliminde bile olsa bulunmak bu farzın yerine gelmesi için yeterlidir. Ama genellikle mazereti olmayan bütün hacılarımız, hacı adaylarımız Arife gününden bir gün evvel Arafat'a çıkarlar, orada gecelerler ve Arafat günü güneş batınca hızlıca hemen Arafat'ı terk etmeye gayret ederler. Müzdelife denilen mevkiye varırlar. Müzdelife'de Arife günü sabahtan kalktılar, namazı kıldılar. Öğle olunca da Arafat'ta öğleyle ikindi namazını öğlenin vaktinde yani cem-i takdim ile kıldılar. Ondan sonra Arafat'ta namaz kılmayacaklar. Yani ikindi orada zaten ikindi kılmış oldu. Akşamı kılmadan çıkacaklar. Çıkmış oldular. Müzdelife denilen mevkide yatsı namazı girince yatsıyla akşamla yatsıyı cem-i tehir ile kılarlar. Orada dinlenirler. Sabah namazı kılınır. Müzdelife vakfesi yapılır ve Mina'ya yürünür. İşte şu saatlerde Hüccacın bir kısmı Mina'ya varmış, bir kısmı henüz yollarda, bir kısmı erken hareket ederek şeytan taşlamış ve mezbahalara dönmüş, kurban kesimine riyaset etmekteler. Bir kısmı da şu saatte hepsini bitirip gidip Beytullah'ı ziyaret, farz olan ziyaret tavafını ve sa'yı yaptıktan sonra hac işlemini tamamlamış olacaklar. Ama dediğim gibi mühim olan, zamanla kayıtlı olan Arafat vakfasıdır. Bir kimse Arife günü Arafat'ta durduktan sonra hayatının hangi gününde Beytullah'ı tavaf ederse o gün hacı ikmal etmiş olur. Ama Arafat vakfasını yapmazsa o sene hacı olma ihtimali de yoktur. Evet, hacılarımız orada bugün telaş içindeler, kurbanlarını kesecekler. Hazreti İbrahim'e iktida etmiş olacaklar. Allah-u Teala'ya kulluk görevini ifa için kurban kesecekler. Kurban kelimesi, yani kurbanı fıkhı şöyle tarif eder. Allah rızası için belirli bir günde, belirli zamanlarda, belirli hayvanı Allah rızası için kesmeye kurban denir. Belirli gün kurban bayramının 1, 2 ve 3. günleridir. Belirli hayvan koyun, keçi veya sığır, deve gibi hayvanlardır. Allah rızası için bunlardan biri kesilirse kurban kesilmiş olur. Kurban kurbet ifade eder. Kurbet de yakınlık demektir. Kul kurban keserek Allah'a karşı yakınlık kazanmış olur. Allah rızası için onu kesmek ve fakir fukaraya dağıtmak, yani Allah emrettiği için kesmek, kul Allah'a yaklaştırır. Dolayısıyla kurban bir ibadettir, yerine getirilmesi gerekir. Şarttan taşıyanlar kurban keser. Kim kurban kesme şartını taşıyordur? Akıllı olan, bilim çağına gelmiş olan, zengin olan ve mukim olan, yolcu olmayan her Müslümana kurban kesmek vaciptir. Kurbanı vacip diyoruz. Vacip oluşunun fıkhi delili de şudur. Vacip demek lafzan sabit,
manaya delalet itibariyle

lisan ifade eden emirler demektir. Yani bir emir Kur'an'da olacak ama mana itibariyle değişik anlamlara gelme ihtimali olacak. O zaman o farz değil, vacip olur. Nitekim kurbanın vacip olması hakkında delil olarak Hanefi üleması Kevser suresini gösterir ki inna ahtayna kel kevser fesalli li rabbike venhar inne şahni eke hüvereb der. Yani hemen mealini söyleyeyim de sebebin üzerinde ayrıca söylemeye çalışayım. Peygamberimize hitaben Cenab-ı Hak biz sana kevser verdik. O halde sen namaz kıl ve kurban kes. Şüphesiz sana ebter diyenlerin kendileri ebterdir diyor Cenab-ı Hak. Burada o halde sen namaz kıl, kurban kes kelimesi, kurban kes kelimesi ve har kelimesi aynı zamanda namaza elini bağlı anlamına da geldiği için acaba burada ilahi irade kurban kesmek midir, namazda el bağlamak mıdır hususunda bir zan ifade ediyor, bir ihtimal ifade ediyor, bir kesinlik bulunmuyor. Eğer kesinlik olsaydı zaten kurbana farz etmemiz gerekirdi. Kesinlik bulunmadığı için ama Kur'an'da da böyle bir kelime, böyle bir ihtimal olduğu için buna vacip demekteyiz. Bu surenin için indiğine gelince, biliyorsunuz müşrikler Peygamber aleyhissalatü vesselama çok hakaretamiz ifadeler kullanıyorlardı. Müşrik şairler peygamberimizi hicvetmeye çalışıyorlardı. İlk zamanlarda ona sihirbaz diyenler, şair diyenler vardı. Ve Peygamber Efendimiz'i haşa hafife almak gibi bir gayrete girmişlerdi. Peygamber Efendimiz'in 7 çocuğu dünyaya geldi. 4'ü kız, 3'ü erkek. Erkek çocukları vefat edince, yani küçük yaşta, bebek yaşta vefat edince Araplar işte soyunun devamına önem veren insanlar oldukları için bu ya Peygamber Efendimiz'e ebter demeye kalktılar. Ebter de soyu sopu kesik anlamına geliyordu. Fahri Alem sallallahu teala aleyhi ve sellemin 3 erkek çocuğu olmuştu ama çocuklar çocuk yaşta vefat etmişti. Fahri Alem sallallahu teala aleyhi ve sellem bu ebter sözü için üzülmüştü bayağı. Bunun üzerine Cenab-ı Hak bu sureyi inzal buyurdu ki Sure-i Celile'de Habibim onların sana ebter dediklerini niye üzülüyorsun? Biz sana Kevser verdik buyurdu. Kevser 3 ayrı mana ifade ediyor tefsir alimlerimize göre. Kevser cennette bir nehrin, bir havuzun, bir ırmağın adıdır. Yani ey Muhammed sen niye öyle dediler diye üzülüyorsun. Onlar cehennemde ebediyen kalacaklar ama sen ümmetinle birlikte Havz-ı Kevser'in etrafında sonsuz mutluluk, ebedi saadet yaşayacaksın. O halde niye üzülüyorsun manasına geliyor bir. Bir de Kevser kesret manasına, çokluk manasına da geliyor. Habibim onların sana ebter dediğine niye üzülüyorsun? Biz senin soyunu sopunu bereketlendirdik. O kadar çok çocuk vereceğiz ki sana. Nitekim Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın izdivacından doğan seyitlerin sayısı yani günümüze kadar 10 binleri, 100 binleri bulmuştur. Kıyamete kadar da inşallah devam edecektir. Onların soyu sopu kuruyacak ama senin soyun devam edecek. Peygamber'e mensubiyet, peygamberin evladı, peygamberin torunu olma şerefini taşıyan her devirde çok sayıda insan olacak. Ama sana ebter diyenlerin hiçbirinin nesli devam etmeyecek. Kimse ben Ebu Leheb'in oğluyum, Ebu Cehil'in torunuyum demeyecek ama senin neslinden çok sayıda evlat gelecek müjdesi var. Bir de bu Kevser kelimesindeki kesret ümmetin çokluğu manasında ifade ediyor alimlerimize göre. O zaman da hitap şöyle oluyor. Ey Resul sen niye ebter dediler diye üzülüyorsun? Biz sana kıyamete kadar milyarlarca ümmet verdik ki her biri kendi seni kendi öz babasından daha çok severler. Yani öz evlattan daha hayırlı milyarlarca ümmet verdik. Onların izini takip

0: Diyecek kimse kalmayacak ama senin ümmetin senin yolunda olacak ve sayıları milyarları bulacak. Yani bu Kevser suresi böylece peygamberimize teselli için indi ve sadece onlar ebterdir, onların namı ebterdir, onların soyu kuruyacaktır dedi. Kurbanın vacip oluşuna delil olan bu sure aynı zamanda İslam'ın devamına, peygamberimizin neslinin devamına, Ümmet-i Muhammed'in kıyamette Havz-ı Kevser'de peygamberimizle beraber olacağına dair müjdeler ihtiva etmektedir ki sadece bu müjdelerden dolayı bile yani günlerce değil yıllarca bayram etmeye değer Müslüman olmak elbette bize bu mutlulukları sağlamaktadır. Bugün bayram, elhamdülillah ona ümmetiz. Ona ümmet olmaktan daha büyük şeref de yoktur. Onun için Süleyman Çelebi ümmetin olduğumuz devlet yeter diyor. En büyük devlet de odur tabii.
1: Evet değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten hem haçla ilgili hem de kurbanla ilgili gerekli şeyleri ifade ettiniz. Şimdi kısa bir ara verelim. İnşallah programımızın ikinci bölümünde bayramı konuşalım. Bayramda ne yapmamız gerektiğini, nasıl bir bayram yaşamamız gerektiğini sizlerden dinleyelim inşallah.
0: İnşallah.
1: Değerli dinleyiciler, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Programımızın ikinci bölümünde buluşmak ümidiyle.

0: Yeniden merhaba değerli dinleyicilerimiz. Bugün bayram. Sizlerle bayram sohbeti yapıyoruz. Tekrar şükredelim Cenab-ı Allah'a bizi bu vakte kavuşturduğu için. Değerli dinleyiciler, programımızın ilk bölümünde değerli hocamız İsmail Karakaya ile bugünü konuşmaya başladık. Bugün gerçekten çok özel, çok anlamlı bir gün. Cenab-ı Allah'ın biz müminlere bahşettiği iki güzel bayramdan birini yaşıyoruz. Kurban Bayramı içerisindeyiz. Kurban Bayramı deyince elbette akla sadece bayram gelmiyor. Aynı zamanda kurban ibadeti ve haç ibadeti geliyor. Bunları programımızın ilk bölümünde değerli hocamız İsmail Karakaya'dan dinledik. Şimdi milyonlarca kişi haç ibadetini ifa etmek için koşuşturuyorlar. Şimdi milyonlarca kişi kurban kesmek ve bir mesuliyeti daha yerine getirmek için bir telaş içindeler. Şimdi bütün müminler bugünü idrak etmiş bir vaziyette, bugünün kurban bayramı olduğunu bilen bir vaziyette bugünü yaşıyorlar. Tabii değerli hocamızın ifade ettiği gibi, bugün içerisinde yaşayıp da bugünün kurban bayramı olduğunu bilip de gereklerini yerine getirmekten uzak olan kişiler de var. Bunlara imkanı olmayan, belki yaşadıkları ortam itibariyle izin verilmeyen müminler de var. Bu bayram günü onları da zihnimizden çıkarmamamız ve bayramı bir bütün halinde bütün müminler olarak hep birlikte yaşayacağımız günler için dua etmemiz lazım. Efendim, programımızın bu bölümünde bayramı konuşalım istiyoruz. Bayramın ne olduğunu ilk bölümde ifade etmeye çalışmıştık. Değerli hocamız da ifade ettiler. Bayram bir neşe, bir mutluluk, bir sürur günü. Elbette neşe, mutluluk içerisindeyiz. Çünkü bizler için özel olarak tahsis edilmiş iki bayramdan birini yaşıyoruz. Ama bayramda ne yapmamız lazım? Bayramı nasıl geçirmemiz lazım? Bayram deyince sadece eğlence mi aklımıza gelmeli? Yoksa bayram bizlere farklı farklı mesuliyetleri de getiriyor mu? Bayramda davranış biçimimizi, bayramı geçirme şeklimizi nasıl düzenlemeliyiz? Müslümanlar olarak bayram gününe nasıl bakmalıyız? Şimdi de bunları konuşalım istiyorum değerli hocam. Efendim, bayramda şuradan başlayalım isterseniz. Bayramda dinlenmeyi, bayramda tatil yapmayı, bayramda toplumdan uzaklaşıp kendi halinde o günleri geçirmeyi isteyen kişilerin varlığından söz ediliyor. Yine de Allah'a şükürler olsun toplumumuz topyekun böyle bir kıvamda değil elbette. Bayram deyince kimisinin aklına şeker geliyor. Kimisinin aklına işte kötü niyetli baktık hayvan katliamı diyorlar. Bayram deyince kimisinin aklına işte küslük olanlar, barışık olanlar, yaşlılar, kimsesizler, hastanedekiler, hapishanedekiler geliyor. Yani bayram herkesin içerisinde bulunduğu ortama, aleti ruhiyeye göre farklı farklı çağrışımları olan bir kavram. Ama Müslüman olarak nasıl bakmalıyız? Bayram deyince sistematik olarak aklımıza neler gelmeli, neler yapmalıyız ve bayramı nasıl geçirmeliyiz?
1: Sevgili Cahit, öncelikle bayramı bayram olarak bilmeliyiz. Bu bir. İki, bu millet bayramı bayram olarak biliyor. Ekseriyet, çoğunluk böyle. Ufak tefek istisnalar bizi fazla huzursuz etmemeli. Kötü örnek örnek olmaz. Onların da tedbirini almak gerekir. Ona inanıyorum ve iştirak ediyorum ama bakın bugün ne oldu? Sabahtan bayram namazına gidildi. Gidildi de ne oldu? Bu memlekette 72 milyon nüfus yaşıyor. Yaklaşık 36 milyonu erkek. Yaklaşık bu 36 milyonun 10 milyonu çocuk. Yani 20 milyon öğrencisi olan bir ülke olduğumuza göre 10 milyonu çocuk. Yani 16, 20, 36'dan 10 milyon çıkınca 26 milyon insanın bayram namazı kıldığını düşünün. Hatta 30 milyona yakın insanın bayram namazı kıldığını düşünün. Bayrama karşı olan sayısı yok denecek kadar az. Yani söz konusu edilmemesi gerekir. Her geçen gün de İslami hava ülkemizde daha bir etkisini gösteriyor. Sanıyorum 1960'lı yılların başındaydı. Rahmetli Osman Yüksel'le zaman zaman sohbet ederdik. O zaman Ankara'da yaşayan ve bir sokağa adı verilmiş olan bir adamdan bahsederdi. Adam dini bayramlarda kapısına yazarmış, "Bu bayram benim bayramım değil, ziyaretçi kabul etmiyorum." diye. Bugün o kadar kötü insanlar yok artık. Bu bayram bizim bayramımız, milletin bayramı. Bayramı olumsuz yönleriyle değerlendirebiliriz. Bayramı dinlenme, tatil yeri zanneden, bayramda sahile inen falan insanlar var. Ama onlar birse bayramın memleketimde babamın anamın yanında geçireyim diyen yüz. Ve işin olumlu tarafından baktığımızda sevgili Cahit, bugün yani 30 milyona yakın insan bayram namazına geldi. Nerede? Ankara'da, nerede? İstanbul'da, nerede? Şırnak'ta, Hakkari'de, Erzurum'da, Edirne'de. Yani vatan sattığında, yani yatağından kalkıp camiye kadar yürüyebilecek çocuklar dahi camiye gitti. Ve bunun istisnası falan yok. Camiye gitmeyen kimse vardır yoktur diye tartışmaya da gerek yok. Olanlar bu çoğunluk karşısında bir kemiyet, bir keyfiyet ifade edecek kadar fazla değil. Onun için bayrama karşı olanlarla vakit geçirmektense bayrama iştirak edenlerle övünmek daha doğru bir şey. Bir de şunu söylemek istiyorum. Gerçekten işte açılım, biri kardeşlik açılımı, demokratik açılım falan şeylerin gündeme geldiği şu anda. Ben istiyorum ki özellikle bu davranışa karşı olanlar da, bunları da istisna etmeden istiyorum ki keşke onlar da bayram namazına gidiyorlar. Üstelik buna karşı olanlar da bayram namazına gidiyorlar. İsterim ki onlar şu sözleri duysunlar. Beyler, birleşmek, kardeş olmak, bir araya gelmek, açılım vesaire dediğiniz her şey sadece İslam'la çözülür. Bu sözü ben din görevlisi olduğum için rahat söylüyorum. Bu sözü bir devlet adamı söylese siyasiler karşı çıkıyor, dinli referans aldın diye. Bir defa şunu açık gönüllükle, açık kalplilikle söyleyeyim ki dünyada herkes kendi dinine referans alır. Hristiyan Hristiyanlığı referans alır, Yahudi Yahudiliği referans alır. Üstelik dini referans aldığını söylemekten de çekinmez. Bir tek Müslümanların dini referans almasını bazı Müslümanlar ayıplamaya, kınamaya kalkıyorlar. Bu yanılgıdan vazgeçelim. Çünkü bu ülkede herkes, sadece birkaç siyasi istisna ederseniz, herkesin referansı dindir. Bu sabah herkes camiye gitmiştir. Bu sabah herkes bayram namazı kılmıştır. Bu sabah herkes Allah ve Resulü'nü anmıştır. Bu sabah herkes ziyade tekbirlerle namaz kılmıştır. Bu sabah herkes devletin tayin ettiği imamın arkasında namaz kılmıştır. Çünkü devlet olmazsa zaten bayramda olmaz. Yani dini referans almamak diye bir düşünce böyle yani insanlık ayıbı gibi bir şeydir. Elhamdülillah Müslümanız,

ve bu ülkeyi birleştirecek tek şey de dindir. Hiçbir ideoloji için, hiçbir fikir için, hiçbir ilke için, hiçbir ülke için 30 milyon kişiyi değil 30 bin kişiyi bir araya getiremezsiniz. Ama bu dini mübin İslam bu milleti birlikte tutuyor, beraber tutuyor. Her gün 5 vakit namazı milyonlarca kişi kılıyor. Cumaları onlarca milyon kişi kılıyor. Bayram namazında herkes bu camilerin kubbeleri altında toplanıyor. Bu milleti oraya toplayan ezan-ı Muhammedi iken dini referans alma demenin ne anlamı olabilir? Böyle şey mi olur? Yani bu yanlışlıktan insanlar vazgeçmeli. Doğrusu sevgili Cahit, 85 yılında Tunceli'de köyleri geziyoruz. Bir ihtiyara rastladık. Kimsiniz yavrum dedi. Biz dedik dini anlatmak için geldik. Adamın gözleri yaşardı. Yavrum dedi, bizim bir ayağımız çukurda. Geldik gidiyoruz, hiçbir şey öğrenemedik. Çocuklarımıza sahip çıkın. Onların kulağına ezan gitsin bari dedi. Herkes anlıyor da ezanın bu devletin temeli olduğunu, istiklalin alameti olduğunu, dini referans almayın diyen adamlar galiba kavramıyor bu gerçeği. Bayramdayız ve bayram İslam'ın bize lütfettiği bir armağandır. Bayramda olduğumuz için kardeşlik vahasıl olmuştur. Bayram etrafında, din etrafında birleştik, beraber olduk. Camilerimiz binlerce kişiyi aldı. Ankara'dayız. Kocatepe Camii'nde 20-30 bin kişi namaz kıldı. Hiç kimse yanındakinin hangi dili konuştuğunu merak etmedi. Nereye olduğunu merak etmedi. Herkes bildi ki yanımdaki benim kardeşimdir. Kucaklaştıracağımı da el sıkıştılar. Din işte insanları birleştirecek. Her türlü bölünmeyi, her türlü parçalanmayı, her türlü düşmanca tavırları ortadan kaldıracak tek şeydir. Bu da ispat edilmiş bir gerçektir. Zaman zaman derim ki Ramazan'da suçlar azalıyor ya, Ramazan bir laboratuvardır ve din uygulanınca hangi güzelliklere kavuşacağımızı deneyerek öğreniriz. Bayramlar da çok etkili bir deneme alanıdır. Bayramlarda kardeşliğin ne demek olduğunu din bize öğretmektedir. Bugün ne yapalım? Kurban keseceğiz. Kurban hususunda söylenecek birkaç şey var. Bir kimse Allah rızası için bir hayvanı kesti mi kurban görevini yapmış olur. Vacip olan kesmektir. Hali vakti yerindeyse olduğu gibi kurbanı bir hayır kurumuna, bir fakire verebilir. Orta haldeyse üçte birini fakire verir, üçte birini eşiyle dostuyla yer, üçte birini evine alıp koyabilir. Dilerse tümünü de evine alıkoyabilir, kurbanı kesmiş olur yani. Dağıtmamakla kurban görevine bir noksanlık gelmez. Ama uygun olanı fakir fukarayı düşünerek dağıtmaktır. Üçte birini dağıtmakta hayır vardır. Bayramdır, çok zarif olmamız gerekir. Bayram kibarlıktır, bayram şıklıktır, bayram kibarlıktır. Bayramda en güzel kıyafetleri giyeriz. Sonra bayram gerçekten saygıdır, sevgidir. Bayramda evimizde huzur olur, mutluluk olur. Bayramda konuyu komşuyu ziyaret ederiz. Bayramda büyüklere gideriz, saygılarımızı sunarız, ellerini öperiz. Bayramda küçüklerimize muhabbet gösteririz, onlara harçlıklar veririz. Yani bayram bir huzurdur. Bayramda senin de başta söylediğin gibi sadece dirileri değil ölüleri mutlu etmeye de gayret eder. Mezarlara gideriz, onlara okuruz. Yani elimizden geldiği kadar. Bayram kardeşliğin, sevginin, birliğin, beraberliğin en üst düzeyde yaşandığı günlerdir, saatlerdir. Ama ilk başta dedim ki hem neşeden sürüden hem de bazen böyle hüzünden bahseder dedim. Doğrusu aklıma getirdim. Hani acem şair Dilai dest. Herkes dest yar puset. Men garip bi kesem. Gam dest men. Men gam dest gam puset. Ey gönül bayramdır. Herkes eşinin dostunun elini öpüyor. Bense garibim ve kimsesizim. Gam benim elimi öpüyor. Ben gamım diyor. Öyle garip kimsesizlerin olduğunu da unutmamak gerekir. Özellikle garipleri, kimsesizleri ve yoksulları bayramla aramak, onların garipliğini, yoksulluğunu

0: Bir nebze de olsa unutturmaya çalışmak gerekmektedir. Ama bayramın ölçüsüz bir sürur ve eğlence zamanı olduğunu değil, bir tefekkür, bir muhasebe zamanı olduğunu da düşünmek daha iyi, daha hayırlı, daha yeterli olur.
1: Efendim, toplum hayatına etkisinden bahsettiniz. Yani bayram sabahı camilerde görülen manzarayı çok net vurguladınız. Gerçekten çok önemli, çok da güncel bir konu. Ben sizin bir cümlenizi hatırlıyorum, sürekli de bu konular gündeme geldiğinde hatırıma gelir. Vatan satını camileştirdiğimizde hiçbir sorun kalmaz dersiniz. Gerçekten bu görüntü öncelikle kişinin kendisinde başlamalı. Yani kişiler kendisiyle barışık olabilmeli. Kendisiyle kavga eden insanların topluma faydalı olmayacağını da düşünerek, daha sonra hemen aile hayatında bunun tesiri görülmeli. Aile içerisinde bir güzellik ortamı, bir barış ortamı, muhalefetten, kavgadan uzak bir ortam oluşturmalı. Daha sonra hemen komşulara bu iş yaygınlaşmalı. Konu komşu birbirinden haberdar olmalı. Birbirlerine yardımcı olmalı, dost olmalı, yoldaş olmalı, kardeş olmalı. Daha sonra işte şehir hayatı, akrabalar vesaire, bir ülke hayatı ve topyekun bir İslam camiası, Muhammed ümmeti. Yani bunu bu şekliyle yaygınlaştırdığınızda, kendinizden başlayarak bunu geliştirdiğinizde gerçekten bir huzur ortamı söz konusu oluyor. Özellikle Asr-ı Saadet'te, Medine-i Münevvere'de Hazreti Peygamber'in ashabıyla birlikte yaşadığı hayatı çoğu zaman okuyoruz, dinliyoruz, öğrenmeye gayret ediyoruz. Mutlak bir huzur, mutlak bir kardeşlik, herkesin başkasını kendisine tercih ettiği bir ortam söz konusu. Yani özlediğimiz şeyler bunlar. Özlediğimiz şey camide bu sabah gördüğümüz birliktelik. Yani siz bahsettiniz, gerçekten bayram namazlarına mahsus bir de durum söz konusu. Diğer namazlarda, gerek beş vakit namazda gerek cuma namazında namazını kılan, işte duasını eden camiyi terk eder gider. Kişiler arası bir karşılıklı musafaha vesaire söz konusu olmaz, ama bayramda namaz bittikten sonra, dualar edildikten sonra herkes birbirleriyle musafaha ederler, birbirlerinin bayramını tebrik ederler. Bu bayrama da özel bir görüntü, dostluğun, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin işareti, namzeti olarak bunu bir kez daha ortaya koymak ve sizin ifade ettiğiniz o cümleyi belki daha derinden hissederek söyleyebilmek daha doğru herhalde. Yani vatan satını camileştirmek. Öyle değil mi efendim?
0: Evet sevgili Cahit. Çözüm o. Başka bir çözüm yolu yok. Bu arada şunu düşünüyorum sevgili Cahit. İnsan kendisiyle barışık olmalı. Tamam. Ama asla kendisine hayran olmamalı. Çünkü kendisine hayran olanlar var. Hiç kimseyi beğenmiyorlar. Kendisiyle kavgalı olmanın da bir hududu var. Kendisiyle kavgalı olanlar kavgacı ruhunu dışarıya yansıtıyorlar. Kişi kendisine hayran olmamalı, kendisini eleştirmeli. Yani kişinin ölçüsü diğer insanlar olmalı. Niye ben huzursuzum, niye insanlar huzursuz sualine sormalı? Bayram insanlara huzur verme ortamıdır. Huzursuzluk verme vakti değildir. Biraz da insan muhasebesini yapmalı. Başkalarında hata aramamalı. Bayramda insanları sevme gayretinde olmalı. Ve sevindirme gayretinde olmalı. Çünkü Allah-u Teala sevelim, sevindirelim, sevilelim diye bu bayramları bizim için meşru kılmıştır. Onun için bayramlar mutluluk zamanıdır.
1: Evet değerli hocam. Şimdi komşuları ziyaret etmek, işte kimsesizlerle ilgilenmek, onlarla hiç değilse bayram vaktinde bile bazı anları paylaşarak onların yalnızlıklarına ortak olmak. maddi

0: Bir açıdan ihtiyaç sahibi olan kişilerin ihtiyaçlarını görmekte katkıda bulunmak. Yani bir nevi bayram müddetince bile olsa bu hayatı başkaları için yaşamak, başkalarına yardımda bulunmak için, başkalarının ihtiyacını gidermek için yaşamak gerçekten çok farklı bir şekilde insanı mutlu ediyor. Herhalde yani biz bu meşakkate, bu eziyete farz edelim böyle bir meşakkat yaşanıyor. Başka bir şey için katlansak mutluluk yerine hüsran yaşayabiliriz. Bu mutluluğu yaşayabilmek için bu bayram günlerinde herhalde biraz daha kendimize çeki düzen vererek mutlaka komşu ziyaretlerini yapmalı. Hatta mümkünse işte huzur evlerinde bayram olduğunu bilip de bir ziyaretçisi bile gelmeyen kişileri ziyaret etmeli. İşte çocuk yuvalarında yaşanan sıkıntılar hepimizce malum. Oradaki çocukları sevindirmeli. Yahut hastanede bayram vesilesiyle bile çıkamayan, hastanede kalan hastalara gidebilmeli. Veya işte hürriyet nimetinden mahrum olan kişiler var, onları düşünmeli. Öyle değil mi? Yani bunu bir vazife olarak kendimize hemen üzerimize alarak bayramı geçirmeli daha doğru olur, öyle değil mi?
1: Evet, sadece mutlu olmamız yetmiyor, insanları mutlu etmeye çalışmamız gerekiyor, haklısın. Sevgili Cahit, Kurban Bayramı, kurbanla ilgili çeşitli şeylere soruluyor. Dün Arefe'de bir gençle karşılaştım, sevdiğim bir delikanlı. Arefe'yi tebrik ettim. Sempatik biri. Hocam kurbanı nerede keseceksiniz dedi. İncek'te dedim. Deri almaya gelebilir miyim dedi. Bir hizmet grubunda belli yani. Nereden ne alabilirim hayal düşüncesinde. Vermemiz gereken bir yer var dedim. Peki hocam dedi. O şunun için hatırladım. Bu suali çok soruyorlar. Yani bugün kurban. Herkes kurbanını kesecek. Deri de kurbana tabidir. Yani eğer hani kurbanın etini kesen yiyebildiği gibi derisini de kesen yani post vesaire yapacaksa kullanabilir. Ama kurban derisini satıp parasını şahsi için harcayamaz ya da kurban derisini kurbanı kesen kasaba kesme ücreti olarak veremez.
0: Satıp parasını hayır işinde kullanabilir.
1: Kullanabilir. Fakir fukaraya veren şey. Günümüzde doğrusu bu kurban konusunda tabii teknolojik gelişmelere paralel olarak hayırlı gelişmeler var. Eskiden Mina'da kesilen kurbanlar ki 10 binleri 100 binleri bulan miktarı vardır. Çok sıcak iklim olduğu için hemen kokuşma ihtimalinden dolayı büyük çukurlar açıp gömülüyormuş. Son 25-30 yıldır Türkiye'nin de gayretiyle çok modern mezbahalar kuruldu Mina bölgesinde. Kurbanlar kesiliyor, şokla donduruluyor, kargo uçaklarıyla açlık çeken İslam ülkelerine gönderiliyor. Çok hayırlı bir hizmet oluyor. Elhamdülillah bu hizmet yaygınlaştı. Artık ülkemizde de öyle. Yani oturuyorsunuz Ankara'da kurban kesiyorsunuz ama kestiğiniz kurban askerde açlık çeken ailelere ulaşabiliyor. Ya da birine vekalet verip kurban kestirmeyi düşünüyorsunuz ki kurban mali bir ibadettir, vekalet olabilir. Yani bir keseceğine güvendiğimiz bir şahsa ya da bir vakfa, bir derneğe bu benim kurban paramdır. Size vekil ediyorum, adım şudur deyip size vekaleten kurban kesmelerini sağlayabilirsiniz. Bu hizmet yurt içinde ve yurt dışında ciddi tarzda yürüyor. Bu son derece güzel gelişmeler. Gerek Orta Asya'da gerek Afrika'da Müslüman ülkelerde, Türk ülkelerinde açlık çeken bölgelere bizim memleketimizden binlerce, on binlerce kurban gidiyor. Yani kurban parası gidiyor. Bu parayı alan niyetçiler gidiyorlar orada kurban olacak hayvanları alıyorlar. Modern mezbahalarda kestiriyorlar. Ve adınıza kestiriyorlar, kesene vekalet veriyorlar. Çok ciddi tarzda İslami adaba uygun olarak kestiriyorlar. Bu son derece

0: kurbana tabidir. Onu da tekrar hatırlatmak istiyorum.
1: Evet değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Bu güzel bayram sabahında ben size özellikle çok teşekkür ediyorum ve tekrar bayramınızı tebrik ediyorum. Bugün bize bir görev düşüyor. Biz de bu görevin bilinciyle hareket edersek hem mutlu olacağız hem de görevini yerine getirmiş bir kişi olacağız. Görevimiz diğer insanların mutluluğuna hizmet edebilmek. Böyle bir görev tanımlasak kendimize ve hemen yakınımızdaki kişilerden başlasak. Önce etrafımızda ilk rastladığımız kişilerin mutlu olması için gayret sarf etsek, çocukları sevindirsek, ailenin diğer fertlerine bugünün bayram olduğunu hatırlatsak, daha sonra sokağa çıktığımızda rastladığımız herkese, esnafa, sokaktaki kişilere bugünün bayram olduğunu hatırlatsak ve onların mutluluğunu sağlamaya çalışan bir gayret içerisinde olsak, konu komşuyu ziyaret etsek, üzerimize düşenleri yapsak, herhalde bugün gerçekten güzel bir bayram günü olacak. Öyle değil mi?
0: İnşallah. Tabii.
1: Efendim, bayram mesajınızı da almak suretiyle programımızı kapatalım inşallah.
0: Tabii. Zor şey bayram mesajı vermek. Bizi dinleyen ve dinlemeyen, bizden haberi olan ve olmayan, bütün Müslümanların bayramını tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'i dünyada gerçek mutluluğa eriştirecek bayramlara kavuştursun. Ahirette cümle ümmeti Muhammed'e ebedi saadet versin. Kevser versin, kesvet versin. Ve bayramın tüm insanlık alem için hayırlar getirmesini de Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Değerli dinleyicilerimizin büyüklerine hürmet ediyor, küçüklerine muhabbet ediyor. Sevgimi, saygımı sunuyorum. Bayramlarım mübarek olsun.
1: Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizin bayramınızı tekrardan tebrik ediyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün bayram. Bugün Kurban Bayramı ve yarın, öbür gün, daha sonraki gün de bayram. Bayramı tek bir gün olarak değil, bayramı dört gün olarak düşünüp, bayramda başkalarının mutluluğunu temin etmek için biraz da vaktimizi ayırıp, bu bayramı daha güzel bir bayram olarak yaşayalım. Her birinizin bayramını tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah'ın bizleri daha nice bayramlara kavuşturmasını niyaz ediyorum. Efendim, mutlu kalın, bayramı bayram gibi yaşayın, bayramınız kutlu olsun.

0: Bayram Özel Sohbeti. Programı hazırlayan ve sunan Mehmet Cahit Karakaya. Program konuğu Ankara Merkez Vaizi İsmail Karakaya.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
0: Şimdi reklamlar.
3: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 06 60 İHH Ankara Şubesi.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı

0: Karşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.

kurban, teslimiyetin temsili. Kurban, insanın nefsine bıçak çalması.

kurban kalpteki cerahatin akması. Kurban paylaşmaktır. Kurban yeniden başlamaktır.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Mesnevi'den hikayeler. Aptal kuşun başına gelenler. Aptal bir kuş bir çayırlığa gitti. Orada bir avcı tuzak kurmuş, tuzağın içine de birkaç tane serperek bir kenarda yaprakların, otların arasına gizlenmiş bekliyordu. Kuşcağız gelerek onun etrafında dolaşmaya başladı. Adamın böyle yapraklara sarılması tuhafına gitti. ''Sen kimsin? Neden böyle yeşiller giyinmişsin? Böyle tenha bir yerde bekliyorsun? Vahşi hayvanlardan korkuyor musun?'' diye sordu. Adam, ''Ben bir zahidim. Dünyadan elimi eteğimi çektim. Böyle tenha bir yerde otlarla, yapraklarla belenerek kanaat edip gidiyorum.'' dedi. Kuş adama birçok soru sordu. Adam da ona cevaplar verdi. Nihayet kuşcağız o buğday tanelerini gördü. ''Bunlar kimindir?'' dedi. Adam, ''Bunlar bana kimsesi olmayan bir yetimin emanetidir.'' dedi. Kuş, ''Çok açım. Müsaade edersen bunlardan yiyip karnımı doyurayım. Çünkü benim zaruretim var. Zaruri hallerde de leş yemek bile mübah olur.'' der. Adam, ''Bu buğdayları bana beni emin bildikleri için emanet ettiler. Yetim malı helal olmaz.'' dedi. Kuş çok açtı. ''Ey zahit kişi, müsaade et de şu buğdaydan yiyeyim, karnımı doyurayım.'' dedi. ''Zaruret hakkında kendine bir fetva uydurdun. Eğer gerçekten öyle suçlu olursun, hatta zaruretin bile olsa çekinmem, haramdan sakınman daha iyidir.'' dedi. Kuşun artık dayanmaya takati kalmamıştı. Büyük bir iştahla buğdaylara hücum etti. Onları yemeye başladı. Başladı başlamasına da

0: tuzağa da yakalandı. Kurtulmak için çırpınırken kendi kendine "Sahtekarların, yalancıların efsunlarına kananın hali böyle olur." diyordu. Bunu duyan adam, "Hayır, öyle değil. Haksız yere yetim malı yiyen, gözlerini hırs bürümüşlerin layığı budur." dedi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0300

0: 0312 485 22 20 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul, kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.

0: işte yine o an geldi. Berrak bir sevincin, mübarek bir selamlaşmanın, sımsıcacık tebessümlerin öylesine özlendiği bir zamanda. İşte yine o geldi. Yaradan'a teşekkür için, çocuklara neşe, büyüklere huzur için, gönüllerimize yaşamanın bereketi için. İşte yine o geldi. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen, en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
1: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.

Bir bayramın dalgası daha vurdu sahilimize. Çoraplarımızı çıkarıp ayaklarımızı bu arındıran suya uzatmak düşüyor bize. Bunu yapalım. Bu bayram en çok ne kadar bayram edebiliyorsa o kadar çok bayram etsin. Bunun için bayramlık bir gayret gösterelim. Bu bayramın ömrümüze hayırlar, dünyamıza bereketler getirmesini diliyoruz. Bayramınız bayram olsun.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli dinleyenler, Risale-i Nur Külliyatı'ndan, Zülfikar Mecmuası'ndan Kur'an'ın mucize olma cihetlerinin anlatıldığı 25. sözü birlikte işlemeye, mütalaa etmeye devam ediyoruz. 6. nükteyi belagata gelmiştik. Oradan yine ayeti kerimelerden örnekler vererek Kur'an-ı Kerim'in nasıl taklit edilmez bir kitap olduğunu, nasıl her cihetiyle harf harf, ayet ayet, sure sure tamamıyla hadsiz derecede icaz-ı belagat gösterdiğini, insanları ve cinleri onun bir benzerini getirmekte aciz bıraktığını görmeye devam edeceğiz. İnşallah Rabbimizin kelamını, onun nasıl mucize cihetlerini kapsadığını azami derecede istifadeyle anlamaya vesile olur. 6. nükteyi belagat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midadi kelimatihi. Ala rasulina salavat. Evet, kah oluyor ki ayet geniş bir kesrete ahkam-ı rububiyeti serer. Sonra birlik ciheti hükmünde bir rabıtayı vahdet ile yerle birleştirir hepsini veyahut bir kaide-i külliyeyi, umumi bir kaideyi ayetin içinde yerleştirir. Bu belagat nüktesinde ne varmış değerli dinleyenler? Nasıl bir mucizelik ciheti var? Şöyle, bazen ayet geniş bir çokluk dediğimiz kesret aleminde Rabbimizin hükümlerini, oralarda nasıl tecelli ettiğini, nasıl ahkamın işlediğini ortaya koyar. Adeta bir sofra gibi Rablığının hükümlerini serer. Sonra o çokluk içinden birlik ciheti hükmünde bir rabıtayı vahdet, yani Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren, o çokluk içinde birliğe delil olan bir hususu oraya o çoklukla beraber birleştirir. Yani çoklukta nasıl vahdet olduğunu, çokluğun da nasıl Allah-u Teala'nın vahdetine işaret ettiğini gösterir. Veyahut şunu yapar, bir külli kaide, yine ahkam-ı rububiyetle ilgili, Allah-u Teala'nın vahdaniyetiyle ilgili bir külli kaide ortaya koyar. Biz bu kaideye baktığımız zaman, yahut o vahdet rabıtası dediğimiz kesretteki birliğe işaret eden hususu onun içinden anlarız, görürüz. Mesela Bismillahirrahmanirrahim. Vesi'a kürsiyyuhus semavati vel arda ve la yeuduhu hifzuhuma ve huvel aliyyul azim. Ayet-el Kürsi'den bir bölüm değerli dinleyenler. Meali şu şekilde: kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Her ikisinin muhafazası ona ağır gelmez. Ve o pek yüce olan Ali, pek büyük olan Azim'dir. Bakara suresi 255. ayeti kerime. Kürsüsünün gökleri ve yeri kapladığını, göklerin ve yerin her ikisinin de muhafazasının Allah-u Teala'ya ağır gelmediğini, bakınız göklerde, yerlerde ne kadar kesret dediğimiz çokluk var, ne kadar varlık var. Ama hepsinden ne yapıyor? Cenab-ı Hak kendi vahdaniyetine delil çekiyor.

Bütün bunlar, gökler, yerler ve içindekiler, onların korunması, muhafaza edilmesi Allah'a ağır gelmez. Allah pek yücedir, alidir ve pek büyüktür, yani azimdir der. İşte değerli dinleyenler, Ayet-el Kürsi'de 10 cümle ile 10 tabakayı tevhidi, 10 cümle ile 10 tevhid tabakasını ayrı ayrı renklerde ispat etmekle beraber, Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim, men zellezi yeşve'u indehu illa biiznih cümlesiyle gayet keskin bir şiddetle şirki ve gayrın müdahalesini, Allah'tan başkasının herhangi bir şeye müdahalesini keser atar. 10 cümle içinde 10 tevhid delilini göstermekle birlikte ayrı ayrı renklerde, yani ahkamın, rububiyetin ahkamında nasıl tevhide ayrı ayrı şekillerde işaret var, bunları gösterir. Sonra da Allah'a hiçbir şeyin ortak olamayacağını ve ortak koşulamayacağını, gayrın, yani Allah'tan başkasının kainatta müdahalesinin asla olamayacağını şiddetli bir şekilde keser atar. Onun izni olmadan onun huzurunda kim şefaat edebilir? Yani şirke yer yok. Bazıları bunu haşa şefaat yok diyerek anlıyorlar. Halbuki Allah'ın izin verdikleri şefaat edebilir. O ayrı bir mevzu. Elbette Resulü Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ın şefaati vardır ve haktır. Ama bakınız, burada Üstad Hazretleri başka bir cihete dikkat çekiyor. Malum tefsirlerin, ananevi tefsirlerin haricinde diyor ki, bununla onun huzurunda size kim şefaat edebilir? Onun izni olmadan manasında, yani Allah'ın izni olmadan. Mümkün mü onun emri olmadan yerlerde, göklerde bir yaprak kıpırdayabilsin? Allah'ın haricinde zerreden küreye kadar herhangi bir şey müdahil olabilsin? Elbette mümkün değildir. Yani şirke, gayrın müdahalesine asla ve kat'a yer yoktur der ayet. Önce o çokluktaki ahkam-ı rububiyeti gösterir. Onları 10 ayrı renkte tevhide bağlar Ayet-el Kürsi'de. Sonra oradan ne yapar demişti? Ya bir umumi kaide koyar yahut tevhidi orada yerleştirir. İşte ne diyor sonunda? Gayrın müdahalesinin ve şirkin olamayacağını kesin bir şekilde ifade ediyor, reddediyor. Hem şu ayet ismi azamın mazharı olduğundan, evet, Ayet-el Kürsi ismi azamın, Cenab-ı Hakk'ın en büyük ismi yahut isimleri dediğimiz, onunla yapılan duaların kabul edildiği, belki çok az kimseye nasip olan o ismin mazharıdır Ayet-el Kürsi diyor. Böyle olduğundan dolayı hakaiki ilahiyeye ait manaları, ilahi hakikatlere dair manaları en üst derecede, azami derecededir ki azamiyet derecesinde bir tasarruf-u rububiyeti gösterir. Demek şu kainatta ilahi hakikatlerin manası öyle yüksek derecededir ki, bu da neyi gösterir? En üst seviyede, en azim bir mertebede, derecede Allah'ın tasarrufunun olduğunu bizlere gösterir. Neden? Çünkü ismi azama da mazhar Ayet-el Kürsi. Hem umum semavat ve arza birden müteveccih tedbir-i uluhiyeti, en azami bir derecede umuma şamil bir hafiziyeti zikrettikten sonra hem ne yapıyor? Bütün herkesi ve her şeyi muhafaza ettiğini, yerleri, gökleri ve içindekileri, yani umuma şamil bir koruyuculuk, hafiziyet var, bunu zikreder. Semavat ve arza birden bakar ayet, işte yerler ve gökler onun muhafazasındadır diyerek hepsinde tedbirinin olduğunu, hepsini idare ettiğini Allah-u Teala bildirir. Bundan sonra ne yapar? Bir rabıtayı vahdet ve birlik ciheti, tevhide bir bağ, bir irtibat ve her şeyin tek de olsa, çok da olsa, çokluk da olsa, yani kesret de olsa bire hizmet ettiğini, Cenab-ı Hakk'ın vahdaniyetinin delili olduğunu, o birlik cihetini, o azami tecelliyatlarının menbaalarını Estağfirullah, Bismillah ve Huvel Aliyyül Azim ile hülasa eder. Ve o
pek yüce olan Ali, pek büyük olan Azim'dir diyerek bütün anlattıklarının hülasasını azami tecellilerinin kaynağının Esma-i Hüsna'sı olduğunu, onun yüce ve azim olduğunu kendisinin Cenab-ı Hak bildirir. Böylece ne yapar? Yine tevhide oradan bir irtibat kurar. İşte değerli dinleyenler, bakınız belagat kaideleri içerisinde Rabbimiz ne yaptı? Ayet-el Kürsi'den örnekle kesretteki ahkam-ı rububiyetini serdi ortaya önce bir. Gökleri, yerleri, içindekileri, oradaki tasarrufatını, onların muhafaza edicisinin olduğunu. Oradan bir tevhid rabıtası kurdu. İşte bunları yapan Allah en üst manada bu ilahi hakikatleri, bu manaları size gösteriyor, işlettiriyor, esması tecelli ediyor. O halde böyle azim olan, ali olan Allah'ın mülkünde herhangi bir ortak olabilir mi? Asla şirke yeri yoktur dedi ve oradan ilahi hakikatlerin azami manadaki derecelerinde tecelli eden ismi azamının içinde bulunduğu ayet-el kürsüden semavata arza birden bakarak o çokluktan kendi vahdetini gösterdi. İşte edebiyatın zirvesi, işte belagatın şahikası değerli dinleyenler. Bundan dolayı bir benzeri getirilemiyor Kur'an-ı Kerim'in ve getirilemeyecek. Çünkü o Allah kelamıdır. Hangi beşerin haddi var ki bununla mübarezeye, mücadeleye kalkışabilsin? Yapanlar ya da yapmaya çalışanlar, yani Kur'an'la mücadele edenler, dolayısıyla Allah-u Teala ile mücadele etmiş olurlar ki kim kazanır? Asırlar şahit ki hep hak tarafı kazanmış, batıl tarafı hep helak olmuş. Başka örneklerle devam ediyor belagat nükteleri değerli dinleyenler. Hem mesela Bismillahirrahmanirrahim. Allahüllezî halagas semâvâti vel arda ve enzele mines semâi mâen fe ahrece bihi mines semerâti rizgan lekum ve sakkara lekumul fülke li tecriye fil bahri bi emrihi ve sakkara lekumul enhâr ve sakkara lekumul şemse vel kamere dâibeyni ve sakkara lekumul leyle vel nehâr ve âtâkum min kulli mâ seeltumûhu ve in te'uddû nîmetallâhi lâ tuhsûhâ. Sadakallâhu'l-azîm. İşte şu ayetler. Evvela Cenab-ı Hakk'ın insana karşı şu koca kainatı nasıl bir saray hükmünde halk edip sema zeminine ab-ı hayat gönderip insanlara rızkı yetiştirmek için zemini ve semayı, yani yeri ve gökleri iki hizmetkar ettiği gibi zeminin sair aktarında bulunan, yerin diğer taraflarında bulunan her bir nevi meyvelerinden her bir Adem'e istifade imkanı vermek, hem insanlara semere-i sayelerini, yani çalışmalarının neticesini mübadele edip her nevi medar-ı maişetini temin etmek için gemiyi insana musahhar kılmıştır. Yani denize, rüzgara, ağaca öyle bir vaziyet vermiş ki rüzgar bir kamçı gibi bir at, deniz onun ayağı altında bir çöl gibi durur. İnsanları gemi vasıtasıyla bütün zemine münasebettar etmekle ırmakları, büyük nehirleri insanın fıtri birer vesait-i nakliyesi hükmünde teshir, hem güneş ile ayı seyrettirip mevsimleri ve mevsimlerde değişen mün'im-i hakikinin renk renk nimetlerini insanlara takdim etmek için İki musahhar hizmetkar ve o büyük dolabı çevirmek için iki dümenci hükmünde halk etmiş. Bu uzun cümleyi şüphesiz birçok yerini anladınız değerli dinleyenler. Ayet-i Kerime'nin baktığı cihetle de izah edelim. Sonra da geri kalan kısmını devam edelim. Uzun bir cümle olduğu için bölmedim. Şimdi tek tek üstünde duracağız. Önce Ayet-i Kerime'nin mealini verelim. Bakınız bu ayet ne kadar güzel bir mana var. Hissettiniz eminim. Cenab-ı Hakk'ın mevcudatını, mahlukatını nasıl keremle, rahmetle yerleri, gökleri bu aciz insana teshir ederek oradan vahdaniyetini gösterdiğini, ikramlarını ne kadar hoş anlatmış.

Ayet-i Kerime'nin meallerine bakıp devam edelim değerli dinleyenler. Allah o Rabbinizdir ki gökleri ve yeri yarattı ve gökten bir su indirdi de onunla size rızık olmak üzere mahsulleri çıkardı. Ve izniyle denize akıp gitmesi için gemileri emrinize itaatkar kıldı. Nehirleri de hizmetinize verdi. Yörüngelerinde devamlı olarak hareket eden güneşi ve ayı yine sizin için itaatkar kıldı. Geceyi ve gündüzü de hizmetinize verdi ve size kendisinden istediğiniz şeylerin hepsinden verdi. Bununla beraber Allah'ın nimetini sayacak olsanız onu sayamazsınız. İbrahim Suresi 32 ila 34. ayet-i kerimenin mealleri. Meali bile, değerli dinleyenler, oradaki manalar bile nasıl Cenab-ı Hakk'ın lütfuna mazhar olduğumuzu, şu küçücük kainat içinde adeta bir noktadan farksız, hatta onun kadar bile olmayan insanın tüm semavat, arz içindekiler, ırmaklar, denizler, gemiler nasıl emrine verilmiş, nasıl bir nimete mazhar olmuş, buradan bile hissediliyor. Tefsiri tabi daha da hoş. Ne diyor bu ayetler? İbrahim suresinin ayetleri. İşte şu ayetler evvela Cenab-ı Hakk'ın insana karşı şu koca kainatı nasıl bir saray hükmünde halk edip ne yapmış Cenab-ı Hak? Ayetten bunu anlıyoruz. Şu koca semavata, kainata baktığımız zaman, yerlere baktığımız zaman şu kainatı Cenab-ı Hak bizim için bir saray şeklinde yapmış. Zemini çiçekleriyle, nimetleriyle, meyveleriyle, sularıyla, ağaçlarıyla, içindeki hayvanlarla şen şakrak kılmış. Bize adeta o sarayın zemini, halısı yapmış. Bu kainat sarayını öyle muhteşem Cenab-ı Hak bizim için yaratmış ki, semavat denilen bir damı var. Çatısı, tavanı semavat. O semavatın avizeleri aylar, güneşler, yıldızlar. İnsana lazım olan bu şeyleri Cenab-ı Hak vermemiş olsa, bunların tek birine tüm dünya bir araya gelse, bütün insanlık geçmişten kıyamete kadar bütün teknolojisini, aklını, servetini bir araya getirmiş olsa faraza, sadece semavatı yapabilir mi? Sadece güneşi, ayı yahut bir yıldızı orada bir gün, bir saniye tutabilir mi? Zemindeki bir tek otu, bir tek çiçeği, bir meyveyi programıyla, hayatıyla, şekliyle, rengiyle yapabilir mi? Haşa. İşte şu koca kainatı bir saray yapmış Cenab-ı Hak. Ve gökten, semadan zemine yağmur lazım. Ab-ı hayat göndermiş, rahmet, yağmuru göndermiş. İnsanlara rızık yetiştirmek için zemini ve semayı ne yapmış? İki hizmetkar yapmış. Her birimizin, değerli dinleyenler, yediğimiz en küçük bir meyve, bir buğday tanesi, bir elma yahut aklınıza ne geliyorsa, bunun için yer ve gök lazım, yağmur lazım. Kim bunların sahibi, kim veriyor? Ayet-i Kerime dikkat çekiyor ona. İçeceğimiz bir damla suyu Cenab-ı Hak vermemiş olsa yağmurunu, rahmetini nereden temin ederdik? Bakınız, içeceğimiz bir damla su için, yiyeceğimiz bir lokma yiyecek için yer ve gök lazım. İçinde kanunlar lazım. Semanın yağmur göndermesi lazım. Zeminin onu bitirmesi icap ediyor. İşte iki hizmetkar yapmış Allah-u Teala insana bunları. O sultanın, o sarayın sultanının, yani Cenab-ı Hakk'ın yer ve gök insana hizmet eden iki hizmetkarı gibi. Zeminin sair aktarında, bununla birlikte yeryüzünün her tarafında bulunan her nevi meyvelerinden her bir Adem'e istifade et imkanı vermek, istifade ettirmek için hem insanlara semere-i sahilerini, yani çalışmalarının neticelerini, herkes bir şeyler üretir, onları, yapılanları diğer insanlar da faydalansın, değiştirsinler diye her nevi medar-ı maişeti temin etmek için gemiyi insana musahhar kılmıştır. Gemiyi suyun üstünde yüzdürüp götüren kimdir? O suyun, denizin, okyanusun yahut nehirlerin geminin gitmesine elverişli hale gelmesini temin eden Allah Teala değil midir? Elbette Cenab-ı Hak'tır.

Ne için peki? Bakınız, insanlara nakilde bir kolaylık, herkesin yaptığını, ürettiğini, ortaya çıkardığı eseri, bir insan bir şey yapar, iki şey yapar, her şeyi yapamaz. Ama insanın çok şeye ihtiyacı var. Yemeye, içmeye, meyvelere, başka yerde olmayan kendisinin olanları oraya göndermeye, orada olanları kendisinin almaya, ayakkabıya, elbiseye, her neyse, eve vesaire, ağaca, demire, her şeye ihtiyacı var. İşte sema, kainatın aktarından, yani her tarafından bu malzemeler gelsin, buradan oralara gitsin, insanlar bir değiş tokuş yapsınlar, mübadele. Birbirlerinden bu yaptıklarından rızık olarak onlar da bir nevi rızıktır, istifade etsinler. Siz buna ilmi, ahlakı, dini de dahil edin. İnsanlar yolculuk yapıyor, alimler. Bir tüccar bir memlekete gidiyor, bir alim başka bir yere gidiyor. Orada bir sözüyle, belki bir sohbetiyle insanların hidayetine vesile olabiliyor. Demek ilimden yiyeceğe kadar, sudan giyeceğe kadar her türlü ihtiyacı insanların birbiri arasında da karşılansın diye nakil vasıtası karada ne olmuş? Gemi. Cenab-ı Hak onu da insana musahhar etmiş. Bu kainat sarayının içinde. Yani şu manayı veriyor. Her türlü maişetini bu insan temin etsin diye denize, rüzgara, ağaca öyle bir vaziyet vermiş ki hepsi birbiriyle alakadar. Rüzgar adeta bir kamçı, bir at oluyor. O gemini yüzdürmesini şöyle izah ediyor. Rüzgar bir kamçı olmuş, gemi bir at olmuş adeta ve ağaçtan yapılmış. Deniz de ne olmuş? Onun ayağı olmuş adeta. Karada nasıl atla en hızlı şekilde o zamanlar için nakil vasıtası atsa, denizde de gemi. İşte o gemi adeta karadaki bir at gibi. Rüzgar onun kamçısı, gemi o at, denizde o ata bir ayak lazım. O geminin ayakları hükmünde olmuş. Altında, atın ayağının altındaki çöl gibi duruyor geminin altındaki o su. İnsanları gemi vasıtasıyla bütün zemine münasebettar etmiş. O günün şartlarında düşününüz, bugün de dahil de, deniz at misali verdiği için söylüyoruz. Yoksa bugün bunlara, ayet-i kerimenin bu manalarına ihtiyaç yok demek değildir. İnsanlar karada atla, deveyle vesaire diğer hayvanatla Cenab-ı Hak musahhar kılmış. Denizde de gemilerle birbirleriyle münasebetler olmuşlar. Peki bu nimeti veren, denizi musahhar eden, ağacı gemi yapılmaya müsait yaratan, rüzgarla o gemiyi götüren kimdir? İnsanı tanıyan, insanın ihtiyacını bilen, insana rahmet eden, şefkat eden, ikram eden bir zat. Allah-u Teala işte size böyle yaptım diyor. Kainatı bir saray, zemini sizin için bir sofra, gökyüzünü süslü, güneşlerle, aylarla süslü bir tavan yaptım. Denizi, gemiyi, ağacı size musahhar kıldım ki her türlü rızkınızı, münasebetlerinizi, mübadeleyi, semerelerinizi yapınız. Irmakları, büyük nehirleri insanların adeta fıtri bir vasayet-i nakliyesi hükmünde teshir etmiş. Bu öyle bir seyahat ki gözü kapalı, karanlıkta, dehşet içinde de gitmiyorsunuz. Siz gemiyle yahut atla giderken o denizin, okyanusun yüzünde bir de seyir yaptırıyor Cenab-ı Hak. Temaşa yaptırıyor. Zevk alarak gidiyorsunuz. Güneş ile ayı seyrettiriyor. Gündüz güneşi, gece ayı, yıldızları seyrettiriyor. Mevsimleri ve mevsimlerde değişen münim-i hakikinin renk renk nimetlerini insanlara takdim etmek için iki musahhar hizmetkar ve o büyük dolabı çevirmek için iki dümenci hükmünde halketmiş Cenab-ı Hak. Mevsim be mevsim. Her memlekette ayrı bir mevsim var. Orada mevsimine göre yetişen mahsuller var. Bunların da mübadelesi gerçekleşiyor. O zaman değişen mevsimlerde nimetlerin hakiki vereni olan, hakiki manada sahibi olan, onları rahmet hazinesinden gönderen Allah-u Teala'nın o renk renk nimetlerini tüm insanlar kendi memleketinde olmayanı başka yerden istifade etsin için, insanlara takdim etmek için gemiyle denizi de iki musahhar hizmetkar
kılmış Cenab-ı Hak. O büyük iki hizmetkar vardı yer ve gök onların içinde. Hepsi nerede? Bu kainat sarayında. Kim bu kainat sarayının sultanı? Bu kadar nimeti kim verebilir? Hazinesi sonsuz olan, ikramı, sehaveti sınırsız olan elbette Allahu Teala. İşte bunlara dikkat çekiyor. Onları da iki musakkar hizmetkar kıldık size. Cenab-ı Hak suya kaldırmak gücünü vermemiş olsa, diyelim ki verdi, suda adeta karada yürünür gibi, fıtraten insanın gitmesi gibi gemiyi onun üstünde gider hale getirmesi, rüzgarı ona bir kamçı yapması, onları insana hizmetkar kılması onun nimetini gösterir. Vermemiş olsaydı o kabiliyetleri onlara, insana da gemiyi yapacak kabiliyeti vermeseydi, insan nasıl istifade ederdi bu kadar nimetten, başka memleketlerdeki ilimden, rızıktan, maddi manevi hepsini kastediyoruz. Demek onları iki musakkar hizmetkar kılmış ve o büyük dolabı, yani şu kainat sarayını yahut dünya dolabını çevirmek için, yani bu tezgahı işletmek için oradan mahsul çıksın diye ikinci dümenci hükmüne yapmış onları. Hem geceyi gündüzü insana musakkar kılmış. Geceyi istirahat için, gündüzü maişet için, onu da insana boyun eğdirmiş. Gece ve gündüz de iki hizmetkar. Güneş ve ay gemilere aynı zamanda yol gösteriyor, iki dümenci gibi. Onlar da iki hizmetkar insana. Bakınız, yerleri, gökleri, güneşleri, ayları, denizleri, gemileri, geceyi gündüzü Allah-u Teala bize musahhar ediyor. Bütün bunları insana musahhar edip, yani hava-ı rahatına geceyi örtü, onun rahat uykusu için geceyi bir örtü yapıyor, istirahati için. Gündüzü de maişetlerine ticaretgah hükmünde musahhar ediyor. İşte bu nimeti ilahiyeyi, bu büyük nimetleri değerli dinleyenler, tadat ettikten sonra ayet-i kerime sayıyor işte bunları. Zemini, göğü, içindekileri, onların muhafazasını, oradan verdiği nimetleri, rızıkları, güneşi, ayı, onların vazifelerini, denizi, gemiyi, geceyi, gündüzü, içindeki nimetlerini, Cenab-ı Hak ey kullarım bunları size musahhar kıldım diye tadat edip sayıyor. Ondan sonra insana verilen nimetlerin ne kadar geniş bir dairesi olduğunu gösterip, yani insan oturduğu yerden hayalinin gittiği yere kadar, gözünün ulaştığı yere kadar, imkanlarının ölçüsüne kadar yer gök ne varsa kendisine ikram edilmiş, bunu görüyor. Bu nimetleri, insana verilen bu nimetlerin ne kadar geniş bir dairesi olduğunu işte Cenab-ı Hak gösteriyor bu ayetlerle. Bunları gösterip o dairede de ne derece hadsiz nimetler dolu olduğunu, bunlar boş daireler de değil, her birisinin binler vazifesi var. İnsana bakan yönü var, birisi Allah-u Teala'ya bakan binler yönü var. Her birinin içinde çeşit çeşit nimetler, hepsine ayrı ayrı vazifeler verilmiş. Ve insanın kendi gücüyle, kudretiyle değil, kendisi bütün insanlık bir araya gelse bir tekini bile o mevcudatın emrine boyun eğdiremeyeceği zaafına, acizine merhameten Cenab-ı Hak keremiyle, lütfuyla o nimetleri ikram etmiş. İşte o dairelerin içini nimetlerle doldurmuş. Onu da nazara veriyor ve şu Bismillahirrahmanirrahim ve ataküm min kulli ma saeltumuhu ve in taudu nimetallahi la tuhsuha fezlekesini gösterir. Sonra bir özetle ne diyor? Bütün bunlarla beraber, yani işte Allah size bunları verdi, şunları musahhar kıldı diyerek semavattan, yerden, geceden, gündüzden misal verdikten sonra, şayet Allah'ın nimetini sayacak olsanız onu sayamazsınız diyerek bir özetle bitiriyor. Bakınız, kainattaki geniş dairede ahkam-ı rububiyetini gösterdi, nimetlerini hatırlattı insana, münim-i hakikinin kendisi olduğunu Cenab-ı Hak bildirdi. Sonradan nankörlük etmeyin, bu kadar, o kadar çok size nimet vermiş ki, hadi şu nimetleri bir sayalım, Allah-u Teala bize kaç nimet vermiş diyecek olsanız asla sayamazsınız diyerek nimetlerinin de sonsuzluğunu bir fezlekeyle göstermiş oldu. Yani istidat ve ihtiyacı fıtri lisanıyla insan ne istemiş ise bütün verilmiş. İnsanın yaratılış itibariyle
ihtiyacı neyse hepsi verilmiş. Kabiliyet itibariyle hangi kabiliyetleri Allah-u Teala ona vermiş de o kabiliyetler hal lisanıyla bir şey istiyorsa o da insana verilmiş. Hem de hepsi verilmiş. Konuşmak ihtiyacı var insanın. Dudak vermiş, dil vermiş, nefes vermiş, ses vermiş. Yemek ihtiyacı var. Her türlü rızkı vermiş. İşitmek ihtiyacı var. Kulak vermiş. Koşmak ihtiyacı için ayak vermiş. Hakeza. Bir sanat yapacak, resim yapacak. El vermiş, akıl vermiş, şuur vermiş. Ona güneş lazım, güneş vermiş. Ay lazım, ayı oraya takmış. Gemi lazım, ağaç vermiş. Demir vermiş. Geminin gideceği yol lazım, deniz vermiş, ırmak vermiş. Sayamayacağımız kadar nimetleri insanın fıtratına Allah-u Teala hangi kabiliyeti koymuşsa ve fıtri olarak ne ihtiyacı varsa kendisinden tut, enfüsü-i daireden kainatın her tarafına kadar o afaki dairede bütününü insana ikram etmiş, ihsan etmiş. İnsana olan nimet-i ilahiye Allah'ın insana olan nimetleri tadad ile bitmez, tükenmez, saymakla bitmez. İnsan sadece kendi vücudundaki, kendi bedenindeki nimetleri saymaya kalksa sayamaz. Nerede kaldı ki kainatta kendisine ikram edilen nimetler? Evet, insanın madem bir sofrayı nimeti, semavat ve arz ise, öyle nimetler vermiş ki Allah-u Teala, yer ve gök o nimetlerin bir sofrası. Düşününüz Allah'ın nimetlerinin büyüklüğünü. Yer ve gök o nimetlerin birer sofrası hükmünde. İçinde her şey dizilmiş. İşte yer gök bir sofra ise, nimet sofrası ise insana, ki öyle, ve o sofradaki nimetlerden bir kısmı şems, kamer, yani güneş, ay, gece, gündüz gibi şeyler ise nasıl bir sofra? Öyle bir sofra ki o sofranın kandilleri, ışıkları, güneşler, aylar, yıldızlar, böyle bir sofra ise, sofrası yer ve gök ise elbette insana müteveccih olan nimetler had ve hesaba gelmez değerli dinleyenler. Böyle bir nimet içinde insan. Yedinci sırrı belagat. Başka bir noktaya geldik belagatla ilgili. Bundan öncekilerde nükteler anlatılmıştı. Burada bir belagat sırrı yine örneklendirilerek anlatılıyor değerli dinleyenler. Kâh oluyor ki ayet, zahiri sebebi icadın kabiliyetinden azletmek ve uzak göstermek için, müsebbebin gayelerini, yani sebeplerle meydana gelen şeylerin, ona takılan gayelerin semerelerini, sonuçlarını gösteriyor. Ta anlaşılsın ki, sebep yalnız zahiri bir perdedir. Bazen ayet şunu yapar diyor değerli dinleyenler. Zahiri sebebin icadın kabiliyetinden azletmek için. Gördüğümüz her bir şey sebeplerle vücuda geliyor. Çünkü dünya hikmet dünyası, imtihan dünyası. Mesela bir meyveyi Cenab-ı Hak ağaçtan veriyor. Yağmuru gökten indiriyor. İnsana bir et parçasıyla gördürüyor, başka bir et parçasıyla konuşturuyor, başka bir et parçasıyla işittiriyor ve hakeza. Yani hepsinde bir sebep var. Ama bunları yapan kimdir hakikatte? Bu sebepler midir? Hayır. Sebepler imtihan için verilmiş. Bunları hakikatte ikram eden, nimet olarak bize veren, gördüren, konuşturan, işittiren, besleyen, büyüten Allah-u Teala'dır. İşte insanlar bu sebeplerde boğulmasın. Sebeplerle vücuda gelen şeylerin kendiliğinden olduğunu zannetmesin, tevhidden sapmasın diye Allah-u Teala'nın ikramı olduğunu bilsin ve bütün bunların, sebeplerin bir tesirinin olmadığını anlasın diye ayet şöyle yapar. Bakınız anlayınız ki bu sebeplerin hiçbir tesiri yok, olamaz diyerek neyi gösterir? O sebeplerle vücuda gelen netice neyse ondaki gayeye, semereye dikkat çeker. Ta ki anlaşılsın, ne anlaşılsın? Şu, sebep yalnız zahiri bir perdedir. Sebep bir perde. O perdeyi kaldırıp sebebi de yaratan, müsebbebi de yaratan zatı gör der Cenab-ı Hak bu ayetlerle.
Çünkü gayet hakimane gayeleri ve mühim semereleri irade et.

etmek, gayet alim, hakim birinin işi olmak lazımdır. Sebebi ise şuursuz ve camittir. Mesela insan işitiyor, duyuyor sesleri. İşte kulak vasıtasıyla duyuyor, kulak bir et parçası, içinde örs var, çekiç var vesaire bir sistem var. Peki bu sebepler, bu et, kemik, içindeki örs, çekiç mi işitmeyi yapıyor? Bunlara takılmayın diyor Cenab-ı Hak. Bunların da yapılması mucize ama sebeplerde boğulmayın. Neye bakın? Ayet ona dikkat çeker diyor. Der ki semeriye bak. Ya burada bir sistem kurulmuş. Bu kulak buraya takılmış. Sesleri işitecek şekilde belli bir seviyenin altındaki ve üstündeki desibel diyorlar. Sesleri rahatsız olmayasın diye işittirmiyor. O ikisi arasındaki sesleri işitebiliyorsun. Sesin kendisi ayrı mucize. Bunun yaptığı gayeye bak, hikmete bak. İşitmeyi bilmeyen birisi, işitmeye senin ihtiyacın olduğunu bilmeyen birisi, bu sebepler yani, sana işitmeyi verebilir mi? Kulak işitmenin ne olduğunu bilir mi? Ağız sesin ne olduğunu bilir mi? Meyve, mesela bir elma, kendisinin ne olduğunu, ne işe yaradığını bilir mi? O zaman ona takılmayın diyor. O toprağa, elmanın çekirdeğine, ağacına takılmayın. Onlar Allah'ın ayrı bir sanatı ama sebeplerle geliyor o elma. İnsanlar gafletle bunları sebeplerden zannediyor. Buradan nazarımızı çekmek ve Cenab-ı Hak yaratanın kendisi olduğunu bildirmek için diyor ki bu elma ne işe yarıyor? O elmada bir renk var, rengi bilen birisi onu verir. Bir şekil var, mühendislik ilmine sahip olması lazım. Bir tat var, onun sizin midenizde yapacağı bir yolculuk var, sizin ona hazır olmanız lazım vücut itibariyle. Demek seni de bilen, senin o elmaya ihtiyacını da bilen, o elmanın güneşle, ayla, rüzgarla irtibatını bilen, senin ağzınla, dişinle, midenle, vücuduna girdikten sonra nerelere ayrılıp ne olacaksa kan, kemik, et, bunları bilen, bunların ölçüsünü, şeklini bilen, rengini bilen birisi var ki sana bunu veriyor. Sen sebeplerde boğulma. Tevhide çevir nazarını diyerek ayet örnekler veriyor. Müsebbep yani sebepler olan şey, netice diyor. Bunda takılıp kalma, bu neticelerin gayesi nedir ona bak sen. Gören senin sadece bir et parçası olan gözün müdür? Ama görmekteki gaye nedir? Görmeyi sana veren, kainatta göreceğin şeyleri yaratan elbette görmeyi bilen birisi olabilir. Peki göz bunu bilebilir mi? Bilemez. Ayet bunlara dikkat çeker diyor. Neye? Sebepler sadece bir perdedir. Perde arkasında işleyen desti kudrettir. Allah'ın kudret elidir. Siz sebeplere takılmayın. Çünkü bu yapılanlar son derece hikmetlidir. Çok gayeleri var, hikmetleri var. O halde bu neticeleri bundan almak için bu gayeleri hikmetle, ilimle, iradeyle yapıldığını görüyorsam bu neticeleri bundan elde etmek için ne lazım? İlmi sonsuz, gayet alim yani. Hikmeti sonsuz, nihayet derecede hakim birisinin işi olmak lazım. Yani bunları sana veren, bu nimetleri yaratan o nimetin ne işe yarayacağını biliyor. Onda ne gibi faydeler takılı onları o takmış. Onun için gerekli olan ilim sonsuz bir şekilde onda var. O halde sebeplerin neticelerine bakınız. O neticeden mesela görüyor musun? Demek görmeyi bilen biri var ki bana görmeyi vermiş. Beni böyle hikmetle, görmek gibi bir hikmetle donatmış. Benden bir şey istiyor. Ben bunu göze, gözdeki hücrelere, ete, yağa havale etmeyeyim diyeceksin. Bunu söylüyor ayet bize. Çünkü gayet alim, hakim birisi bunu yapıyor. Şuradan anlıyoruz. Sebepler şuursuz. Bir bilinci yok. Camit, yani donsuk, donuk, hareketsiz. İlmi yok, iradesi yok, hikmeti yok. Peki ilimsiz, iradesiz, hikmetsiz, camit bir şey, canlı bir şeyi nasıl yapar? Nasıl ona faydeler takar? Nasıl onun kendisiyle ve kainatla olan irtibatını kurabilir? Nasıl ona hem hakim hem mahkum olur? Elbette mümkün değildir. Ayet-i kerime müsebbebin semerelerine, o semerelerdeki gayelere dikkat çekerek kendisinin esma ve sıfatını Cenab-ı Hak o ayetlerde gösteriyor. Ayet-i kerime bunlara dikkat çekiyor. Sebepler şuursuzdur, camittir. Hem semere ve

gayetini zikretmek, yani o meyveyi, neticeyi ve onun gayelerini Kur'an-ı Kerim'in anlatması, bunu hatırlatmasıyla ayet gösteriyor ki sebepler çendan, yani zahiren her ne kadar nazar-ı zahiride ve vücutta müsebbebat ile muttasıl ve bitişik görünüyor, yani bir şey o sebepten oluyor gibi görünüyorsa da, onun üzerindeymiş gibi olsa da zahiren böyledir. Fakat hakikatte nasıldır? Hakikatte böyle midir? Değildir. Hakikatte mabeyinlerinde, yani sebeple müsebbebatın, neticelerin ve onlardaki gayelerin mabeyinlerinde, yani aralarında uzak bir mesafe var. Yani siz her et parçasını bir araya getirince ona işittiremezsiniz. Eğer sebeplerle olsa bu iş, siz bir et yaparsınız, ona işittirirsiniz. Başka bir et parçası yapar, ona gördürürsünüz. Başka bir et parçası yapar, onu konuşturursunuz ve hakeza. Sebeplerle demek ki neticenin, özellikle o neticedeki gayenin çok farklı durumları var. Araları açık. Sebepten müsebbebin icadına kadar o kadar çok uzaklık, o derece mesafe var ki en büyük bir sebebin eli en etna bir müsebbebin icadına yetişemez. Yeryüzünde bitecek tek bir tohum tanesi için o kadar çok sebep var ki. Mesela bir incir çekirdeği, topluğuna başı kadar bir şey. İçinde koskoca incir ağacının, tonlar çeken incir ağacının meyvesi var. Kıyamete kadar gelecek bütün incirlerin programı var. Kaç tane tohum olacak, kaç meyve çıkacak, ne kadar çiçek açacak, ne kadar ağaç olacak var. Şimdi böyle bir sebep, neyle oluyor bu çekirdek sebep? Ağaç, toprak, su gibi. Peki bunların bununla irtibatı ne? Neticede tatlı, lezzetli, faydalı bir meyve vücuda geliyor. İncir ağacı, toprak, hava, su, güneş o incir ağacını, onun meyvesini, o meyvedeki neticeleri bilir mi? Onun şekline müdahale edebilir mi? Onun gayelerini, ne işe yaradığını anlar mı? Müdahalesi olabilir mi? Ya bu incir çekirdeği hep yine başka kadar oluyor. Bu sefer koskoca incir ağacı kabak kadar yapalım diyebilir mi? Hatta o küçük çekirdeğe, onu vücuda getirdiğini zannettiğimiz gafletle, sebeplerle oluyor ya, en büyük mesela güneş, hat hesaba gelmez derecede o incir çekirdeğinden büyüktür. Müdahale edebilir mi? Ya bu sefer de şükür ol canım. Yani bir elma kadar ol. Koskoca ağacı taşıyorsun diyebilir mi? Demek bakınız, kainattaki en küçük bir esere en büyük bir sebep müdahale edemiyor. Demek sebeplerin hiçbir tesiri yoktur. Ama biz ne zannederiz? O sebepler altında geldiği için bu sebeplerle sonuçlar bitişik zannederiz. Öyle değil. Aralarında dağlar kadar mesafe var. Ondan dolayı diyor ki en büyük bir sebebin eli en küçük bir müsebbebin, bir neticenin icadına yetişemez. İşte sebep ve müsebbep ortasındaki uzun mesafede, yani sebep ve sebebin vücuda getirdiğini zannettiğimiz o sonucun, ki Allah vücuda getiriyor hakikatte ama sebeple geldiği için biz gafletle öyle görüyoruz, araları çok uzaktır, yakın değildir diyor. Bunların ortasındaki o uzun mesafede ne vardır? Esma-i ilahiye vardır. Esma-i ilahiye birer yıldız gibi tulu eder. Neyi görürüz biz orada? O incir çekirdeğiyle şu kainat arasında ona tesir eden o kadar çok şey var ki, ama hakikatte etmiyorlar. Hakikatte tesir eden esma-i ilahiyedir. Ne toprağın, ne suyun hakiki manada, ne güneşin, ne rüzgarın, ne mevsimlerin o çekirdeğe hakiki bir tesiri yoktur. Peki ne vardır o zaman? İşte o gaflet perdesini, sebeptir en çok bizi gaflete atan, o sebep perdesini yırtabilirsek, şöyle açabilirsek, ayet bunu yapmamız istiyor. Ne çıkar ortaya, ne doğar? Esma-i ilahiye birer yıldız gibi görünür, oradan patlar. Cenab-ı Hakk'ın esması görünür. İşleyen, yapan nedir? Tecelli eden, Esma-i Hüsna'nın cilveleri değil midir orada? Onlar görünür. Adeta bir pencereden dışarıyı seyredeceksiniz. Kalın bir perde var ama dışarıda
gece ise yıldız, gündüz ise güneş var. O perdeyi açmadan görebilir misiniz değerli dinleyenler? Göremezsiniz. İşte biz gaflet perdesini şöyle bir sıyırabilirsek Esma-i İlahiye yıldızlarını, güneşlerini göreceğiz. Nerede? Allah'ın yarattığı her şeyde. Yani doğrudan Cenab-ı Hakk'ın cemalini, onun Esma-i Hüsna'sının parçalarını göreceğiz. Gafletten kurtulup hakiki manada tevhide inşallah ulaşmış olacağız. Onun için diyor ki işte o sebeple sebebin vücuda getirdiği netice arasında o perdeyi yırttığınız zaman ne vardır? Esma-i İlahiye birer yıldız gibi doğar, tülû eder. Matlaları o mesafeyi maneviyedir. Sebeple sonuç arasında manevi bir mesafe vardır. Orada Esma-i İlahiye doğar. Doğuş yeri de o aradaki manevi mesafedir. O maddiyatın içinde bir manevi mesafe vardır. Oradan doğar. Nasıl ki zahir nazarda dağların daire-i ufkunda, zahiren baktığımız zaman dağların ufuk dairesi vardır. Orada semanın etekleri muttasıl ve mukarin görünür. Dağ ile gökyüzünün birleştiği yere baktığımız zaman ufuk dairesi dediğimiz. Orada semavatın adeta eteği inmiş dağın başında duruyor gibi gelir bize. Ve bunlar sanki birbiriyle bitişikmiş zannederiz geriden. Birbirine çok yakın görürüz. Hatta şöyle zannederiz, o dağa çıksak o semanın eteğine değebileceğiz, o bulutlara ulaşabileceğiz. Adeta gökyüzüne elimizi uzatıp değebileceğiz zannederiz. O kadar yakın ve birbirine bitişik gibi görürüz geriden, zahir nazarla. Peki gerçekte böyle midir? Elbette değildir. İşte sebeple müsebbep arasında böyle bir gaflet nazarı vardır. Halbuki daire-i ufuk-ı cibali'den, semanın eteğine kadar, yani o ufuk çizgisinden, o ufuk dairesinden, dağdaki ufuk dairesinden gökyüzünün eteğine kadar, yani ucularına kadar umum yıldızların matlaları ve başka şeylerin meskenleri olan, bütün yıldızların doğuş yerleri, başka şeylerin meskenleri olan ne vardır? Azim bir mesafe. Bir mesafeyi azime bulunduğu gibi esbab ile müsebbebat mabeyninde, işte sebeplerle vücuda gelen şeyler hususunda da onların arasında da öyle manevi, uzun, azim bir mesafe vardır. Ki imanın dürbünüyle, Kur'an'ın nuruyla görünür. Nasıl o ufuk geriden bitişik gibi görünüyor semavatla, çıkınca görüyorsunuz ki öyle değil. Çok azim, büyük mesafeler var. İşte sebeplerle, sebeplerin neticeleri, semereleri arasında da böyle manevi mesafeler var. Peki bu mesafeler hangi dürbünle görünüyor? Kur'an dürbünüyle, iman dürbünüyle, yani Kur'an nazarıyla, ayet-i kerimelerle, iman hakikatleriyle, onlardaki iman mertebeleriyle baktığınız zaman görünüyor. Demek kainatı bize okutturan Kur'an ve iman hakikatleridir. Onun haricindeki okumalar boştur. Mesela Bismillahirrahmanirrahim, فَلْيَنْظُرُ الْاِنْسَانُ اِلٰى دَامِهِ اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ سَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقَّا فَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا حَبَّا وَعِنَابًا وَقَدْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِحَةً وَأَبَّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ Sadakallahu. İşte şu ayet-i kerime mucizat-ı kudreti ilahiyeyi, Allah'ın ilahi kudret mucizesini bir tertibi hikmetle, hikmet tertibiyle, sırasıyla zikrederek, beyan ederek, esbabı müsebbebata rapt edip, sebepleri sonuçlarla irtibatlandırıp, en ahirde, en sonda, o ahirki kısımda, meta'en leküm lafzıyla bir gayeyi gösterir ki, o gaye nedir? Ayet-i kerimenin mealini verip o gayeye bakalım. Şimdi o insan yiyeceğine bir baksın. Şüphesiz ki biz, suyu buluttan bol bol döktük. Sonra yeri bitki ile güzelce yardık. Böylece orada size ve hayvanlarınıza ve sık ağaçlı bahçeler, hayvanlarınıza bir fayda olmak üzere ekinler, üzüm bağları, yoncalar, zeytinlikler, hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik. Abese suresi
24 ila 32. ayetlerin meali. En sonunda da ne diyor demişti? Fezleke yapıyor.

size fayda olmak üzere. Size fayda olmak üzere o bitirdiği çayırları, otları, sık ağaçlı bahçeleri, zeytinleri, yoncaları, yerin güzelce otlarla yarılmasını bitkiyle. Yiyeceğinize bir bakın diyor ayet-i kerime. Suyu o yiyecek için bol bol buluttan döktük sizin için. Yeri de o bitkiyle güzelce yardık. Size de hayvanlarınıza da fayda olsun diye ekinler, üzüm bağları, zeytinlikler, hurmalıklar vesaire bunları meyveleri verdik. Çayırları bitirdik diyerek ve sonra ne diyor? Size faydalı olsun diye onda bir gaye vardır diye o gayeye atıfta bulunuyor. O gaye nedir? O gaye ise bütün o müteselsil esbab ve müsebbebat içinde ne yaptı? Sebeplerle müsebbebatı ayet-i kerime irtibatlandırdı. Yani size bitki lazım, onun için de yağmur lazım. Bakınız o bitkiye lazım olan yağmuru, suyu bol bol biz döktük. Ondan şunları şunları çıkardık diye bir irtibat kurdu. İşte bunda bir gaye var. O gaye ise müteselsil, yani böyle silsile arka arkasına devam edip gelen sebepler ve o sebeplerin müsebbebatı içinde o gayeyi gören ve takip eden gizli bir mutasarrıf bulunduğunu, bu sebeplerden bu neticeyi yapmak için bir idareci lazım. O idareci Allah-u Teala'dır. O idareci irade etmiş bunları. O sebeplerin müsebbebata dönüşmesinde bir tasarruf edici var diyerek, gizli tasarruf edici, yani kendisini Cenab-ı Hak nazara veriyor. Ve o esbabın, sebeplerin onun perdesi olduğunu ister ki ispat eder. Bu sebepler bunları yapan değildir. Evet, bir irtibatı vardır. O irtibatı hikmet gereği Cenab-ı Hak koymuş. Ama ne diyor? Orada benim esma-i tecelli eder. Sebeplerle müsebbebat dediğimiz neticenin hiçbir alakası yoktur. Yani sebeplerin bir tesiri en küçük bir iğne ucu kadar dahi olmaktır diyerek aralarındaki irtibatın bulunmasında neticeye varlamayacağını, o irtibatı kurmanın da Allah olduğunu ama hakiki manada gizli mutasarrıf bulunduğunu, sebeplerin sadece birer kutu olduğunu ispat eder ayet-i kerime. Evet, meta'an lekum ve le en'amikum, size ve hayvanlarınıza bir fayda olmak üzere tabiriyle bütün esbabı icat ve kabiliyetten azleder. Ne kadar sebep varsa bu sebeplerle bunları yapıyorum. Sebepleri de sonucu da yaratan benim ama sebeplerin sonuca bir tesiri yok. Hiçbir icat kabiliyetleri bulunmaz. Çünkü gayeyi bilmezler. Bütün bunları şunlarla yapıyoruz. İşte ağaçlar için, üzüm bahçeleri için su lazım, gökten indiriyoruz. Yer lazım, onu veriyoruz. Birbiriyle irtibatlı. Ama ne otu, ne bulut, ne toprak o üzüm asmasını, onun ilmini, onun meyvesini, onun neticelerini bilir mi? Bilmez. Onu bilen alim ve onu hikmetle yaratan bir hakim var. Cenab-ı Hak var. O halde sebeplerin icatta, bir şeyin vücuda gelmesinde kabiliyetleri yok der, sebepler oradan azleder. Onların vazifesi başka. Manen der ki bu ayetle, size ve hayvanatınıza rızkı yetiştirmek için su semadan geliyor. Manen böyle der. Size su lazım, hayvanlarınıza da su lazım. Ne için? Rızkı yetiştirmek için. Nereden geliyor bu su? Semadan geliyor. O suda size ve hayvanatınıza acıyıp, şefkat edip, rızık yetiştirmek kabiliyeti olmadığından su gelmiyor, gönderiliyor demektir. Size ve hayvanlarınıza bir fayda olsun diye ne demek? Budur diyor. Siz gelen suyun, buluttan gelen suyun kendiliğinden geldiğini zannetmeyin. Zannetmeyiniz ki o suda size acımak, merhamet etmek, şefkat etmek, size rızık yetiştirmek kabiliyeti var. Böyle bir şey yok. Size acıyan, şefkat eden, size rızık için o suyu gönderen, yerden de o bitkiyi çıkaran ancak Rabbinizdir. Dolayısıyla o kendisi gelmiyor. Rızık yetiştireyim diye su kendi gelmiyor ya, gönderiliyor demektir. Sizin için gönderiliyor, ikram ediliyor. Hem toprak nebatatla açılıp rızkınıza oradan gelmiyor. Nereden alıyorsun rızkını? Topraktan. Bana toprak veriyor. Hayır, toprak vermiyor. Toprağı sebep perde yapmış Allah'a. Veren Allah'tır. Hissiz, şuursuz toprak

ediyor, ihsan ediyor, inam ediyor. Nimetleri ellerinize veriyor. Hem otlar, ağaçlar sizin rızkınızı düşünüp merhameten size meyveleri, hububatı, o bitkileri, tohumları yetiştirmekten pek çok uzak olduğundan, ağaçlar, otlar bizim rızkımızı düşünüp bize merhamet edip de mi veriyorlar o buğdayı yahut diğer hububatı yahut meyveleri? Hayır. İşte ayet gösteriyor ki bütün bunlar bir Hakim-i Rahim'in size olan ikramlarıdır. Bütün bunlar, onlar hikmet sahibi, size çok acıyan, merhamet eden bir Allah'ın sebepler perdesi arkasından uzattığı ipler ve şeritlerdir ki o sebepler adeta bir ip şerit gibi. Cenab-ı Hak uzatıyor rahmetiyle, hikmetiyle onu oradan. O üzümleri, buğdayları, hurmaları, zeytinleri, meyveleri. Nimetlerini adeta o iplere takmış. Sebepler bir ip gibi. Allah Teala sebep iplerine meyvelerini takmış. Buyurun kullanım, bu iplerden bunları koparıp yiyiniz. Ama bu nimetleri bu iplerden, yani sebeplerden bilmeyiniz. Veren benim diyor. Zihayatlara, yani hayat sahiplerine o sebepler vasıtasıyla, o iplerle adeta uzatıyor. İşte şu beyanattan, bu izahlardan Rahim, çok merhamet eden, çok acıyan, çok şefkat eden Rezzak, çok çok rızık veren Mün'im, inam eden, ikram eden Kerim, ikram eden, sizi düşünen, size acıyan gibi çok esmanın matlaları görünüyor. Demek her bir sebepten Rahim gibi, Kerim gibi, Rezzak gibi, Mün'im gibi pek çok Esma-i Hüsna'nın oralardan yıldız gibi doğduğunu görüyoruz. Neyle? Sebeplerle müsebbibat arasında. İşte ayet-i kerimedeki belagat sırrını görebiliyor muyuz değerli dinleyenler? Misaller devam ediyor. Mevzu da gayet tatlı, kıymetli dinleyenler. Lakin süremiz doldu, hatta açtık biraz. İnşallah diğer misallerle Kur'an-ı Kerim'in nasıl mucize olduğunu, Rabbimizin bize oradan nasıl hitap ettiğini, bu kelamının nasıl taklit edilemez mucizelerle, baştan sona kadar hadsiz mucize cihetleri bulunduğunu inşallah bir sonraki programda yine birlikte anlamaya, zevk etmeye, idrak etmeye, böylece imanımızı tahkiki yapmaya gayret ederiz. Cenab-ı Hak Kur'an'ı şefiğimiz kılsın inşallah. Bizi Kur'an'la yaşatsın, Kur'an'la öldürsün, Kur'an'la haşretsin. Razı olduğu kulu olarak inşallah rızasıyla, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Allah'a emanet olunuz efendim.

0: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHH Ankara Şubesi.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 800

0: 43 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef. Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.
5: Bir zaman geçiyor aklımdan. İlk günü yağmur. İkinci günü gülümseyerek açılmış güneş misafirliği. Adı bayram. Bir zaman geçiyor aklımdan. İkinci günü çocukla çocuk oluyorum. Üçüncü günü boyuyorum ayakkabılarımı. Dostlarıma gidecek yeni adımlar topluyorum. Önce şekerlikler yıkanıyor soğuk mutfaklarda. Sonra babaların ellerine dökülüyor kolonyalı sabahlar. Sonra annesinin ellerine veriyor saçlarını bir çocuk. Her okşayışı bir bayram harçlığı oluyor ellerinde. Ve yalnızlara verilecek en kalabalık gülümsemeler bekliyor kapı eşiklerinde. Bayramınız hayırlı geçsin. Bayramınız hayırlı geçsin.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Kurban edilecek hayvanlar koyun, keçi, deve, sığır ve mandadır. Bu hayvanlardan devenin 5, sığırla mandanın 2 ve koyunla keçinin 1 yaşını doldurmuş olmaları gerekir. Ancak koyunlar 6 ayı tamamladıkları halde 1 yaşını doldurmuş gibi gösterişli olurlarsa bunlar da kurban edilebilir. Bir koyun veya keçiyi ancak bir kişi kurban edebilir. Fakat sığır, manda ve deve 7 kişiye kadar ortaklaşa kurban edilebilir. Ortakların tek veya çift olmalarında bir sakınca yoktur. Ortakların hepsi ibadet niyetiyle katılmak durumundadır. Mesela ortaklardan biri vacip olan kurbanı, diğeri adak kurbanı, bir diğeri de nafile kurbanı niyet etmiş olabilir. Çünkü hepsinin niyeti ibadettir. Fakat ortaklardan biri herhangi bir ibadet değil de et kastıyla katılmış olursa bu caiz olmaz. Diğerleri de niyet etmiş oldukları kurbanı kesmiş sayılmazlar. Bilindiği üzere kurban bir ibadettir. Bunun için kurbanlık hayvanların kusursuz olmaları esastır. Her kusur olmasa da bazı kusurlar kurbana manidir. Bu kusurlar kısaca şunlardır. İki veya bir gözü kör olan, aşırı derecede zayıf olan, kesim yerine yürüyerek gidemeyecek derecede aksak olan, kulağının, kuyruğunun bir kısmı kesik olan, dişlerinin yarıdan fazlası düşmüş olan, doğuştan kulağı ve çeşitli organları olmayan, koyun ve keçide bir, sığırda iki meme kurumuş olan, burnu kesilmiş olan, dilinin çoğu kesilmiş olan, ölüm derecesinde hasta olan, böyle kusuru olan hayvanları kurban etmek caiz değildir. Bunun için kurbanlık satın alınırken öncelikle kusurlu olup olmadığına dikkat etmek gerekir. Kurban, bayram namazından sonra olmak üzere bayramın ilk 3 günü kesilmelidir. Arefe günü veya bayramın ilk 3 gününden sonra kurban kesmek caiz değildir. Peygamberimiz buyuruyor ki, bugünümüzde yapacağımız ilk şey bayram namazı kılmaktır. Sonra evlerimize dönüp kurban kesmek olacaktır. Her kim böyle yaparsa sünnetimize uygun iş yapmış olur.

kim önce kurban keserse o da ancak ailesine et sunmuş sayılır. Bu kurban olmaz. Hayvanı kesmeden canlı olarak veya bedelini yoksullara vermekle de kurban kesilmiş sayılmaz. Kurbanın rüknü, kurban edilmesi caiz olan hayvanlardan birini kesmek olduğundan, hayvanı kesmeden canlı olarak veya bedelini yoksula vermekle kurban ibadeti yerine getirilmiş sayılmaz. Bu ancak sadaka olur. Yalnız kurban kendisine vacip olan kimse satın aldığı kurbanı herhangi bir sebeple kurban günlerinde kesmez veya hiç kurban satın almaz ise kurban günleri geçtikten sonra bu kimse kurbanlık hayvanının kıymetini fakirlere sadaka olarak verebilir. Kurban kesebiliyorsa kendisi keser. Çünkü bu böyle tavsiye edilmiştir. Onu kişinin kendisini yapması başkasına vekalet vermesinden daha faziletli ve daha sevaptır.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz veda haccında 100 deve kurban etmiş, bunların bir kısmını kendisi kesmiş, bir kısmını da Hazreti Ali'ye vekalet vererek kestirmiştir. Kurban kesen kişi şayet kendisi kesemiyorsa, o zaman bir başkasına vekalet vermek suretiyle kurbanını kestirmesi caizdir ama mümkünse kendisi de orada hazır bulunmalıdır. Çünkü kurbanın kesilirken orada hazır bulun, zira işlemiş olduğun her günah kurbanın kanından ilk damlası yere düştüğünde bağışlanır cümlesi Efendimiz aleyhissalatü vesselama kızına hitaben söylemiş olduğu cümledir. Az önce de ifade edilmiş olduğu gibi bizzat kendi kesmek en doğru olandır. Hayvan kesmede ehil olmayan, yani bunu beceremeyenlerse başkalarına vekaletle kestireceklerdir. Bir ibadet yapılırken günaha girmek doğru değildir. Hemen her yıl Kurban Bayramı günlerinde televizyon ekranlarına yansıyan görüntüler seyredenlere büyük rahatsızlık vermektedir. Bu görüntülerin ortadan kalkması kurbanların ehil olan kimseler tarafından kesilmesine bağlıdır. Ehil kimse bulamayanlar kurbanlarını mezbahalarda kestirmelidirler. Yurt dışında bulunanlar da kurbanlarını memleketinde kesmek isterlerse bu da iyi bir davranış olur.

Kurban kesileceği zaman hayvan incitilmeden kesilecek yere götürülür. Devenin dışındakiler kıbleye karşı sol tarafları üzerine yavaşça yatırılır. Kolaylık olması için üç ayağı da bağlanır. Sağ arka ayağı boş bırakılır. Sonra kesecek olan Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu vallahu ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd, Bismillahi Allahu Ekber der, ara vermeden büyük ve keskin bir bıçakla keser. Sadece Bismillahi Allahu Ekber diye kesse de olur. Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla iki şah damarının kesilmesi gerekir. Kurban kesildikten sonra sahibi Allah rızası için iki rekat namaz kılar, sonra da dua ederek Cenab-ı Hak'tan dileklerde bulunur. Kurban kesildikten sonra etleri ortaklar arasında tahmini olarak değil, tartılarak hakkaniyet kurallarına uygun olarak taksim edilmelidir. Ancak bir ailenin fertleri için kurban edilen hayvanın etini taksim etmek gerekmeyebilir. Bunun gibi ortaklaşa kurban kesenler, kurban etini tamamen yoksullara veya bir hayır kurumuna verecek olurlarsa yine kurban etini taksim etmeleri gerekmez. Kurban etinin hepsini yoksullara sadaka olarak dağıtmak veya kendisi ve çoluk çocuğu için alıkoymak caizse de en uygun olanı kurban etini üçe taksim edip birini kurban kesmeyen yoksullara sadaka olarak dağıtmak, bir bölümünü de akraba, tanıdık ve komşulara ikram etmek, bir diğerini de kendi çoluk çocuğuyla yemektir. Kurban etinden Müslüman olmayan komşulara da vermek.

Kurban Bayramı'nda hasta ve rahatsız olan kişilerin kendi beslenmelerine dikkat etmeleri gerekir. Bayramı tadında yaşayabilmek için bayramda beslenmemize dikkat etmeliyiz. Özellikle kalp, tansiyon, kolesterol, karaciğer, böbrek ve diyabet hastaları Kurban Bayramı'nda kendi beslenmelerine çok dikkat etmelidir. Kurbanı keserken de küçük çocukların seyretmesi ve görmesi önemlidir. Psikolojik ve ruhsal yönden sakıncaları vardır. En çok da Kurban Bayramı'nda bıçakla el parmak kesilmesi ve yaralanmalara karşı dikkatli olunmalıdır. Özellikle Kurban Bayramı'ndaki aşırı et tüketimiyle bu hastaların yaşadıkları sağlık problemleri had safhaya ulaşabilmektedir. Kırmızı et, kolesterolün en başta gelen sebeplerinden biridir. Kurban Bayramı'nda et tüketimi arttığı için kalp ve tansiyon rahatsızlıkları nedeniyle sağlık kuruluşlarına yapılan müracaatlarda büyük artışlar görülmektedir. Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriği daha yüksek olduğu için kalp, damar, diyabet ve yüksek tansiyon hastaları Kurban Bayramı'nda yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeli, aşırı et tüketmemelidirler. Bu kişiler doktorları tarafından kendilerine önerilen diyetlerini bozmamalıdırlar. Özellikle ülkemizde Kurban Bayramlarında yenilmesi gelenek haline gelen kavurma, içine tereyağı ve kuyruk yağı konulmadan kendi suyuyla kısık ateşte pişirilmelidir. Etin kendi yağı yemeğin lezzeti için yeterli olup ekstra yağ eklemeye gerek yoktur. Kavurmada çok fazla tuz ve kuyruk yağı kullanılması sebebiyle kalp ve tansiyon hastaları kavurmadan uzak durmalıdır.

Tüketilen et miktarı kadar pişirme ve tüketim şekli de çok önemlidir. Pişirme şekli olarak ızgara, haşlama ve fırında pişirme yöntemleri tercih edilmelidir. Etler pişirilirken kuyruk yağı, tereyağı gibi doymuş yağ içeriği yüksek olan katı yağlar kullanılmamalıdır. Mangal yapılacaksa etlerin kömürleşmemesine dikkat edilmelidir. Dışı pişen fakat içi çiğ kalan etler tüketilmemelidir. Ayrıca yüksek risk taşıması nedeniyle çiğ köfte tüketiminden de kaçınılmalıdır. Süt, yoğurt, sebze, meyve gibi diğer besin gruplarının da gün içerisindeki tüketim miktarı dengeli olmalıdır. Etin yanında az miktarda zeytinyağı içeren salata dengeli bir öğün örneğidir. Tatlı olarak hamurlu ve kızartma şeklinde yapılan ağır tatlıların yerine sütlü ve meyveli tatlıların seçilmesi daha sağlıklı olacaktır. Her zaman olduğu gibi bayram günlerinde de İslam'ın ve insanlığın emrettiği şekilde çevremizdeki insanlara iyi davranmalı, incitici ve zarar verici davranışlardan sakınılmalıdır. Bütün bunlar toplumu oluşturan fertleri birbirleriyle kaynaştırarak milli birliğin ve bütünlüğün sağlanmasında ve toplumu rahatsız eden ayrılık ve düşmanlıkların yok olmasında etkili olur. Bu, duyguları, düşünceleri ve usulleri itinayla uygulayarak gerçekleştirmiş olduğumuz bayramlar hiç kuşkusuz sevince, mutluluğa ve kardeşliğe fayda sağlayacak, pekişmesine yol açacaktır.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
3: olma. Şimdi reklamlar.
4: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 06 60 İHH Ankara Şubesi.
5: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya

0: Siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda, doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: İşte yine o geldi. Berrak bir sevincin, mübarek bir selamlaşmanın, sıcak tebessümlerin öylesine özlendiği bir zaman. İşte yine o geldi. Yaradana teşekkür için, çocuklara neşe, büyüklere huzur için, yaşamın bereketi için. İşte yine o geldi. Bayramınız mübarek olsun. Bayramınız.
9: Radyo Hedef. Gönül frekansınız.
11: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu derinden hissettiğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, sağlık ve afiyetle nice bayramlar dileriz.
12: İçinizdeki özlem.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, evde hiçbir şey de yok, ne pişireceğiz bilmem ki. Ev hanımlarının bazılarının ağzından sık sık duyulan bu söz yanlış ve hatalı bir ifadedir. Bugün istisnalar olmakla birlikte evlere dışarıdan bir hafta hiçbir yiyecek girmese o hane halkı evdeki yiyeceklerle geçinebilir. Bir ay, altı ay, bir sene geçinebilecek de vardır. Bizim cemiyetimizin insanları yok demeye, yokluktan ağlamaya alışmışlar, yokluk hastalığına yakalanmışlardır. Bu eldeki imkanları bilmemekten, verilene şükür ve hamd edememekten doğan bir hastalıktır. Bu derdin neticesi de vahimdir. Hazreti Cabir radıyallahu an demiştir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bir şey istense asla yok demezdi. Müslüman kardeşlerimiz yok kelimesini kullanırken çok iyi düşünmelidir. Meramlarını anlatırken değişik ifadeler kullanmalıdırlar. Mesela bir şeyin olmadığını anlatmak gerekiyorsa yok demektense mevcudu kalmadı demek daha yerinde olur. Bazıları diyorlar ki zıkkım ye. Zıkkım kelimesinin aslı zakkumdur. Halk diline zakkum zıkkım olarak geçmiştir. Zakkum cehennemde kafirlere azap için verilecek olan yiyeceğin adıdır. Maalesef memleketimizde çok kullanılan tabirlerden biri de budur. Çoğu kere söyleyecek söz konusu olduğu zaman söylenilen bu söz beddua olarak sarf edilmektedir. Hasılı, hiçbir zaman hiçbir kimseye söylenilmemesi gereken zıkkım ifadesi Müslümanın ağzından çıkmamalıdır. Bazıları diyorlar ki,

Resmi nikah, imam nikahı. Resmi nikah, imam nikah tabirlerin ikisi de yanlıştır. Ne resmi nikah vardır ne de imam nikahı vardır. Böyle bir şey katiyen yoktur. Nikah, İslami bir istilahtır ve bir ibadettir. Kitap, sünnet ve sahabe-i kiramın icma ile sabit bir meseledir. İslami nikah, imam nikahı gibi acayip bir isim almıştır. Bu tamamen yanlıştır. İslam dininde nikah resmi ve gayri resmi diye ikiye ayrılamaz. Resmi nikah, nikah dairesi, nikah masası, nikah memuru vesaire gibi kavramlar laikliği esas alan yürürlükteki kanunlarla birlikte dilimize girmiştir. Hiçbir müçtehit imam eserlerinde resmi nikah, belediye nikahı gibi bir bab ayırmamıştır. Nikah için İslam'ın aradığı şartlarla belediyenin aradığı şartlar arasında çok farklar vardır. Mesela belediye evlenenlerin dinlerini araştırmaz. Süt kardeşi olan iki kişi belediyeye müracaat ederek derhal evlenebilirler. Kanuni hiçbir sakıncası yoktur. Lakin dinen bunların evlenmeleri mümkün değildir. Resmi nikah, belediye nikahı tabirleri yerine belediye evlenme akdi demek daha uygundur. Çünkü bu istilahlar birbirinden farklıdır. Şimdi bütün bunlardan sonra aklımıza şu soru gelebilir. Belediye evlenme akdi olarak yapılan muamele dinen nikah yerine geçer mi? Cevabı şudur. Hanefi mezhebine göre caiz değildir. Çünkü akit sigası nikahın sıhhatine mani cereyan ediyor. Ayrıca bu mezhepte dini nikah için ne imamın ne de belediye memurunun rolü yoktur. Kadın iki şahit huzurunda koca olacak kimseye ben seninle evlendim, koca da ben de seninle evlenmeyi kabul ettim deseler nikah kıyılmış olur. Her önemli işin başında mesmele, hamdele, salvele getirmek sünnettir. Yoksa iş bereketsiz olur. Yapılan duanın da mahiyeti budur. Şafii mezhebine göre de kesinlikle caiz değildir. Çünkü sahih nikah için kadının velisi veya velinin vekili bulunması zaruridir. Nikahı veli veya vekili kıyacaktır. Hasılı, nikah İslami bir istilah olup hem ibadet hem de muamelattır. Kitap, sünnet ve sahabe-i kiramın icma ile sabit bir meseledir. İslami nikahın imam nikahı gibi acayip bir isimle ifade edilmesi tamamen yanlıştır. Resmi nikah diye de bir şey yoktur. Onun adı da belediye evlenme akdidir. Her mümin konuşurken ve yazarken İslami istilahlara riayet etmek ve bu istilahları titizlikle korumak zorundadır. Bazıları diyorlar ki, iki bayram arasında nikah kıyılmaz. Memleketimizde çok önemli bir kesimde hala geçerli olan yanlış bir anlayışta iki bayram arasında nikah kıyılmaz batıl inancıdır. Dinimize göre nikah ibadet hükmündedir. Nikahın sıhhatinin şartları arasında iki bayram arasında olması gibi bir kayıt yoktur. Cahiliyet devrinde Araplar Şevval'de evlenmeyi iyi görmezdi. Şevval, Ramazan ve Kurban Bayramı arasında Arabi bir ayın adıdır. Günümüzdeki batıl anlayış da buralara dayanır. Cahiliyet devrinin bu inancını Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizzat reddetmiştir. Hazreti Ayşe radıyallahu anh anamız buyuruyorlar ki, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem benimle Şevval'de nikahlandı ve yine Şevval'de zifafa girdi. Urve radıyallahu anh'ın beyanına göre Hazreti Ayşe radıyallahu anha akraba kadınlarının Şevval'de evlenmelerini severdi. Rivayete göre bir defasında bayram namazı cuma gününe rastlamıştı ve mevsim de kıştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bayram namazını kıldı ve sonra cuma namazı için dönüp geldi. Karşısına biri çıkıp, ''Ya Resulallah, burada nikah vardır buyurun.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevaben, ''İki bayram arası, yani bayram namazıyla cuma namazı arasındaki zaman, kışın az olduğundan nikah yoktur.'' buyurdu. Görülüyor ki, iki bayramdan maksat Ramazan ve Kurban Bayramı değildir. Bayramlardan biri cuma gününe rastlarsa, bayram namazıyla cuma namazı arasındaki kısa zamandır. Fıkıh kitaplarında nikahın ibadet niteliğinde olduğu kayıtlıdır. Mescitlerde ve cuma günü kıyılması sünnettir. Bunun haricinde zamanı konusu

Bunda bir kayıt yoktur. İnsanımız nikahın ne zaman kıyıldığına değil, hangi şartlarda kıyıldığına ve kurulan yuvanın dini noktadan aranılan şartlara uygun olup olmadığına dikkat etmelidir. Evlilik hayatının sıhhatli bir şekilde devamı, Allah'ın emri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti üzere olmasına bağlıdır. Hasılı, iki bayram, Ramazan ve Kurban bayramları arası nikah kıyılmaz sözü, uydurma, hiçbir mesnede olmayan hurafe bir sözdür.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hicret. O sırada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebubekir radıyallahu anha gitti ve vakit kaybetmeden evin arka penceresinden eğerli halde bekleyen iki devenin yanına çıktılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birine bindi, diğerine de Ebubekir bindi radıyallahu anh. Oğlu Abdullah'ı ise arkasına bindirdi. Daha önceden planlandığı şekilde Yemen'e giden yol üzerinde ve güneyde olan Sevir mağarasındaki bir mağaraya doğru yöneldiler. Çünkü Mekke'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yokluğu anlaşılır anlaşılmaz tüm kuzey yollarına gözcüler ve takipçiler gönderileceğini biliyorlardı. Mekke'nin biraz dışına çıkınca Peygamber aleyhissalatü vesselam devesini durdurdu ve arkasına bakarak "Allah'ın yeryüzünde sen bana ve Allah'a en sevgili yersin ve halkım beni senden çıkarmasaydı senden ayrılmazdım" dedi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın köle olarak aldığı, sonradan azat ettiği çoban Amir İbni Fuheyre sürüsüyle onların izlerini kapatmak için arkalarından geliyordu. Mağaraya vardıklarında Ebubekir radıyallahu anh oğlunu develerle birlikte eve geri gönderdi ve ona ertesi gün Hazreti Peygamber'in yokluğu fark edilince neler konuşulduğunu dinlemesini ve ertesi gece haber getirmesini söyledi. Amir koyunlarını gündüz her zamanki gibi diğer çobanlarla otlatacak, akşam olduğunda ise Mekke ile Sevr arasında Abdullah'ın izlerini kapatmak için dolaştıracaktı. Ertesi gece Abdullah ve kardeşi Esma mağaraya onlara yemek getirdiler. Verdikleri haber şuydu: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi yakalayıp getirene 100 deve ödül verilecekti. Atlılar Mekke'den Yesrib'e giden tüm yolları ikisini de birlikte yakalamak için araştırıyorlardı. Ebubekir radıyallahu anh da yok olduğu için ikisinin beraber gittiğini tahmin ediyorlardı. Fakat Abdullah'ın belki de bilmediği başka bir grup onun Mekke dışındaki mağaralardan birinde olabileceğini düşünüyordu. Yanı sıra çöl Arapları iyi iz sürerlerdi. Sıradan bir bedevi arkasından bir koyun sürüsü takip etse bile küçük izler arasındaki büyük izleri fark ederek oradan iki veya üç

deve geçtiğini bile anlayabilirdi. Kaçanların güneyde bir yerde olmaları muhtemel değildi. Fakat bu kadar büyük bir ödül için her yol denenebilirdi. Ve Sevr'e giden yolda koyun izleri arasındaki deve izleri de anlaşılabilirdi. Üçüncü gün dağın sessizliğini, kaya güvercini olduklarını tahmin ettikleri iki kuşun kanat çırpışlarından ve ötmelerinden çıkan sesler bozdu. Kısa bir süre sonra derinden gelen fakat sanki dağa tırmanan birileri varmış gibi gittikçe yükselen insan sesleri duydular. Fakat hava kararıncaya kadar Abdullah'ı beklemiyorlardı ve güneşin batmasına daha belli bir vakit vardı. Buna rağmen mağara normalden daha az ışıktı. Artık sesler uzaktan gelmiyordu. En azından 5 veya 6 adam gittikçe yaklaşıyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anha baktı ve "Hüzne kapılma, elbette Allah bizimle beraberdir" dedi. Daha sonra şunu ekledi: "Üçüncüleri Allah olan iki kişi, artık yaklaşan ve duran ayak seslerini duyabiliyorlardı. Adamlar mağaranın dışındaydılar. Hepsi de kararlı bir şekilde mağaraya girmeye gerek olmadığını, çünkü orada kimsenin bulunmayacağını söylediler. Daha sonra geldikleri yoldan geri döndüler. Uzaklaşan ayak sesleri duyulmaya başlayınca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir radıyallahu anh mağaranın ağzına geldiler. Önünde sabahleyin görmedikleri, hemen hemen girişin tümünü kapatan insan boyunda bir akasya ağacı vardı. Açık kalan yeri de bir örümcek akasya ile mağaranın duvarı arasında ağ örerek kapatmıştı. Ağın içinden baktılar, mağaraya girerken adamın ayağını basacağı yere kayanın çukuruna bir kaya güvercini yuva yapmıştı ve altında yumurta varmış gibi duruyordu. Erkek güvercin ise biraz yüksekteki kayaya tünemişti. Abdullah ve kardeşinin sesini bekledikleri saatte duyunca kendilerini koruyan ağı kibarca kaldırdılar ve güvercini ürkütmemeye çalışarak onları karşılamaya gittiler. Amir de onlarla birlikteydi fakat bu kez sürüsü yoktu. Amir Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yolculuk için seçtiği develeri emanet ettiği bedeviyi getirmişti. Bedevi henüz Müslüman olmamıştı fakat sırlarını gizleyeceğine güvenilebilirdi. Bu adam onları Yesrib'e sadece gerçek bir çöl adamının bilebileceği yollardan götürecekti. Bedevi onları iki dağ arasındaki vadide yanında Hazreti Ebu Bekir'in iki devesi ve kendi için aldığı bir deve ile birlikte bekliyordu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ihtiyaçlarına yardım etmek üzere amiri arkasına bindirecekti. Mağaradan çıktılar ve düzlüğe indiler. Esma bir çanta dolusu yiyecek getirmişti. Fakat ip getirmeyi unutmuştu. Bu yüzden kuşağını çıkardı, ikiye yırttı ve birini babasının semerine çantayı bağlamakta kullandı, diğerini de kendine ayırdı. Bu olaydan sonra ona iki kuşaklı adı verildi. Ebu Bekir radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme develerin en iyisine binmesi için verdiğinde o "Ben benim olmayan deveyle gitmem" dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh "Fakat o senin ey Allah'ın Resulü" dedi. "Hayır" dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam "Onun için kaç para ödedin?" Hazreti Ebu Bekir söyledi. Peygamber aleyhissalatü vesselam "Deveyi o fiyattan alıyorum" dedi. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam daha önce birçok kez ondan hediye kabul ettiği halde bu özel bir durum olduğu için Ebu Bekir radıyallahu anh hediye etmekte ısrar etmedi. Bu durum Resul'ün hicretiydi. Allah rızası için yurdundan tüm bağlarını koparmasıydı. Bu nedenle hicret, yani yaptığı fedakarlık sadece kendinin olmalı ve başkasıyla paylaşılmamalıydı. Bu olayın bir parçası olduğu için binek de kendisinin olmalıydı. Hicret ettiği sırada aldığı devenin adı Kesva idi ve o günden sonra en sevdiği devesi olarak kaldı. Rehberleri onları Mekke'den biraz doğuya, biraz güneye doğru götürdü. Sonunda Kızıldeniz'e ulaştılar. Yesrib Mekke'nin kuzeyindeydi fakat sadece o noktadan kuzeye yönelebilirlerdi. Sahil yolu kuzeybatıya gidiyordu. Birkaç gün bu yolu takip ettiler. İlk akşam

0: Akşamlarından birinde Nabi çölünde su ararken Rebiülevvel ayının hilalini gördüler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yeni ayı görünce, "Ey iyilik ve rehberlik hilali, imanım seni yaratanadır," dedi. Bir sabah karşı taraftan küçük bir kervanın geldiğini görerek şaşırdılar ve korktular. Fakat onun devesine yüklediği elbise ve diğer ticari eşyalarla Suriye'den dönen Hazreti Ebubekir'in kuzeni Talha olduğunu görünce şaşkınlıkları sevince dönüştü. Hazreti Talha gelirken Yesrib'e uğramıştı. Mallarını Mekke'de satar satmaz hemen geri dönmeyi düşünüyordu. Yesrib'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gelişinin büyük bir merakla beklendiğini haber verdi ve veda etmeden önce onlara zengin Kureyşlilere satmayı planladığı beyaz Suriye elbiseleri hediye etti. Hazreti Talha ile karşılaştıktan kısa bir süre sonra kuzeye doğru yöneldiler. Sahilin biraz içinden ilerleyerek kuzey doğuya döndüler, artık yönleri direkt olarak Yesrib'e dönüktü. Yolculuğun belli bir zamanında Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geldi. Hiç şüphesiz sana Kur'an'ı farz kılan seni dönülecek yere elbette döndürecektir. Mağaradan ayrılışlarının 12. günü şafakta Akik Ovası'na vardılar ve diğer taraftaki tepeye tırmandılar. Tepenin en yüksek yerine ulaşmadan önce güneş yükseldi ve sıcak artmaya başladı. Diğer günlerde sıcağın en yüksek dereceye ulaştığı zamanlarda dinleniyor, yolculuk etmiyorlardı. Fakat bu son tepeyi durmadan aşmaya karar verdiler. Tepeye ulaşıp vadiyi gördüklerinde ise durmak istemediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rüyasında gördüğü iki grup kara kaya yığını arasındaki suyu bol yer önlerinde uzanıyordu. Koyu yeşil hurma bahçeleri ve açık yeşil bostanlar bulundukları noktadan yürüyerek 3 mil aşağıda gözler önüne serilmişti. Yeşilliğin en yakın noktası hicret edenlerin ilk durağı olan ve bazılarının hala orada bulunduğu Küba idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rehbere "Bizi Kuba'daki Beni Amr'a götür, şehre götürme," dedi. Vadinin en kalabalık yerleşim merkezi bu adla tanınırdı. O zamandan sonra bu şehir tüm Arabistan'da ve her yerde El Medina, Medine olarak anılmaya başlandı. Günlerce önce Mekke'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kaybolduğu ve onu bulana verilecek ödülün haberi Vaha'ya ulaşmıştı. Kubalılar onu gelme vakti geciktiği için her gün bekliyorlardı. Bu yüzden her sabah namazdan sonra Beni Amir'den birkaç adam, başka kabilelerden adamlarla ve Mekke'den hicret eden fakat henüz Medine'ye girmemiş olan muhacirlerden bir kısmıyla yola çıkıyor ve onu arıyorlardı. Tarlaları, hurma bahçelerini geçip kayalık bölgeye varıyorlar ve sıcak bastırana dek yolu gözlüyorlar, daha sonra tekrar evlerine dönüyorlardı. O sabah da gitmişler fakat dört yolcu kayalıklardan inmeye başladığında geri dönmüşlerdi. Artık gözler bekleyişle o yöne bakmıyordu. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebubekir radıyallahu anh'ın yeni beyaz elbiseleri arkasındaki mavimsi kaya zemininde daha da belirginleşerek güneşten parlıyordu. O sırada evinin çatısında olan bir Yahudi onları gördü. Onların kim olduğunu hemen anladı. Çünkü Kubalı Yahudiler komşularının neden her sabah şehrin dışına çıkıp bir şeyler araştırdığını sormuşlar ve nedenini öğrenmişlerdi. Bu yüzden yüksek sesle bağırdı. "Kayle'nin oğulları, o geldi, o geldi." Çağrıyı duyan çocuk, kadın ve adamlar evlerinden fırladılar. Bir kez daha yeşillikten geçip kayalığa doğru gittiler. Fakat fazla ilerlemelerine gerek yoktu. Çünkü o zamana kadar yolcular ilk hurma bahçesinin yanına ulaşmıştı. O her yönüyle coşku dolu bir öğlendi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle hitap etti. "Ey insanlar, birbirinizi barışla selamlayın, açları doyurun, akrabalık bağlarına saygı gösterin, herkes uyurken namaz kılın, böylece selam içinde cennete gireceksiniz." Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin daha önce Hamza radıyallahu anh ve Zeyd radıyallahu anh'ı da misafir eden yaşlı bir Kubalı olan Gülsüm'ün evinde kalmasına karar verildi. Gülsüm'ün kabilesi olan Beni Amr, Evs'in bir koluna mensuptu. Bu yüzden iki Yesribli kabilenin de misafirperverliği paylaşması için Ebu Bekir radıyallahu anh, Medine'ye biraz daha yakın olan Sun köyündeki bir Hazreçli de kaldı. Bir veya iki gün sonra Ali radıyallahu anh Mekke'den geldi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kaldığı evde misafir oldu. Emanet edilen malları sahiplerine geri vermesi 3 gününü almıştı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi selamlamaya pek çok kişi geliyordu. Bunların arasında iyi niyetten değil meraktan gelen Medineli Yahudiler de vardı. Fakat 3. veya 2. akşam görünüşte diğerlerinden farklı olan ve ne araba ne de Yahudi'ye benzemeyen bir adam geldi. Adı Selman olan bu adam İsfahan'a yakın Cey köyünden İranlı ateşe tapan bir ailenin çocuğuydu. Fakat çok gençken Hristiyan olmuş ve Suriye'ye gitmişti. Orada bir aziz rahibe bağlanmıştı. Bu rahip ölüm döşeğinde ona kendisi gibi yaşlı fakat çok iyi bir adam olan Musul rahibine gitmesini söylemişti. Hazreti Selman Irak'ın kuzeyine doğru yola koyulmuştu. Bu onun için bir dizi yaşlı Hristiyan rahibe bağlanmanın başlangıcını oluşturuyordu. Bu rahiplerin gelmek üzere olduğunu söylediği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemdi. O İbrahim'in diniyle gönderilecek ve Arabistan'da ortaya çıkacak, kendi yurdundan hicret edip iki kaya yığını arasındaki hurma ağaçlarıyla dolu ülkeye gidecek. Onun belirtileri şunlardır. Hediye kabul edecek fakat sadaka olarak verileni almayacak ve iki kürek kemiği arasında peygamberlik mührü olacaktır. Selman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin memleketine gitmeye karar vermişti ve Kelp kabilesinden tüccarlara kendisini Arabistan'a götürmeleri için ödemede bulunmuştu. Fakat Kızıldeniz'in kuzeyindeki Akabe Körfezi'nin yakınında yer alan Vadil Kura'ya geldiklerinde tüccarlar onu bir Yahudi'ye köle olarak satmışlardı. O Vadil Kura'daki hurma ağaçlarını görünce beklediği yerin burası olduğunu zannetmişti. Fakat yine de şüphe içindeydi. Kısa bir süre sonra Yahudi onu Medine'deki Beni Kurayza kabilesinden olan kuzenine satmıştı. Selman radıyallahu anh Medine'yi görür görmez Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hicret edeceği yerin burası olduğunu anlamıştı. Selman'ın yeni sahibinin Kuba'da bir kuzeni vardı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vardığı haberini bu Yahudi Medine'ye getirmişti. Yahudi kuzenini bir hurma ağacının altında oturur buldu. Ağacın üstünde çalışan Selman adamın şöyle dediğini duydu. Allah Kayre oğullarının belasını versin. Onlar şimdi de Kuba'da Mekke'den gelen bir adamın etrafında toplandılar. Onun bir peygamber olduğuna inanıyorlar. Bu son sözler Hazreti Selman'ın ümitlerinin gerçekleştiğini gösteriyordu. Hazreti Selman o kadar heyecanlanmıştı ki bütün vücudu titriyordu. Ağaçtan düşeceğinden korktu ve aşağı indi. Yahudi'ye peygamberle ilgili sorular sormaya başladı. Fakat sahibi ona kızdı ve ağaca çıkıp çalışmasını emretti. Selman o akşam yanına biriktirdiği bir parça yiyeceği alarak kaçtı ve Kuba'ya gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eski ve yeni sahabelerle oturuyordu. Selman onun peygamber olduğundan emindi fakat bununla birlikte yaklaştı ve elindeki yiyeceği bir sadaka olarak verdiğini söyleyerek onlara uzattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına yemelerini söyledi fakat kendisi yemedi. Selman radıyallahu anh bir gün peygamberlik mührünü görmeyi ümit ediyordu. Fakat şimdilik Hazreti Peygamber'i görmek ve söylediklerini duymak yeterliydi. Medine'ye sevinç ve şükür içinde döndü.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya cami.
2: Cami olmasan sen, yoklar varlığın kabında toplanamaz. Sevdalılar kalbin kabında buluşamaz. Uzaklar yakınlığın ufkuna koşamaz. Sevaplarımız üst üste konulmaz. Umutlarımız çoğalamaz. Bugünümüz yarına ulaşamaz.
0: Radyo Hedef FM 91.8.
3: Kur'an-ı Kerim tilavet.

0: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.
2: Eşhedü

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Değerli dinleyicilerimiz, Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar her vakit farz namazını müteakip teşrik tekbiri getirmeyi unutmayınız.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Lösemili bir kadına

0: dostlarla buluşuldu. Eller yeniden kavuştu. Kucak kucak sevgiler taşındı sinelerden sinelere. Sıla-i rahimler, hasret dindirmeler, barışmalar, buluşmalar, istiğfarlar, dualar, kabirler, hatırlamalar arasında. Evde, sokakta, şehirde, iş telaşından biri de dolanmaz. Bugün bayram.
1: İçinizdeki özlemimizde.
2: Hep bir arada sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Hedef Radyo ailesi olarak Kurban Bayramınızı tebrik ederiz. Nice bayramlar.

والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 18. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 06 60 İHH Ankara Şubesi.
2: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.

0: radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz. www.radyohedef.com Tıklayın.
1: Zorunlu yayın.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.
4: Kurban Bayramı'nın milletimizin birliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri İslam dininin gösterdiği doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın. Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dilekleriyle. Hedef Radyo Yönetim Kurulu ve çalışanları. Bugün Kurban Bayramı. Kurbanlar Allah rızası için kesildi. Yürekler bir olacak, gönüllere kilitlenecek. Gökler rahmet bereketiyle yağmurlar boşaltacak yeryüzüne. Bugün hepimizin yüreği şenlenip bayram sevinciyle coşacak. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Habibim bir ziya ister. Gözüm Haki Rehinden, ey tabibim tutya ister. Safayı sineme zulmet veren jengi günahımdır. Aman ey kanı ihsan, zulmeti kalbim cila ister. Yetiş imdada ey şah-ı risalet, ruzi mahşerde. Ki derdi bidevâ-yı masiyet senden şifa ister. Ne âb-ı dîdeden rahat, ne âh-ı sîneden imdad. Benim bâr-ı günahım lütf-i şah-ı enbiya ister. Sarıldım damen ihsanına, ey şafii ümmet. Dahilek ya Muhammed, hasta canım bir deva ister. Gül-i ruhsarına meftun olanlar şüphesiz, sensiz ne mülk-ü mal-u cah ister, ne de zevk-u safa ister. Nola bir kere şad olsun cemali ba kemalinle, ki kemter bendeniz esad, sana olmak feda ister.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

vakit tamam, sizde kalsın hatıralar. Gidiyorum, vakit tamam, sizde kalsın hatıralar. Gidiyorum, vakit tamam.

bir ince sızı, helal edin hakkınızı. Gidiyorum vakit aman,

Ya Azrail'le buluşmaya gidiyorum, vakit tamam, ulu yerde duruşmaya gidiyorum.

beklediğim bir fatiha. Gidiyorum vakit tamam, gidiyorum vakit tamam.

0: kırmızı gidiyor.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur. Hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın. Şöyle bir sarsın. Kendine gel desin. Kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
3: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

Kurban, bizi Hazreti İbrahim'in itaatine, Hazreti İsmail'in teslimiyetine yönlendirerek, sıkıntı ve imtihanlara karşı Rabbimize kurban olma ve Rabbimize dost olarak sıkıntılarımıza çözüm bulma yollarını gösterir. Kurban, Allah'la kurbiyet kurmaktır. Kurbiyet, Allah'la yakınlık kurma, Rabbe yakınlıkla istikamet ve huzur bulma makamına kavuşmadır. Zaten kurban kesmeli.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Aleyhissalatu vesselam efendimizin bir hadisiyle bugün dersimize başlamak istiyorum. İhbar-ı gaybi diye bildiğimiz bazı hadisler vardır. Yani gelecekte olması mümkün olan hadiselerin sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle beyanıdır. Gaybın tamamı, mutlak gayb elbette ki Allah'a aittir. Ama Allah dilediği kadarını, dilediği insanlara, bunlar peygamberlerden de olabilir, ilham ettiği başka insanlardan da olabilir. Cin suresindeki ayet bunu beyan eder zaten bize. Bunları açar, onlar da dilediği kadarını insanlarla paylaşırlar. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelecekte olması mümkün olan bazı hadiselerden haber vermesi, ahir zamanda ortaya çıkacak bazı meseleleri bildirmesi, kıyamete ait bazı hadiselerden bahsetmesi, cennetten, cehennemden bahsetmesi, bu ihbar-ı gaybi sınıfı dairesinde değerlendirilmelidir. Benim size biraz sonra aktaracağım hadisi de Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace ve daha birçok hadis kitabı bize naklediyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem sözün perdesini şöyle kaldırıyor. Diyor ki, benden sonra gelenler birçok ihtilaf ve sıkıntı göreceklerdir. Bu söz tasdiklenen bir sözdür. Hemen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasından ortaya çıkan hadiseler ve bugün ümmet olarak yaşadığımız sıkıntılar sözün aslında fiili bir karşılığıdır. Sıkıntılar var ümmet olarak içimizde. Her geçen gün tefrika daha da ziyadeleşiyor. Allah bizlere merhamet etsin de şu aramızdaki sıkıntılar bir an önce giderilsin. Ne yazık ki ihtilaf, yani yıkan, yok eden ihtilaf her geçen gün ümmetin içerisinde biraz daha derinleşiyor, daha farklı noktalara kayıyor. İşte Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de bunu beyan ediyor. Benden sonra birçok ihtilaf ve sıkıntı göreceklerdir ümmetim. Siz bu ihtilaf ve sıkıntılardan kurtulmak istiyorsanız diyor sallallahu aleyhi ve sellem, sünnetime ve doğru yola sizleri götürecek olan raşid halifelerimin sünnetine sarılın, yapışın. Sözün devamında Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu sarılmanın nasıl olması gerektiğini de bize söylüyor. Nasıl sarılalım ya Resulallah? Ellerinizle değil, azı dişlerinizle tutar gibi sarılın. Eğer azı dişlerinizle kavrar gibi kavrarsanız benim sünnetimi, yani size bıraktığım o nebevi mirası, inşallah siz o dalgalar içerisinde, o savrulmalar içerisinde, o kaymalar içerisinde istikametinizi koruyabilirsiniz, istikrarınızı muhafaza edebilirsiniz, Allah'ın istediği gibi bir kulluğu ortaya koyabilirsiniz. Bizim buradaki derdimiz de bu. Allah bizi bundan geri koymasın.

İstiyoruz ki bu nebevi mirası biraz daha yakından tanıyabilelim. Biraz daha tanışalım. Kişinin bilgisiyle ameli beraber yürür. İstiyoruz ki bu manada bilgimiz ziyadeleşsin ki ona orantılı bir biçimde amelimiz de artsın, amelimiz de ziyadeleşsin. Bundan dolayı nebevi sofranın inşallah talipleriyiz, talibiyiz. Allah son nefesimize kadar da bu sofradan bizleri mahrum etmesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü dersten itibaren bir 4 ders daha kaldı bu dönemki yürüyüşümüz. Mayıs sonu itibariyle artık bir virgül koyacağız inşallah, yaz programları başlayacak. Şimdiye kadar ben 6 ders size çocuklarımız ile alakalı dersler yaptım. Bugünkü 7. ders olacak. Geriye kalan 3 dersin konusu da çocuklarımız olacak. Yani bu muhteşem ahlak derslerinin son 10 dersinin ana konusu Allah'ın bize en büyük lütfu, nimeti olan ve bir büyük emanet olan çocuklarımız olacak. 10 ders değil, 50 ders yapsak da az. Ama 50 ders yapsak da eğer bu derslerden çıkan neticeleri hayatımıza taşımazsak bu sefer de sözü zayi etmiş oluruz. Ben biliyorum, elhamdülillah duyuyorum sizden. Kardeşler bazı şeyler söylüyor. Bizim gibi aciz insanlar bunları duyunca biraz daha seviniyor, daha farklı bir heyecan oluşuyor. Buradan alınan şeylerin hayata taşınması, evlere taşınması, hele hele çocukların üzerinde uygulama adına bir ızdırap noktasında bir şeyler taşınması beni ziyadesiyle mutlu ediyor. İnşallah siz sonuna kadar bunu devam ettireceksiniz ve biz bu heyecanımızdan hiçbir zaman bir şey yitirmeyeceğiz. Bakın ben kaç senedir konuşuyorum. Her kürsüye oturduğum zaman kalbim yerinden çıkacak kadar heyecanlıyım. Ve kendi kendime de şu sözü verdim ilk günlerde. Heyecanımın bittiği gün ben kürsüye artık çıkmayacağım. Çünkü bizim heyecanımız daim olduğu sürece ancak biz kulluk noktasında istediğimiz hedefe varma adına adım adım yürüyebiliriz. Bundan dolayı duam şu, sizi de o duaya dahil ediyorum. Allah'ım diyorum, sen bizim yüreklerimizde heyecanı bitirme. İmandan kaynaklanan o heyecanı aynen sırtımızı yasladığımız dağ olan Ebu Eyyub el-Ensari gibi 93 yaşında bile olsak 18 yaşındaki bir delikanlı gibi imanın heyecanını yüreklerimizde derinleştir. Ve senin huzuruna geldiğimiz zaman da yine aynı heyecanla gelelim. O heyecanla senin huzuruna gelip hesabımızı verme adına da bir aşkımız ve şevkimiz olsun inşallah. Bugünkü dersimizin başlığı çocuklara vurulması gereken en mühim aşı. Bilmem düşündünüz mü hiç? Acaba bu aşı ne? Neden bahsetmemiz gerekecek? Biliyorsunuz çocuklara aşılar yapılıyor. Doğar doğmaz başlıyor ta 4 yaşına, 6 yaşına kadar. Ara ara dönem dönem bazı aşılar var. Biz onlardan elbette ki bahsetmeyeceğiz. O tıbbın konusu, o bedeni ve zihni geliştirmek için yapılan bir şey. Ama bizim aşımız, yani nübüvvet medresesinin aşısı, ruhu ve manevi dünyayı geliştiren bir aşıdır. Dolayısıyla biz tıbbın alanına girerek haddimizi aşmayacağız. Ancak burada bilmemiz gereken bir şey var ki, ne kadar beden o aşıya muhtaçsa ruh da en az o kadar, hatta daha fazla muhtaçtır. O halde çocukların ruhlarına yapılacak en önemli aşı nedir? Biliyorsunuz aşı bir tane de değildir. Çeşit çeşit aşılar var. Ruh aşıları da böyledir. Ruh aşısı da bir tane değildir. Ama biz bugün özellikle en mühiminin üzerinde duracağız. Ben size 3 tane aşı söyleyeyim. O aşılardan bir tanesine bugün değineceğiz ama ilerleyen derslerde özellikle sahabenin rehberliğinde çocuk terbiyesi diye bir bahis açacağız gelecek derslerde. O dersler içerisinde de diğerlerini biraz daha derinleştireceğiz. Bugün sadece başlıklarını vermiş

olayım size. Birincisi sorumluluk şuuru. İkincisi adalet duygusu. Üçüncüsü itaat bilinci. Çocuklara vurulması gereken üç temel aşı bunlar. Bir daha söylüyorum. Sorumluluk şuuru, adalet duygusu, itaat bilinci. Sorumluluk duygusunu bugün öne almamız ve ona en mühim dememizin sebebi de şu. İnanın o duygu tam anlamıyla ruhta yerini bulduğu an aslında adaleti de itaat bilincini de olumlu bir biçimde etkileyecek. Bir insanda adaletin tam anlamıyla tesis edebilmesi de aslında sorumlulukla alakalı bir şeydir. Ve bir insanın gerçek manada itaati anlaması, itaatin Allah'ın bir emri olduğunu fark etmesi, toplum içerisinde itaatin nasıl toplumun saadeti açısından önemli olduğunu bilerek aile içerisindeki itaatin de ailenin saadeti için olmazsa olmaz bir esas olmasını bilmesi de sorumlulukla alakalıdır. Onun için bizim en mühim aşı dememiz bizim bir tercihimiz değil, işin hakikatinden dolayıdır. Biraz sonra zaten detaylarını görünce siz de bana hak vereceksiniz. Şimdi aziz kardeşlerim, yaşadığımız şu zeminde bir büyük problemle baş başayız. Nedir o problem? Bu nesil büyüyemiyor ne yazık ki. Ciddi bir hastalık bu. Yani bir bakıyorsunuz 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında ama ortaya koyduğu fiiller, eylemler 10 yaşında, 15 yaşında. Yaş ile ruhsal yaş eşit bir biçimde gitmiyor. Bu neslin en büyük problemlerinden bir tanesidir bu. 20 yaşında, 25 yaşında gençlerle oturup konuştuğunuz zaman benim yaşım öyle çok ileri değil. Sizin o orta sınıf sayabileceğiniz bir yaş grubundayım ama yaşça büyük olanlar daha iyi fark edeceklerdir. Gerçekten bizim çocukluğumuzda dahi elde ettiğimiz sınırı şu andaki nesilde elde edemiyoruz. Biz ortaokul yıllarını hatırlıyorum ben. O zamanki yıllardaki çocukluklarımız ve bizden önce yaşayan insanların özellikle de bize bir şekliyle etkileri olan ortaokulda abilerimiz olan, lisede abilerimiz olan, üniversite yıllarında abilerimiz olan insanların o zamanki halleriyle bugünkü aynı yaş grubu insanları kıyas ettiğiniz zaman ciddi bir fark görüyorsunuz. Bu nesil nedendir bilemem, aslında bilirim de biraz sonra bazı şeyleri söyleyeceğim. Sıkıntılar var, o sıkıntılardan dolayı bir türlü büyüyemiyoruz. 28 Şubat darbesinin bize en büyük vurduğu darbe de bu alanda oldu. Bilmem bunu nasıl değerlendirirsiniz. Bizim abilik müessesemizi yıktı. Şimdi okullara gittiğiniz zaman, üniversitelere gittiğiniz zaman, İmam Hatip okullarına gittiğiniz zaman 10-12 sene önce var olan şeyi göremiyorsunuz. 10-12 sene önce ne vardı? Lise 1'deki bir talebe bakıyordun ortaokuldakilere abilik yapıyor. Lise sonda okuyan bir talebe lise 1'de olanlara talebelik yapıyor. Üniversitede olan liseye talebelik değil abilik yapıyor. Üniversitede olan birisi bir bakıyorsunuz lisede olana, üniversite 3. 4. sınıfta olanlar 1. sınıfta olanlara abilik yapıyor. Ellerinden tutuyor, kitaplar okutuyor, sohbetlere getiriyor, ilgileniyor, mesai harcıyor. Şimdi gidiyoruz üniversitelere, liselere, ne olur gençler kusuruma bakmasın. Üniversiteler koca koca anaokulu gibi. Çocukların yapmayacağı işleri oradan görüyorsunuz. Ciddi bir sıkıntı var bu noktada. Ve o mesele tamamen hayatımızdan çıkmış gibi. Kimse artık başkasının bu manada derdini çekme gibi bir bedel ödemeyi göze almıyor. Bana ne diyor? Ben niye çekeyim diyor. Ama o zamanlar işte 15-16 yaşındaki bir delikanlı, bir genç okuduğu kitabın heyecanıyla başkalarına heyecan katma adına bir ızdırap içerisinde olurdu. Elde ettiği bir dergiden, bir makaleden, bir fikri kendinden altta olan insanlara aktarma noktasında, duyurma noktasında bir heyecan taşırdı. Ne olduysa bilmiyorum ama o
ayak kesildi. Yeniden bizim bir kez daha bu meseleyi gündemimize alıp bu mesele üzerinde çalışıp projeler üretmemiz gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konudaki rehberliklerini söyleyeceğim. Ama bir hususa daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Dedim ya, ben 41 yaşlarındayım. Şimdi yaşça benimle aynı dönemi paylaşanlar iyi anlayacaklar. Ama yaşı 30 olanlar, 20 olanlar bu söylediklerimi belki anlayamayacaklar. Bizim ve bizim üstümüzdeki yaş grubunda 10 yaşında evde bir erkek çocuğu eve artı bir değer katardı. Çalışmadan bir insana evde ekmek verilmezdi. Özellikle Anadolu'dan gelen ve burada sıkıntılar çeken insanlar bunun ne demek olduğunu daha iyi bilirler. 10 yaşı 6 da var da ben 10 üzerinden konuşayım. Çıraklık yapmıştır, limonata satmıştır, simit satmıştır, inşaatlarda çalışmıştır. Babasının iş yeri varsa orada çalışmıştır ama bir şekilde çalışmıştır. Çalışmadan, terlemeden çocukluk dönemi geçmemiştir. Şimdi 20 yaşında, 30 yaşında çalıştıramıyorsunuz. Söylediğiniz zaman tepki alıyorsunuz. Bir acayip hal oldu. Bunun bu hale gelmesi belki sizin şöyle bir karşılık vermenize sebep olacak ki ben de aynı şeyi söylüyorum. Hocam o zamanla şimdi bir mi? İşte şimdi nimetler çoğaldı. Elhamdülillah cebimiz para gördü. Altımızda araba var, evlerimiz var, şu var, bu var. E şimdi çocuklar bu kadar nimeti bulduğu için çalışmıyorlar. Evet doğru. Yani bizim hayal edemediğimiz şeyler çocuklarımızın elinde. Hepsinin elinde cep telefonu var, tablet, bilgisayarlar var. Evlerinde bilgisayarları ayrı, bir ceplerindeki, çantalarındaki ayrı. Bazılarının arabaları var, var da var. Ancak bunların hiçbir tanesi sorumluluk duygusunun aşılanmasına engel değil. Şunu hiçbir zaman unutmayın benim aziz kardeşlerim. Yeryüzünün en güzel örnekleri olan sahabe nesli, nimetler arttığı zaman sorumluluk duygularını arttırmadan durmadılar. Nimet artarken o duygu da arttı. Öyle olduğu için Hudeybiye anlaşmasının arkasından o güzide nesil destan üzere destan yazdı. Çünkü o kadar büyük bir hedef belirlemişlerdi ki Mekke'nin fethi onları kesmedi. Bizans'ın surlarını zorlamak onları kesmedi. Sasanilerin saraylarını salladılar, onları kesmedi. Yemen'e kadar götürdüler işi, kesmedi. El Cezire'ye getirdiler, kesmedi. Ta Hicri 47-48'e kadar İstanbul, İstanbul diyerek yandılar. Eğer o gün İstanbul'u da alsalardı Roma diyecektiler, yine durmayacaktılar yerlerinde. İşte Efendimizin onlara öğrettiği şey buydu. Nimetler artıp siz yerinize, kabuğunuza çekildiğiniz anda sorumluluk duygusunu asla yayamazsınız hayatınıza. Ama geçen ders bir cümle kullanmıştım, ona bir cümle daha eklemem lazım ki bugünkü maksadım da anlaşılsın. Ne demiştik? Nimetin tezekkürü muhabbetin ziyadeleşmesidir. Bu geçen sefer söylediğim, bir cümle daha ekliyorum ona. Nimetin tezekkürü muhabbetin ziyadeleşmesi, amellerin ise bereketlenmesinin vesilesidir. Böyle anlamak durumundayız. Nimetler arttı. Ne yapacak bir Müslüman? Tezekkür onun hayatının parçası olacak. Hep düşünecek. Allah verdi diyecek. Allah bize böyle ikram etti diyecek. Her nimet külfetiyle gelir diyecek. Nimetlerin şükrünün eda edilmesi lazım diyecek. Diyecek, diyecek, diyecek. Allah'ı hatırlayacak. Allah'ı hatırladığı zaman marifet hayatında ziyadeleşecek. Gerçek manada seven adam da yerinde duramaz. Eğer seviyorum diyor ve yerinde duruyorsa o adam, o adamın sevgisinde sıkıntı var. Seviyorum diyen adam o sevgisinin gereğini yerine getirir. İşte muhabbetin ziyadeleşmesi, amellerin bereketine vesile olması bundan. Şimdi biz bugün halimizi meşru bir zemine kaydırarak işin içerisinden çıkamayız. Halimizi 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Ben de az bir şey tasvir ettim.
Asıl bizim

0: Şimdi yapmamız gereken şey, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendi elinin altındaki çocuklara sorumluluk duygusunu nasıl aşıladı? Biz oradan ilham alarak bu çağda kendi çocuklarımıza, etrafımızdaki çocuklara nasıl aşılayabiliriz sorusuna cevap bulmaktır. Zaten biz de şimdi onu yapacağız. Bu soruya cevap bulma maksadıyla nübüvvet medresesinin kapısına gelsek, Allah bizi o kapıdan hiç ayırmasın. Üç temel mesaj görürüz burada. Dikkat edin kardeşlerim, bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne kadar canlı bir rehberlik yapacak. Zaten böyledir. Biz o canlılığı tam anlayamadığımız için dertlerimize başka yerlerden cevaplar arıyoruz. Nedir onlar? Bir, çocuğa yaşına takılmadan değer vermeli. İki, değerlere uygun roller belirlemeli. Üç, rolleri oynayacak mekanlar açmalı. Efendimizin rehberiyetinden elde ettiğimiz mesajlar bu. Tekrar ediyorum. Çocuğa yaşına takılmadan değer vermeli. Değere uygun roller belirlemeli. Rolleri oynayacak mekanlar açmalı. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yaptığı bu. Çocuğa değer vermiş. Nasıl o değere uygun roller belirlemiş ve o rolleri oynayacak mekanları nasıl sahabenin önüne, özellikle de kendi elinin altındaki çocuklara açmış, birazdan göreceğiz.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 06 60 İHH Ankara Şubesi.
6: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
9: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
12: Zorunlu yayın.
13: Okumak istiyorum.

her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynayacak.

0: Vakfı TEV.org.tr.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Kurban Bayramı'nın milletimizin birliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri İslam dininin gösterdiği doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın. Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dilekleriyle. Hedef Radyo Yönetim Kurulu ve çalışanları.
4: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
5: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
6: Şimdi birkaç örnek verelim. O örnekler üzerinden bunları anlamaya çalışalım. 8 yaşında bir çocuktan size örnek vermek istiyorum. Bu çocuk o günkü tarihin en büyük işini yapan isimlerden bir tanesidir. 8 yaşındaki bir çocuğa Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir iş mi emanet etmiş? Bir iş emanet etmiş, daha onlarcasına etmiş. Zaten Efendimiz bunu yaptığı için bir şekliyle onların seviyesini yükseltmiş. Biz şimdi güvenmiyoruz çocuklara. Verirsek işi yüzüne gözüne bulaştırır diyoruz. Kendimizi düşünerek bazı şeyleri kendimize ait kılıyoruz. Alan açmadığımız için bazı şeylerden mahrum kaldıklarından dolayı çocuklarımız da büyümüyor. Ama ne yaparsak yapalım biz bu noktada bazı adımlar atmalıyız. İşte o adımları atmamıza bir yönüyle vesile olabilecek bir örnek bu. Hicret gününü hatırlayın. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ashabın tamamını göndermiş. 2-3 aile kalmış. Kendisi de sadık dost Hazreti Ebu Bekir ile yola çıkacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicret yolculuğunu bana deseniz ki hocam bir cümlede bize özetle ne derim biliyor musunuz? Esbaba tevessül, Allah'a tevekkül. Hicret bu. Esbaba tevessül, Allah'a tevekkül. Kul olarak, beşer olarak elinden ne geliyorsa onu ortaya koymak, tedbir almak, strateji ise onu belirlemek, ondan sonra da gerekli olan adımları atmak. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu yapıyor. Roller biçiyor. Rollerden bahsettik. Neydi o roller? Esma anamız 27 yaşında 7 aylık hamile, ona rağmen ona biçilen rol Sevir Dağı'na, o mağaraya azık taşımak. Efendimiz beşer olarak da öncesinde bir adım atmış. Yesrib bu tarafta, Sevir bu tarafta, Cidde'ye doğru. İnsanlar biliyor Yesrib'e doğru gidecek. Ama Sevr'e doğru geliyor, Cidde'ye doğru. 3 gün 3 gece kalacağı o mağaraya geliyor. Esma'ya biçilen o rol orada. Oradan yürürken ayak izleri kalacak. O dönemde de iş sürücüleri çok meşhurdur. Abdul Amr İbni Füheyre isimli Hazreti Ebu Bekir'in hizmetlisi olan o büyük insana ki biri Maune'nin şehididir. Biçilen rol de şu: bizim yürüdüğümüz yollarda geçileri, koyunları yürüteceksin, bizim ayaklarımızın izlerini kaybettireceksin. Abdullah İbni Uraykıt isimli, o günlerde müşrik, Müslüman olmamış ve müşrik olarak da vefat etmiş. Vefat etmiş diyorum çünkü o vefayı hak ediyor, emin birisi olduğu için. Ona biçilen rol 3 günün sonunda belirlenen tarihte bu tarafa değil, Arafat tarafına, yani Mekke kısmına değil Arafat yönüne 2 tane bineği getirerek o kutlu kafileyi alıp Yesrib'e doğru yola çıkarmak. 8 yaşındaki çocuğa, Abdullah'a biçilen rol ney? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona diyor ki, Abdullah sen diyor Mekke'de dolaşacaksın. Büyüklerin sohbet meclislerine yaklaşacaksın. Onlar ne konuşuyor onları duyacaksın. Gelip o bilgileri ablan Esma'ya anlatacaksın.

Ondan sonrasına karışmayacaksın. Böyle bir görev biçilmiş ona, ayakları yerden kesilmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o insanı Mekke'de bu işin tabir caiz ise eğer istihbaratının başına geçirmiş. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam öyle tedbirsiz iş yapmaz. Ne dedik? Tedbir tevekkül dairesinde yürünecek. 8 yaşında bir çocuktur, ne olur ne olmaz belli değil. Ebu Bekir'in oğludur, biliniyor, sıkıştırılır, dövülür. Baba nereye gitti öğrenilebilir. Onun için Abdullah'a babanın ve Resulullah'ın nerede olduğu söylenmeyecek. O bilmeyecek. Kim bilecek onu? Dayak da yese, ağzından kan da aksa, kulağından küpesi de düşse, kadın olmasına rağmen dilinden sır çıkmayacak Esma bilecek. Ama 8 yaşındaki çocuk Abdullah bunu bilmeyecek. Bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselam sorumluluğu bir yönüyle aşılarken dengeyi de nasıl muhafaza ediyor? Aslında buradan bize çok önemli ipuçları var. İnşallah ben aldığınızı bildiğim için daha başka şeylere dikkat çekeceğimden fazla sizi zorlamayacağım burada. Abdullah'ın örneği böyle. Size 10 yaşında bir çocuktan bahsedeyim. 10 yaşında der dememiz aklınıza kim geliyor? Kerremallahu veçe olan, Risalet davasının abisi olan, Kur'an evinin oğlu olan, Ehli Beyt'in imamı olan, damadı Nebi olan, Fatma'nın eşi olan, Hasan Hüseyin'in babası olan, kurban olalım o cana, Ali kerremallahu veçe geliyor. 10 yaşında bir çocuk. Pazartesi vahye muhatap olmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı gündür namazın Efendimizin hayatına geçmesi. Yani hemen o ilk günler, büyük ihtimalle salı günü. O anı görüyor Ali, şahit oluyor o tabloya. Resulullah namaz kılıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hatice anamız onun hemen arkasında, o da namaz kılıyor, hayran hayran izliyor. Namaz bitince hemen Efendimizin huzurunda 10 yaşındaki o çocuk, ne yapıyorsun diyerek soruyor Efendimiz'e. Efendimiz bakın bir şey söylüyorum, bu çok önemli bir şey ama bizim ihmal ettiğimiz bir şey. Evin içinden bir çocukla 50 yaşındaki yabancı bir adam gibi konuşuyor. Anladınız mı derdimi, bir daha söyleyeyim mi? Evin içindeki bir çocukla 50 yaşındaki bir adam gibi konuşuyor. Aşı böyle yapılır zaten. Efendimiz alıyor karşısına, başlıyor anlatmaya. Anlatıyor. Ali ne diyor? Bırak beni düşüneyim diyor. En ufak bir kızma yok Efendimiz'de. Dedi ki bırak beni düşüneyim, bıraktı. Şimdi menakıb kitapları şöyle bir şey anlatılıyor. Bilmiyorum, ben bunu doğrulatamadım bu bilgiyi bizim mefsuk kitaplarımızdan. Yolda giderken babama söyleyeyim demiş öncesinde, bir danışayım. Sonra demiş ki Allah beni yaratırken babama mı sordu ki ben şimdi Müslüman olunca babama danışayım. Güzel bir şey, bilmiyorum sıhhati konusunda. Ama mefsuk kitaplarımızda geçen kısım bu. Düşüneyim diyor, dışarıya çıkıyor. Biraz düşünüyor, taşınıyor. Bir daha Resulullah'ın huzuruna geliyor. Ya Muhammed diyor, öyle hitap ediyorlar o zamanlar. Bana anlattıklarını bir daha anlatır mısın? Ali bu, Ali. Bir daha anlatıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, arkasından iman ediyor. İşte Ali'yi imana taşıyan o süreçte attığı adımlar böyle. Ve o ilk günlerde Ali'den bir tablo aktarıyorum size. 10 yaşında ama 50 yaşındaki bir adamın düşünmediği bir şeyi düşünecek. 10 yaşında kendinden 30 yaşındaki bir insanı imana taşıyacak. Neyle? O ilk günlerde aldığı o aşıyla. Kimden bahsediyorum? Ebu Zer'den bahsediyorum. O hakikat avcısı duymuş. Mekke'de birisi peygamberlik iddiasında bulunuyor. Önce kardeşini göndermiş, ondan tam netice alamayınca çıkmış gelmiş. Kabe'de hiçbir yere gitmiyor. Zemzemle gün geçiriyor. O zemzemin onu şişmanlattığına dair de bir rivayet okuyoruz. O işin ayrı bir boyutu. Günlerce Kabe'de kalmasına rağmen hiç kimse sormuyor ki arkadaş sen burada ne arıyorsun?
Ne için buradasın?

Böyle bir şey soran yok. Kim soruyor? 10 yaşında Ali soruyor. Ali bu sorumluluk aşısını almış. Etrafıyla ilgili memleket meseleleri dert onun için. Konuşuyor, etrafına bakıyor, sorunlarla uğraşıyor. Böyle bir çocuk. Böyle bir çocuk işte özlenen çocuk. Böyle bir çocuk peygamber terbiyesinde yetişen çocuk. Soruyor. Nedir, ne değil diye tanışıyor. Niçin geldiğini sormuyor. Olur ki bana söylemez diyor. 50 yaşında bakın zihin ama kendisi 10 yaşında. Davet ediyor evine, Ebu Talib'in evine. 3 gün boyunca Ali Ebu Zer'e tek bir söz söylemiyor. Ebu Zer de ona söylemiyor. Sadece Ebu Zer gözlüyor. Nereden bir bilgi alırım da peygamberlik iddiasında bulunan adama doğru yürürüm diye bir fırsat kolluyor. 3. günün sonunda Ali soruyor. Diyor ne geziyorsun buralarda, nedir derdin? Söz ver diyor bana, sırrımı ifşa etmeyeceksin, söyleyeyim. Söz diyor, sözü alınca söylüyor. Peygamberlik iddiasında bulunan biri varmış. Onunla tanışmaya geldim. Sen tanıyor musun onu diyor. Ali diyor ki nasıl tanımam, o benim amcamın oğlu. Nerede peki o diyor. Safa tepesinde bir evde. Ama biz ikimiz beraberce oraya yürürsek Mekkeliler görürler ve senin Müslüman olduğunu anlarlar, sana da bana da zarar verirler. Nasıl yürüyelim? 10 yaşında dikkat edin. Ben önde yürüyeyim, sen arkamda yürü. Ben bir yere geleceğim. Eğer tehlike yoksa oradan eve girerim, sen de arkamdan girersin. Eğer birileri bize bakıyorlarsa ben o evin kapısının önünde ayakkabımla uğraşır gibi yaparım. Çıkar giderim. Ben gittikten sonra sen o eve gir. Kerremallahu veçhe. Niye Ebu Zer Ali'ye aşıktır, anladınız mı? Ali'ye aşık olmasın da kime olsun? 10 yaşındayken Ali onu böyle imana taşıyor. Yıllar sonra da Hazreti Ebu Zer Hazreti Ali'nin arkasından bir dakika ayrılmayacaktır. O gün atılan tohumdur işte bu. Ali bu. 10 yaşındaki kameti bu. Gelin 13 yaşındaki haline. Ebu Kubeys Dağı'nın eteklerinde Efendimiz Ali aleyhissalatü vesselam genel davetin ilk merhalesi bütün yakın akrabalarını davet etmiş. Onlara bir yemek ikram edecek. Arkasından da İslam'a ait bazı şeyleri onlara açacak. Bütün amcaları, halaları, amca çocukları, hala çocukları sayının 45-50 olduğu söylenir, bu kadar insan var. Ali'ye bir rol biçmiş. Bakın Efendimiz sahada Ali'ye imkan açıyor. Sahada Ali'ye bir şekliyle hizmet edebileceği, bir şekliyle kendisini ortaya çıkaracağı, sorumluluğunu daha da geliştireceği bir alan açıyor. Babalara, annelere çok şeyler söylemeli bunlar. Efendimiz o işi başka birine de yaptırabilir. Mesela Zübeyir bin Avvam da aileden biri sayılır. 16-17 yaşlarında ona yaptırabilir. Aileden başka biri var. Ubeyde İbni Haris var. O büyük insan, Bedir'in şehidi olacak o insan. Yaşça Resulullah'tan da büyüktür. Ona da yaptırabilir. Hayır, onlara yaptırmıyor. Bu iş 13 yaşındaki bir çocuğun işi. Nedir o iş? Elinde su sürahisi davetlilere su ikram edecek. Ve Ali o biçilen rol gereği kendisinden istenilen kameti ortaya koyuyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yemeği yediriyor. Sonra çıkıyor karşılarına. İsa aleyhisselamın rolüne bürünüyor. Allah'a giden yolda bana kim ensar olacak, yardımcı olacak diyor. Ses yok. Bir daha diyor. Ses yok. Bir daha diyor. Ali durur mu? Atıyor elindeki sürahiyi. Ben varım ya Resulallah diyor. El kaldırıyor. Amca Ebu Leheb dalga geçiyor. Bu çocuk sana yeter diyor. O çocuk da ona yetiyor zaten. Ama o gün o kalkan el bir daha aşağıya inmeyecek. Ali Kufe'de şehit olacağı zaman yaş 63'tür. Yeminle bir şey söylesek kefaret yok. Vallahi billahi tallahi 50 yıl boyunca Ali'nin eli hep havadadır. Neden? O gün orada ekilen tohumun neticesidir. Sorumluluk duygusu böyle işletiliyor.
böyle aşılanıyor efendim.

Efendimiz işin ehemmiyetini anlatırken onlara değer adına değer verdiği gibi bir de roller biçiyor. Roller biçtiği gibi bir de onlara o rollerini yerine getireceği mekanlar açıyor. Bir şekliyle meydanları onlara açıyor. Sizin hepinizin okuduğu, onlarca kez de benim çeşitli vesilelerle anlattığım bir şey var. Sahabe çocuklarında babalarını aratmayacak düzeyde bir cihat sevdası var. Mesela baba oğul noktasında tartışmalarına şöyle bir bakın. O tartışmaları baba bana şunu al, baba bana bunu al değil bu çağın insanları gibi. Sen mi gideceksin, ben mi gideceğim cihada? Bu tartışmalar çoktur onların hayatlarında. Bunu yapan bir çocuk 20 yaşında olsa anlarsınız. 25 yaşında olsa anlarsınız. 30 yaşında olsa anlarsınız. Bir çocuk 11 yaşında, bir çocuk 9 yaşında, bir çocuk 12-13 yaşında nasıl kalkar da böyle bir şeyi babasıyla tartışmaya girer? Abdullah İbni Ömer babasının karşısında, Ömer gibi dağ bir kametin karşısında, ben de geleceğim, beni götürmeden gidemezsin diyor Bedre. Hazreti Ömer ne yapıyorsa yakasını kurtaramıyor. Alıyor geliyor Buyut-u Sukya'ya, Sukya Mescidi'nin olduğu yere. Efendimiz dizmiş böyle sıraya o çocukları. 8 tane olduğu söylenir, isimlerinden bazılarını söyleyeceğim şimdi. Abdullah sen çık diyor. Çık der demez sanki elinden oyuncağı alınmış gibi bir feryat. Baba diyor inliyor. Varıyor Ömer'in yanına, baba diyor beni götürmeden gidemezsin. Oğlum diyor seni götürmeyen Resulullah, ben nasıl Allah Resulü'nün sözünün üzerine söz söylerim? Git diyor. Git. Ne zaman Allah Resulü sana izin verdi o zaman gelirsin. Anlatıyor o gecesini. Abdullah İbni Ömer anlatıyor bize. Vallahi diyor o gece eve de gitmedim. Mescid-i Nebevi'de yattım. Sabaha kadar ağladım. Nasıl beni Resulullah Bedir ashabının içerisine dahil etmez? Nasıl anlayacaksınız bunu? İnanın anlamakta zorlanabileceğimiz bir meseledir bu. Ümeyr bin Ebi Vakkas, Sa'd bin Ebi Vakkas'ın o kardeşi, küçük kardeşi. Efendimiz sen çık, sen çık, sen çık diyor. Sen de çık diyor. Çık deyince feryadı basıyor. Ya Resulallah diyor beni çıkardın ama ben onlardan büyüğüm. Bakma benim böyle ufak tefek olduğuma. Öyledir zaten. Ümeyr de isminden nasibini almıştır. Ümeyr biliyorsunuz Ömer'in ismi tasgiridir. Ömercik demektir. Ömerciktir, öyle ufak tefektir. Benim kaç yaşımda olduğumu Sa'da sor, o söylesin. Hatırlamıyor musun? Daha ben ta Mekke'nin ilk yıllarında sana iman etmiştim diyor. Çağırıyor Sa'da Efendimiz. Sa'd diyor Ümeyr kaç yaşında? Ya Resulallah 16'yı bitirmek üzere. O zaman gel diyor, gel. Sen girebilirsin. Efendimiz 15-16, onun altındakileri almıyor. Sa'd bin Ebi Vakkas anlatıyor. Diyor geldi, kılıcımı bağla dedi bana. Kılıcını ta göğsüne bağladım. Çünkü aşağıya bağlayamıyorum. Göğsüne bağladım. Boyu kadar kılıç. Göğsüne bağlamış olmama rağmen yürürken yerde böyle bir çizgi oluşuyordu. Yani kılıcı iz bırakarak gidiyordu. Ve o gidiş Ümeyr bin Ebi Vakkas'ın son gidişidir. Bedir'in 14 şehidinden biri olacak, hem de en gençlerinden birisi. Allah aşkına nasıl bir aşk? Nasıl bir aşk, ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi bir baba ellerini açıyor evde dua etmek için. Allah'ım ev, Allah'ım araba, Allah'ım yeni bir şirket, Allah'ım yeni bir hanım, bunlar değil. Allah'ım şehadet, Allah'ım şehadet diyor. Çocuk da duyuyor bunu. Bu şehadet nasıl bir şey ki benim babam 5 vakit ellerini kaldırdığı zaman şehadet şehadet diye yanıp tutuşuyor. Bu demek ki çok tatlı bir şey ki benim hayatımda da olmalı diyerek çocuk sorumluluğuna bu manada babadan bir şeyler alıyor. Anayı görüyor mesela kız çocukları, acayip bir aşk. Şimdi analarımız olan başlarımızın tacı Ayşe anamız kaç yaşında? Evlilik yaşı ihtilaflı ama bazı işte delilleri biz ortaya koyarak söyleyebiliriz. 18 yaşında evleniyor. 18 yaşında ümmete ana oluyor. Allah aşkına
Şimdi biz bunları söylüyoruz ya, evliliğe de teşvik ediyoruz gençleri. Gençler 30 yaşına geliyor, tamam diyoruz artık olgunluk, dur evlensin. Beyimiz 30 yaşında, kızımız 25 yaşında. Evlendiriyoruz, 10 yaşındaki çocukların yapmayacağı hareketler. 30 yaşındaki bir çocuk, bir genç, bir delikanlı artık sorununu kendi çözmekten aciz. Böyle bir insanı nasıl evlendirirsiniz siz? Evet, evlilik yaşının erken olması sahabede teşvik edilir ama o yaş sadece o yaş değildir. Bir de onun manevi ve ruhsal yaşına bakmak gerekir. 15 yaşında kız çocuğu evdeyken annesi halen evi süpürüyor. Bana göre bu bir felaket. Bilmiyorum siz nasıl bakarsınız. 15 yaşında bir kız çocuğu 3-4 tane yemeği annesi gibi pişiremiyorsa o çocuk, o kız çocuğu ne olacak sonu? Bir sorunla karşılaştığı zaman telefona sarılıyorsa, bardak kırıldı, anneyi arayalım. Anneyi arayınca da ortalığı velveleye verelim. Ondan sonra bir ufacık tartışma olunca hemen anayı arayalım. Anne de teyzeye, yengeye söylesin. Bütün alem haberdar olsun ve bir evlilik yıkılsın. Onlarca bunun örneği var şu anda. Ama öyle insanlar gördük ki biz, işte okuyoruz bakın. 13 yaşında baba oluyor, 13 yaşında, 15 yaşında anne oluyor ama gerçekten baba, gerçekten anne. Bunun yaşla alakası yok. İşte onlara bu işi kazandırtan şeydir o sorumluluk duygusu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan ve o ashab-ı kiram efendilerimizden bunu gördükleri için, görerek bir şeylerden dolayı olgunlaştıkları için o olgunluk onların hayatlarına sirayet ediyor. Bedir'den bu manada çok örnek verilir de ben fazla sizi zorlamayacağım. Çünkü size anlatacağım başka bir örnek var. Ben size şimdi iki tane isimden bahsedeyim. Sonra asıl sizi o örneğin önüne getireyim. 17 yaşında bir delikanlı düşünün ve o delikanlı Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in, Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın, Sad bin Ebi Vakkas'ın, Abdurrahman İbni Af'ın, Hazreti Talha'nın, Hazreti Zübeyir'in, sayın artık kimi biliyorsanız, Ali'yi ayırın diğerlerini sayın, hepsinin komutanı olarak atanacak. Efendimiz Hazreti Ali'yi o gün yanında bırakmış ama onun dışında bu atlarını saydığım isimlerin hepsini Hazreti Üsame'ye asker kılmış. 17 yaşında Üsame İbni Zeyd. Akıllara ziyan bir şey bu. Bu sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslam toplumuna itaat meselesinin önemini öğretmek için attığı bir adım değildir. Evet o var ama başka hikmetleri de var. O hikmetlerden bir tanesi de şudur. Üsame bu işin ehlidir. Ehliyete, liyakata önem veren sallallahu aleyhi ve sellem yaşa takılmamıştır. Ehil olduğu için, bu işin hakkını ödeyen birisi olduğu için onu meydana sürmüştür. Ve Efendimiz vefat ettikten sonra Hazreti Ebu Bekir'in etrafına geliyor sahabenin büyükleri, başta Hazreti Ömer, diyorlar ki Resulullah hayattayken olurdu da şimdi olay farklılaştı. Eğer sen Üsame'yi gönderirsen bu itirazlara yol açacak. Gel ordu komutanını değiştir diye Hazreti Ebu Bekir'e teklif gittiği zaman Hazreti Ebu Bekir ne yapacaktır biliyor musunuz? Tam yaptığını söyleyeyim size. Hazreti Ömer şöyle uzun boyludur, o böyledir. Şöyle uzatacak ve sakalını tutacak, Ömer'in şu sözü söyleyecek. Cahiliyenin cesuru İslam'ın korkağı mı oldu? Sen nasıl kalkmış bana Allah Resulü'nün atadığı bir ordu komutanını azletmemi istiyorsun? Vallahi bilsem ki ordular Medine'yi basacak. Müminlerin analarını esir olarak alacak. Yaban kuşlar bizim cesetlerimizi parçalayacak. Ben yine de Üsame'yi Allah Resulü'nün koyduğu konumdan aşağıya düşürmem. Allah senden ebeden razı olsun. Sen ne büyük bir insansın ki Allah sana bu kadar büyük işler yaptırdı. Neden o hassasiyet, anlıyor Hazreti Ebu Bekir meselenin ne olduğunu?
Üsame o meydanın hakkını verir.

17 yaşındaymış. Ne yazar? 50 yaşındaki adamların yapamayacağı işi yapacaktır. Ondaki o hal odur. Buna güvendiği için Resulullah atamış. Resulullah atamışsa bu iş doğrudur deyip Ebu Bekir de onu devam ettirmiş. Gelin başka bir delikanlıya. 18 yaşında Mekke'nin ilk Müslüman valisi. Akıllara ziyan bir şey bu. Mekke fethedilir edilmez. Onlarcası Resulullah'ın önünde. En başta Haşimoğulları, Ümeyyeoğulları. Kimler yok ki? Vali olarak atanma noktasında beklentisini izhar eden de var. İçinde saklayan da var. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine Beni Ümeyye'den olan ama 18 yaşında olan Attab İbni Esid isimli gerçek bir delikanlıyı, bir yiğidi Mekke'nin ilk Müslüman valisi olarak atıyor. Hazreti Ebu Bekir de Attab vefat edene kadar onu görevden almıyor. Bu ne demek? Vefat edene kadar o çizgiyi koruması demektir. Demek ki böyle bir şey var. Biz tarihte olan bu hadiseleri konuşurken efsanevi şeyleri konuşmuyoruz. Olmuş ve olması bir kez daha imkan dahilinde olan şeyleri konuşuyoruz. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu gençlere bu değeri onlara yansıtması, bu rolleri onlara biçmesi, rolleri biçtikten sonra da önlerine mekanları açması anne ve babalar olarak bize çok şeyler söylemeli. Size son bir örnek vereceğim. Bildiğiniz bir isimden örnek vereceğim ki tanıdığınız için aklınızda biraz daha iyi dursun. Hicretin ilk çocuğu. Kimden bahsediyorum? Kim? Abdullah İbni Zübeyir. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Hicretin ilk çocuğu dediğim zaman ne demiş oluyorum? Efendimiz vefat ettiği zaman 10-11 yaşlarında bir çocuk. 5 yaşında Abdullah İbni Zübeyir. Hicretin 5. yılı ve Hendek gazvesinin günleri. 5 yaşındaki bir çocuktan ne çıkar? Bakın ne çıkarmış. Efendimiz çoluk çocuğu kadınları Hassan bin Sabit'in kasrına, sarayına doldurmuş. Öyle bir saray gibi bir ev, zaten büyükçe bir evdir. Surları falan var. Başlarına da Hassan bin Sabit'i koymuş. Safiye anamız da orada. Orada Abdullah İbni Zübeyir. Diyor ki kendinden 6 yaş büyük olan Ömer İbni Ebi Seleme'ye. Ya ben patladım diyor, savaşın neticesi ne oldu? Çıkar beni omuzlarına, bir çıkayım surlara doğru, bir bakayım ne var ne yok. Hem de size de haber vermiş olurum. 5 yaşındaki bir çocuk bunu merak ediyor. Ömer İbni Seleme çıkarıyor omuzlarına, bakıyor bir şeyler göremiyor. Biraz daha bakıyor, bakıyor ki gelen bir atlı var. Atlı yaklaşınca atlının babası Zübeyir bin Avvam olduğunu görüyor. Atlı gidiyor Kurayzoğulları mahallesine, bir daha dönüp geliyor. Bir müddet sonra bir daha gidiyor, bir daha geliyor. Bunların hepsini merakla hafızasına kaydediyor. Savaş bitmiş, eve gelmişler. Babasını anlatıyor. Diyor ki baba diyor, ben seni bu halde gördüm. Niye? Sen beni gördün mü diyor o halde ve başlıyor anlatmaya Resulullah'ın onu Kurayza oğullarına göndermesini ve arkasından da sen benim havarimsin demesini. Bu rivayeti bize aktaran Abdullah İbni Zübeyir'dir ve yaşı sadece 5'tir. Dikkat buyurun, 5 yaşındaki bir çocuğun üzerinden havariyu Resul olan o babasının rivayetini okuyoruz biz bugünlerde. 8 yaşında, hicretin 7. yılın sonları. Mute'ye asker gönderecek sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah İbni Zübeyir 8 yaşında ama yaşları 10-11 olan Medineli çocuklarla, bilmem bu tabiri kullanmam doğru mu ama başka bir şey de aklıma gelmiyor, bir çete kurmuş. Kendisi de çetenin lideri. Ellerinde sopalar, Resulullah'ın huzurundalar. 8 yaşında o konuşuyor. Ya Resulallah diyor, biz de aynen babalarımız gibi cihada katılmak istiyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, olayı anlatan sahabi bize naklediyor. Gülmemek için kendini zor tutuyor. Çünkü gülse çocuk biraz farklı bir hale girecek. Gülmemek için.

için kendini zor tutuyor. Sonra Efendimiz ona diyor ki, ama diyor ben size başka bir görev belirledim. Ne ya Resulallah? Babalarınız, amcalarınız Mute'ye gidecek ya, Medine sahipsiz kalacak. Ben de Medine'deyim. Kim Medine'yi koruyacak? Sizin göreviniz Medine'yi korumak. Tamam ya Resulallah diyor. Alıyor yanındaki adamları, gidiyor Mekke'nin sınırlarına, Medine'nin dışlarına doğru. Ve İslam ordusu Mute'den dönene kadar Abdullah sabahları arkadaşlarını alarak güya orada nöbet tutuyor. Ama ne yaptı sallallahu aleyhi ve sellem? Mekan verdi onlara, rollerini belirledi, hedef belirledi, bir de önlerine mekan açtı. Aynı grup bir gün Mescid-i Nebevi'nin içerisindeler. Geliyorlar, selam veriyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam selamlarını alıyor. Hayrola Abdullah diyor. Ya Resulallah, sana biat etmeye geldik diyor. Niye babalarımız biat ediyor? Niye biz etmeyelim? Hadi edin diyor, sıraya sokuyor. Tek tek o çocuklardan biat alıyor. O biadı yaptıktan sonra biraz da böyle müthiş bir güvenle konuştuğu için Efendimiz çok hoşlanıyor bundan. Abdullah İbni Zübeyir oradan çıkıp yürürken Resulullah şunu söylüyor. Tam babasının oğlu. Tam babasının oğlu. Bu sözü de Hazreti Ömer duyuyor zaten. 11-12 yaşlarında Abdullah İbni Zübeyir, Hazreti Ömer'in hilafet günleri. Bir gün Medine sokaklarında gezerken arkadaşlarıyla Ömer geldi, Ömer geldi diye bağırışmalar duyuyorlar. Çocukların her birisi bir tarafa kaçıyor. Tek başına Abdullah kalıyor o yolda. Hazreti Ömer geliyor, selam veriyor. Hiçbir korku yok, selamını alıyor. Ne oldu diyor, niye kaçtı arkadaşların? Ya Emir el Müminin, senin heybetinden korktular. Peki sen niye korkmadın? Ben niye korkayım ki? Suç mu işledim ki gizleneyim? Yol mu dar ki sana yol vereyim? Bu yol sana da yeter, bana da yeter diyor. Öyle bir seviniyor ki Hazreti Ömer, ne doğru demiş sallallahu aleyhi ve sellem. Tam babasının oğlu diyor. Orada bize zaten söylüyor o sözü. Abdullah İbni Zübeyir böyle birisi. Yıllar sonra onun Haccac'ın karşısında sarsılmadan dimdik durması da o günlerde ekilen o tohumun bir meyvesi değil mi Allah aşkına? Yıllar yılı cihat meydanlarındadır. Bakın 20-22 yaşlarında İfrikya seferlerine katılıyor. Tunus'a, Fas'a, Mağrib'e, oraların hepsine. Sonra İstanbul'a da geliyor. Biliyorsunuz Abdullah İbni Zübeyir'in burada da ayak izleri var. Allah kendisinden ebeden razı olsun. 20-22 yaşlarında İfrikya seferlerindeyken bir hatırasını size anlatmak istiyorum. Katılmış ordunun içerisine, ordunun komutanı Abdullah İbni Ebi Serh bakıyor ki İslam ordusunda bir düzensizlik var. Ordu savaşı bıraktığı anda ordu komutanının karşısına geçiyor. Abdullah diyor, ne bu hal? Ordu darmadağın, böyle bir sefer mi olur? Biz daha düzenli, daha disiplinli düşmanla mücadele etmek durumundayız. Diyor ki Abdullah ordu komutanı, karşı tarafın komutanı, ismi de var bizim kaynaklarımızda, Cercir şöyle bir emirname çıkarmış. İslam ordularının komutanını kim öldürürse ona 100 bin dinar ödenecek. Bir de kızımı onunla evlendireceğim. Kim öldürürse onunla evlendireceğim. Böyle bir emirname çıkınca ordunun içerisindeki sahabiler de ordu komutanına demişler ki aman geride dur, sana bir şey olmasın, bak böyle bir şey var, sen önde durursan böyle bir hadise gerçekleşir, İslam ordusu da dağılır. Onun için diyor ben gerideyim, ben geride olduğum için de İslam ordusu biraz dağınık. Bir sinirleniyor Abdullah İbni Zübeyir, böyle taktik mi olur diyor. Nasıl düşmanlarımız bize bunu söylediği zaman biz savunmaya geçeriz. Bakın bugünün dünyasında bize bir şey söylüyor aslında. Hayır diyor, sen şunu diyeceksin İslam ordularının komutanı olarak. Diyeceksin ki her kim Cercir'in kafasını koparırsa ona 100 bin dinar, her kim onu öldürürse de onun kızı onundur. Böyle deyip orduyu şevklendireceksin. Korkarak nasıl sen zafer kazanırsın? Onu dedirtiyor
savaş başlıyor. Allah nasip edecek ya, Cercir'i öldürmek Abdullah İbni Zübeyr'e nasip oluyor. Savaş bittikten sonra geliyor karşısına. Abdullah İbni Ebi Sert diyor ki, madem bu hayra vesile oldun, 100.000 dinar da Cercir'in kızı da senindir. Ne diyor? Ben bunu kendim için demedim. Ben bunu İslam ordusu şevklensin diye dedim. Vallahi tek bir dinar da almam, o kızı da istemiyorum. Ben şimdi alayım da mükafatımı, ahirette bir şey kalmasın öyle mi? Ne varsa ahirete kalsın diyor. Aynen babası da öyle kurban olduğumuz. Zübeyir bin Avvam demek ihlas kahramanı demektir. Beklentisiz bir nefer demektir. Abdullah İbni Zübeyir de aynen onun gibidir. Böyle yiğitler nasıl yetişmiş Allah aşkına? Böyle yiğitleri yetiştiren anne ve babalar, bu ızdırabı çeken insanlar çektikleri için bir yönüyle onlara da bunu yansıtmışlar. Ama burada şunu söyleyeyim, biraz meraklanın, ilerleyen derslerde zaten o konuya gireceğiz. Çekilen sıkıntıların bedeli ne kadar fazlaysa insan kalitesi de o kadar fazla olmuş. Tarihin her döneminde aynıdır. Bir daha tekrar ediyorum. Çekilen sıkıntıların bedeli ne kadar fazlaysa insan kalitesi de hep o kadar fazla olmuş. Sahabede bu vardı. Vahiy döneminde doğan çocuklar, ki onlar da sahabidir, yaşı ne olursa olsun, onlarda da o vardı. Ama ashabtan sonraki nesilde, ashabın çocuklarında aynı şeyi söyleyemiyoruz. Nimetler artınca, biraz önce söylediğim hassasiyet düştüğü anda aynı kalite devam etmedi. Bu ne demek? Nasıl oldu? Bunu ilerleyen derslerde size izah edeceğim. Siz de biraz bunun üzerinde düşünün. Buradan bir noktaya getirmek istiyorum sizi. Aslında söylediğim nokta. Ne olursa olsun arkadaşlar, ne olursa olsun, Allah bize nimet vermişse eğer, o nimetleri bizlerin üzerinde görmekten Rabbimiz hoşnut olur. Varken yokluk içerisinde yaşamak doğru değil. Ailene yedireceksin. Bir sadaka olarak açtıkça açacaksın, israfa kapı açmamak şartıyla. Ama hayatından çıkarmayacağın çok temel bir ilke olacak. Her daim çocukların önünde ulaşılması gereken bir hedef olacak ve çocukların önünde o hedeflerini gerçekleştirecekleri meydanlar, mekanlar olacak. Eğer bu olursa kaybettiğimiz o sorumluluk duygusunu Allah'ın izni keremiyle bir kez daha kazanabiliriz. Cenab-ı Hak hepimize bunu nasip eylesin. Şimdi size üçer üçer iki tane üç cümle vereceğim. Aslında söyledim, biraz daha zihinlerinizde kalsın ve tefekkürünü yapın, muhasebesini yapın, üzerinde biraz düşünün, zihin teri dökün. Ne kadar bedel öderseniz o kadar rahmet olarak size dönecek. Aynı şey bunun için de geçerli. Sorumluluk meselesini de, diğer meseleleri de hayatımıza taşıma adına bir muhasebeye konu olsun diye üç tane işin ehemmiyetine, üç tane de işin usulüne ait cümle vereceğim size. Birincisi, sorumluluk şuuru çocuklara vurulması gereken en önemli aşılardan biridir. Zamanını ve muhtevasını iyice ayarla ki telafisi zor olan durumlara düşmeyesin. Tekrar ediyorum. Sorumluluk şuuru çocuklara vurulması gereken en önemli aşılardan biridir. Kelimelere ne olur dikkat edin. Zamanını ve muhtevasını iyice ayarla ki telafisi zor olan durumlara düşmeyesin. İnanın verileceği yaş 10 yaşına kadardır. 10 yaş bile geç de ondan sonra zaten kaçtı tren. Artık Allah acısın, Allah merhamet etsin. O zamana kadar verebilirsin. 3-4 yaşında bir çocuk bana mutfaktan su getir diyeceksin ve o getirecek, itiraz etmeyecek. O günlerde başlayacak bu işe.
6 yaşında bir çocuk anne gel ayakkabımı giydir demeyecek. Ayakkabısını giyecek, bağını bağlayacak.

8 yaşında bir çocuk yatağını kendi toplayacak. Bunlar böyle olur. Bunların başka bir yolu yok. Bu adım adım adım adım böyle ancak olgunlaşabilir. Bunları yapmadan hep sana yaslanarak, hep sana yaslanarak düşecek gel beni kaldır. Çamura batacak gel beni kaldır. Böyle bir halde sen ona sorumluluk duygusunu aşılayamazsın. Adım adım yapacağın iş budur. Öncelikle bu manada zamanı ve muhtevayı iyi ayarlamalısın ki işi kaçırmış olmayasın elinden. Telafisi zor olan işlere kapı açıldığı zaman Allah merhamet etsin. İkincisi, adalet duygusu çocuklara öğretilmesi gereken en önemli hususlardan biridir. Anlamını ve ehemmiyetini iyice öğret ki hukuka riayet eden evlatların sahibi olabilesin. Bir daha tekrar ediyorum. Adalet duygusu çocuklara öğretilmesi gereken en önemli hususlardan biridir. Anlamını ve ehemmiyetini iyice öğret ki hukuka riayet eden evlatların sahibi olabilesin. Allah önce bizi sonra da evlatlarımızı bunu hukuka riayet edenlerden etsin. Çocuk bakıyor, sen televizyon izliyorsun. Sevdiğin birisi bir yanlış yapmış. Ama o yanlışı sen savunuyorsun. Adaletle orada davranmıyorsun. Farklı farklı tevil yollarına giriyorsun. 10 yaşındaki çocuk onu hafızasına alıyor. Babam bana adalet adalet diyor ama işte bak hayatı bu. Onu demese bile o içinde var aslında. Burada sen adaleti ona yansıtacaksın. Adaletin mutlak eşitlik olmadığını, adaletin hak edene hak ettiğini vermek olduğunu sen anlayacak ve ona da belleteceksin. İki tane hukukla da sorumlu olduğunu hiçbir zaman unutmayacaksın, unutturmayacaksın. Hukukullah ve hukukul ibad. Allah'ın hukuku, Allah'ın kullarının hukuku. Öyle titiz davranacaksın ki bu konuda çocuk senden bunu görecek ve o duygu yüreğine yerleşecek. Anlattım geçen derslerde Hazreti Hasan'ın sadaka hurmalarına ait. Sadaka hurması olup olmadığı da belli değil. Evden bir hurma alıp ağzına attığı zaman Resulullah'ın nasıl bir tepki verdiğini, elleriyle ağzını açıp elini boğazına doğru götürüp çiğnenmiş hurmayı çıkarması aslında o adalet meselesinin, hak ve hukuka riayet meselesinin bir yönüyle fiili talimiydi. Aynısı olacak. Hainlere arka çıkmama, hırsızları savunmama, yanlış yapan insanlara yanlış diyecek kadar cesaret gösterme bir Müslümanın şiarı olmalı ve çocuklar bunu görmeli senden. Görmeli ki o adalet duygusu onlarda da istenilen oranda tesis edilsin. Üçüncüsü, itaat bilinci çocuklara verilmesi gereken en önemli ilkelerden biridir. Gerekliliğini ve sınırlarını iyice bellet ki saadeti elde edebilesin. Gerekliliğini ve sınırlarını, iki kavram yine, gerekli mi hem de ne biçim? Saadete ulaşmanın en önemli yolu itaattir. İtaat meşru dairededir elbette ki, gayrimeşru şeyler için söylemiyoruz. Günahta masiyette itaat yoktur. En temel ilkeyi koymuş zaten sallallahu aleyhi ve sellem. Buradaki bizim kastımız meşru olan meselelerdedir. Böyle meselelerde babaya itaat edilmesini öğrenmeli çocuk. Ve o itaati asla kendi zoruna gidecek bir şekliyle anlamamalı. Onun yolu ne? Senin baban hayatta, itaat et ki o da sana itaat etsin. Sen asilik yapıyorsun oraya, çocuktan itaat bekliyorsun. Mümkün mü? Gördüğünü yaptığını söyledik. Temsiliyet dersinde konuştuklarımız zihninizde taze taze duruyor. Bu manada da bizden beklenen bu. Bu olduğu zaman saadet olur. Diğer üçünü de söylüyorum. Bir, çocuğa yaşına takılmadan değer vermeli, sen küçüksün, daha çok var dememeli, senelere bırakmadan emel

0: Değerlerle değeri ziyadeleştirmelidir. Anlaşıldı mı? Bir daha söyleyeyim mi bunu? Çocuğa yaşına takılmadan değer vermeli. Sen küçüksün, daha çok var dememeli. Senelere bırakmadan, yani büyüsün de öyle, hayır. Senelere bırakmadan emellerle değeri ziyadeleştirilmelidir. Bu konuda da hepimizin ne yazık ki şöyle bir yanlışı var. Özellikle mahrumiyet içerisinde yaşayan anne ve babalar, o mahrumiyetin sıkıntılarını yaşadıkları için aman biz çektik, çocuklarımız çekmesin. Aman biz yandık, çocuklarımız yanmasın. Aman biz ezildik, çocuklarımız ezilmesin. Böyle telkinlerle çocuklarına farklı bir biçimde yaklaştıkları için o çocuklarda sorumluluk duygusu aşılanmıyor. Biz çektik de ne oldu? Allah babalarımızdan ebeden razı olsun. İyi ki çektirdiler bize. Hayatı erken tanıdık. Dertleri gördük, sorumlulukları gördük. Birçok şeyi yaşadık. Şimdi mesela bazı şeyleri daha iyi değerlendiriyoruz. 20 yaşına kadar biz onu sırtımızda taşımışız. 50 yaşında halen taşıyacağız. Çünkü sen ona onu verdin, bir kere alıştırdın onu. Artık ondan sonra indiremiyorsun. İndirdiğin zaman babam bana zulmetti diyor. Aslında 30 senedir sen ona zulmediyorsun. Ama indirdiği için o kendisi haklı olarak görüyor seni. Burada yanlış bir şey daha var. Özellikle kızların baba ve annelerinde. Aman kızım şöyle yap, kendini ezdirme. Kız savaşa gidecek ya, onun için hazırlıklı gitmesi lazım. Aman ezdirme, savaş meydanında sen galip gel. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın bir dahaki dersin konusudur. Resulullah'ın kızlarını nasıl yetiştirdiği. Kız eğitimi farklı bir şey. Allah Resulü'nün hayatında da bunun çok önemli örnekleri var. Böyle bir şey yok. Ezdirme. Sen üstün çık. Sen şey yap. Bu cahil insanların söyleyeceği bir iştir. Bir Müslüman bunu bilinçli bir biçimde söyleyemez. Doğru bir şey değil bu. Evlilik müessesini anlayan, kadının evlilik meselesinde yerini bilen, erkeğin yerini bilen bir insan bu sözleri etmez. Buradan biz bunu anlıyoruz işte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki örneklikleri de daha da bize iyi anlatacak. İkincisi, değere uygun roller belirlemeli, hedefler ve idealler yükseltilmeli, zihinlerine insanlığın zirve hali olan sahabe efendilerimiz yerleştirilmelidir. Değere uygun roller belirlemeli, hedefler ve idealler yükseltilmeli, zihinlerine insanlığın zirve hali olan sahabe efendilerimiz yerleştirilmelidir. Bir gencin üniversite hayali olabilir. Bir gencin bir sınavdan başarı elde etme gibi bir hayali olabilir. Ama bir gencin eğer tek hedefi, tek emeli, ideali buysa o genç, ne diyeyim ki bilmiyorum, bir kelime söyleyin de ben söyleyeyim. Allah yardım etsin ona. Böyle anne ve babalara da Allah yardım etsin. Gençlere bu manada bilinç verirken çok dikkatli olmalıyız arkadaşlar. Öyle bir dikkatli olmalıyız ki bu konuda elimizden gelen bütün şeylere dikkat etmeli ve bu konuda onlara kesinlikle bu manada yanlış bir telkinde bulunmamalıyız. Ne yapmalıyız biliyor musunuz? Biz anne ve babalar olarak bazen oğlum kızım canın sağ olsun, beni üzecek olan senin üniversite kaybetmen değil. Ama ben seni secdede görmediğim gün Allah benim canımı alsın. Ben seni öyle görmezsem ben ölmüş olurum. Beni yakacak olan odur. Üniversiteyi kazansan ne olur, kazanmasan ne olur? Ama senin alnın secdeden mahrum olursa benim yüreğime sen sançeri batırdın. Bunu bil ki ona göre davran. Bunu demelisin sen. Bunu bir şekliyle yansıtmalısın. Onun secde halinden mutluluk duymalısın. Kitabın başında ders çalışırken ne kadar seviniyorsan kat kat daha fazla o halinden memnun olduğunu ona yansıtmalısın ki o senden değerler adına bir şeyler alsın. Eğer bunu yapmazsak, sadece çocukları dünyevi hedeflerle sınırlı tutarsak, senin emelin bu, şunu yap tamam, bunu yap tamam dersek, onların dünyalarını küçültürüz ve onları küçük işlerin adamı kılarız, Allah muhafaza. İşte burada bize verilen mesaj budur. Hedeflerin, ideallerin büyütülmesi önemli bir bahistir. Bu konuda da gerekli anlamda muhasebe etmek hepimizin boynunun borcudur. Üçüncüsü, son madde, rolleri oynayacak mekanlar açmalı, hata yapmalarına kızmamalı, hedeflerine yürüyecek imkanları çoğaltmalı, hak ile meşgul olabilecek zeminler üretilmelidir. Bir daha tekrar edeyim bunu da. Rolleri oynayacak mekanlar açmalı, hata yapmalarına kızmamalı, hedeflerine yürüyecek imkanları çoğaltmalı, hak ile meşgul olabilecek zeminler üretilmelidir. Boş bırakırsanız eğer, Allah korusun, şeytanın oyuncağı olur. Ne yapın yapın çocuklarınızı boş bırakmayın. Ne yapın yapın hayatlarına bir şekliyle nizam koyun. Çalışsın, gayret etsin, sosyal faaliyetlerle uğraşsın, oraya gitsin, buraya gelsin. Ama bir şeyler yapsın, bir şeylerle uğraşsın. Eğer bunu bir disiplin halinde yaparsanız nur üstüne nur. Ama öyle bile olmasa, boş bırakıp evde bilgisayarın başına hapsetmek çocukların dünyalarını başlarına yıkmaktır. Ne yapıp yapıp bu manada hepimiz onları hak ile meşgul edecek yolları, imkanları zorlamalıyız. Ne diyordu o büyük imamımız İmam Şafii rahmetullahi aleyh? Hak ile o kadar çok meşgul ol ki batıla hayatında yer kalmasın. Hak ile meşgul olmamak da batıla hayatta yer açmaktır. Allah bizi de evlatlarımızı da muhafaza etsin. Cenab-ı Hak inşallah onlara bu ilkeler doğrultusunda yaklaşmayı bizlere kolaylaştırsın. İnanın kolay değil, çok zor, çok zor, çok büyük bir imtihan. Sahabenin bile belini kıran, belini yıkan bir imtihandı. Size anlatacağım. Hazreti Ebu Bekir bir dağ, Hazreti Ebu Bekir'in yüreği yanıyordu evlattan. Neler neler çekiyordu Hazreti Abdullah'dan ve Abdurrahman'dan. İkisi de başımızın tacı ama babalarını üzmüşlerdir. Böyle büyük imtihanları görünce meselenin ehemmiyeti daha da iyi anlaşılıyor. O halde işin ehemmiyetini unutmadan, Allah'tan da dua dua yakararak, yardım isteyerek bu manada sorumluluklarımızı yerine getirmek durumundayız. Allah hepimize yardım etsin. Evlatlarımızı bize bırakmadan inşallah Rabbim ellerini bırakmasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 06 60 İHH Ankara Şubesi.
2: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.

0: HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Hayat bir çiçek oluyor, neşelendiriyor evlerimizi. Hayat bir selamlaşma oluyor, ferahlatıyor gönüllerimizi. Hayat bir güzellik yapıyor, bayram oluyor. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: İnsanlar onun için ne düşünüyor?
2: Şair, kâhin veya sihirbaz olduğunu söylüyorlar. Ama vallahi ben kâhinlerin sözlerini dinledim. Onun sözü kâhin sözü değildir. Şairleri de dinledim. Onun sözü şiir de değil. Daha tesirli bir şey.
1: Vallahi ey Allah'ın Resulü, Müslüman olduğumu halka duyurmadıkça rahat edemem. Kâbe'ye gidip bunu onlara açıklayacağım.
3: Ey Kureyş topluluğu, ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir.
4: Ne diyor bu adam?
5: Ne diyor bu adam?
6: Tüm din bilginlerinin beklediği bir peygamber vardı. İşte o peygamber senin yeğenindir.
7: Peygambermiş. Olsa olsa sihirli sözlerle sizi büyüleyen bir sihirbaz o.
8: Ey kardeşimin oğlu, insanlara bunu anlatacağın zamanı bildir. Silahlanıp yanında olalım. Vallahi ömrüm oldukça seni yalnız bırakmam.
2: Ey Allah'ın Resulü, ben yardımcın olurum. Gerçi buradakilerin en küçüğü, baldırı en incesiyim ama seni bırakmam. Sana ben destek olurum.
7: Dinlemeyin şunu. Bizi işimizden gücümüzden etti.
9: Hadi gidelim.
10: Gidelim.
11: Böylece Hazreti Muhammed Mekkelilere İslam'ı açık açık tebliğ etmiş oldu. Mekke'ye gelen ziyaretçiler de bu durumdan haberdar olup gittikleri yerlere bu haberi götürmeye başladılar. Mekke'de artık iki grup vardı. Hazreti Muhammed'e iman eden müminler ve Allah'a ortaklar koşmakta direnen müşrikler.
0: 9. Bölüm.
11: Mekke müşriklerine göre Müslümanların sayısı çok azdı. İçlerinden birkaçı müstesna, çoğunlukla halkın fakir ve zayıf tabakasına mensuptular. Müşriklerse oldukça zengin ve nüfuzluydular. Peygamberimize ve ona inananlara karşı cephe alıp onları dinlerinden döndürmek için her türlü zorbalığı yapmaya başladılar. Peygamberimizin evi Ebu Leheb ile Ukbe bin Ebi Muayt'ın evi arasındaydı. Bu ikisi Resulullah'ın evinin önüne insan ve hayvan pislikleri döker, geçeceği yollara dikenli çalılar yerleştirirler, türlü hakaretler ederlerdi. Peygamberimiz Mekke'ye dışarıdan gelen insanlara İslam'ı tebliğ etmek için bir gün Ukas Panayırı'na gitmişti. Peygamberimizin üzerinde kırmızı bir cübbe vardı. İnsanların arasında dolaşarak, "Ey insanlar, Allah'tan başka ilah yoktur. Buna inanın, kurtulun," diyordu. Arkasından da amcası Ebu Leheb onu takip ediyor ve şöyle bağırıyordu:
7: "Ey insanlar, bu benim kardeşimin oğlu. Sözlerine inanmayın, yalancıdır. Ondan sakının."
11: İnsanlar şaşkındı. Biri sürekli diğerini yalanlayan iki kişinin kim olduğunu merak ediyorlardı.
12: "Bunlar kim, tanıyor musun?"
13: "Öndeki genç Muhammed bin Abdullah. Arkasından gelen de amcası Ebu Leheb."
11: Ebu Leheb, oğulları ve karısı Hazreti Muhammed ve ailesine büyük bir nefret besliyordu. Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil ne yapsa hıncını alamıyordu. Bir gün çocuklarını topladı.
14: "Biliyorsunuz amcanızın oğlu ağza alınmaz sözler söyleyip ilahlarımıza hakaret ediyor. Ona haddini bildirmek size düşer.
15: Geçen

0: gün karşıma geçmiş bana uydurduğu şiirlerden okuyordu. Yüzüne tükürdüm.
1: Neyi düşündün?
2: Şu dakikadan sonra onun kızlarıyla ilişkinizi keseceksiniz. Utbe, Utebe, dikkatle dinleyin beni. Derhal gidip nişanı attığınızı, onun kızları Rukiye'yi de, Ümmü Gülsüm'ü de istemediğinizi söyleyeceksiniz.
0: Doğru söylüyorsun anne. Doğru. Haklısın. Doğru.
2: Ha şöyle. Ebu Leheb'in oğulları istediği kızı alabilir. Bir Mecnun'un kızlarına mı kaldın?
3: Bunun üzerine Ebu Leheb'in oğulları peygamberimizin kızlarıyla olan nişanlarını bozdular. Bir gün Ebu Leheb'i elindeki pislik dolu kovayı Hazreti Muhammed'in kapısına dökerken gören Hazreti Hamza dayanamayıp kovayı aldı ve onun başından aşağı boşalttı.
4: Al bakalım. Dur rey, dur, ne yapıyorsun sen? Bu sana yakışır. Ne yapıyorsun ahmak? Asıl sen ne yapıyorsun? Ne biçim adamsın sen? Kendine gel. O senin yeğenin. Yeğenimmiş. Dinimizden dönen biriyle benim akrabalığım olamaz. Sihirli sözleriyle herkesi büyülüyor.
3: Bağrışmalar üzerine dışarı çıkan peygamberimiz, üzerindeki pislikleri silkelemeye çalışan Ebu Leheb'i ve Hamza'yı görünce çok üzüldü. Sadece, ey Abdümenaf oğulları, bu nasıl komşuluk demekle yetindi. Ebu Leheb'in bitmeyen düşmanlığı sonunda kendisi hakkında bir sure inmesine sebep oldu. Ebu Leheb de karısı da artık iflah olmayacaktı. Ayetlerde şöyle deniyordu: Ebu Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu da. Ona ne malı fayda verdi ne kazandı. O alevli bir ateşe girecektir. Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde sırtında odun taşıyarak karısı da o ateşe girecektir. Peygamberimiz bir gün Kabe'nin yanında namaz kılıyordu. Kureyş müşriklerinden bir grup da oradaydı. Aralarından Ebu Cehil şöyle dedi:
5: Bu adamın burada böyle hareketler yapmasına tahammül edemiyorum. Görünmeyen ilahına ibadet mi ediyormuş ne? Hey! Gelin bakalım. Hanginiz az önce boğazlanan devenin işkembesini getirip de o secdeye kapandığında üstüne koyan ha?
1: Neyi düşünüyorsun?
6: Ebu Cehil, zekana hayran.
7: Ben koyarım. Tutun şunun ucundan. Aldı. Az daha yürüdü tamamdır. Hadi biraz daha. İşte oldu.
8: Ne yapıyor bunlar? Fatıma buralardaydı. Ona haber vereyim. Hey! Ne yapıyorsunuz? Baba! Babacığım! İyi misin? Kocaman adamlarsınız. Şu yaptığınız size yakışıyor mu? İşkembe koymak da nedir? Babacığım, kalkabilecek misin? Ver elini bana. Onlar seni korumasız mı zannediyor? Sen Amr bin Hişam, sen Ukbe ve sen Ümeyye. Bir de bu kavmin şereflileriyiz diye övünürsünüz. Yaptıklarınız nerede? Şeref ve haysiyet nerede?
9: Hey, küçük bir kızın dediklerine bak.
7: Bu da babası gibi peygamberliğini ilan eder yakında.
3: Bu esnada peygamberimiz namazını bitirmiş ve ellerini semaya döndürmüştü. Şöyle dua etmeye başladı: Allah'ım, Kureyş'i sana havale ediyorum. Allah'ım, Kureyş'i sana havale ediyorum. Allah'ım, Kureyş'i sana havale ediyorum. Resulullah bunları söylediğinde müşriklerin gülüşmeleri kesildi. Buz gibi bir hava esti. Peygamberimiz devam etti: Allah'ım, Amr bin Hişam'ı, Utbe bin Rebi'a'yı, Şeybe bin Rebi'a'yı, Velid bin Utbe'yi, Umeyye bin Halef'i, Ukbe bin Ebi Muayt'ı, Umare bin Velid'i sana havale ediyorum. İsmi geçenlerin yürekleri korkuyla doldu. Korkmakta haklıydılar.

0: ne kadar inkar etseler de peygamber olma ihtimali olan birinin bedduasını almak tüylerini ürpertmişti. Eğlenecekleri bir şey kalmamıştı. Dağıldılar. Gerçekten adı geçenlerin hepsi korkunç bir şekilde can verecekler ve son anlarında bu sözleri hatırlayacaklardı. Kureyş müşriklerinden bir grup otururken Resulullah gelip Kabe'yi tavaf etmeye başladı. Aralarında şöyle konuşmaya başladılar.
1: Artık yaptıklarına tahammülümüz kalmadı.
2: Biz bunun gibisini görmedik. Bize hakaret ediyor. Bizi aptal yerine koyuyor. Baba ve atalarımıza hakaret ediyor. Tanrılarımıza hakaret ediyor. Aramıza fitne ve fesat sokuyor.
3: Ne duruyoruz? Yaptıklarını yanına mı bırakacağız? Hadi hesap soralım.
4: Muhammed! Bizim ilahlarımıza sövmekte ısrar ediyor musun?
0: Peygamberimiz Allah'tan başka ilah yoktur deyince hep beraber onun üstüne yürüdüler. Bu arada biri Hazreti Ebubekir'e arkadaşına yetiş diye haber gönderdi.
5: Bırakın! Bırakın! Ne yapıyorsunuz?
6: Bırakın onu!
5: Bırakın!
6: Ne yapıyorsunuz?
5: Bırakın onu!
6: Ne yapıyorsunuz?
5: Allah cezanızı versin. Rabbim Allah'tır dediği için mi bu adamı öldürmek istiyorsunuz?
0: Hazreti Ebubekir'in yardımıyla bu saldırıdan kurtulan peygamberimiz yaralanmış, Hazreti Ebubekir'in başı yarılmış ve sakallarının bir kısmı yolunmuştu. Müşrikler her fırsatta peygamberimize hakaret ediyor, saldırı ve tacizde bulunuyordu. Ancak öldürmeye kabilesi güçlü olduğu için yeltenemiyorlardı. Ama ona inanan zayıf Müslümanlar akıl almaz işkenceler görüyorlardı. Asıl adıyla Ebul Hakem ama Müslümanlar arasında bilinen adıyla Ebu Cehil, insanları tehdit etme görevini üstlenmişti. Herkese ayrı tehditler yağdırıyordu. Eğer itibarlı biri İslam'a girmişse ona gider ve şöyle derdi.
4: Senden daha hayırlı olan babanın dinini bırakıp onun fikrini hişe saydın ve şerefini düşürdün, öyle mi? Andolsun biz de seni ahmaklardan kabul edeceğiz. Seni hişe sayacağız ve şerefini kaybedeceksin.
0: Eğer Müslüman olan, ticaretle uğraşan bir kimse ise ona şöyle diyordu.
4: Vallahi ticaretin durgunlaşacak, kazancın azalacak. Seni iflas ettireceğiz.
0: Müslüman olan kişinin herhangi bir dayanağı yoksa, fakirse veya köleyse öldürülmesi gerekiyordu. Ama ölümünün kalanları korkutması gerekirdi. Bu yüzden kolay bir ölüm değil, acılar içinde olması gerekirdi. Yasir ailesi de bunlardan biriydi.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

İbrahim'in imanı, İsmail'in teslimiyeti için, bütün mazlumların acıları, bütün çocukların tebessümü, bütün yoksulların sevinci için tek bir sesleriyle yankılanıyor dünya. Tek bir sesleriyle yankılanıyor dünya. Kurbanların dualar kanatlanıyor semaya, kalplerde şükür, dillerde tekbir, arınıyor dünya kirlerinden, onun rızası için, onun adıyla kurban bayramı.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Mecid,
2: Mecidsin ki yüceler yücesisin. Sana kulluk edeni secde secde yüceltirsin.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
4: Resulullah'ın Abdurrahman bin Avf'ı Dûmetül Cendel'e davet için göndermesi. Hazreti Peygamber Abdurrahman bin Avf'ı çağırdı. "Hazırlan, ben seni bir askeri birlikle göndereceğim," dedi ve hadisin tamamını zikretti. Bu hadiste şu da vardır. Abdurrahman çıktı ve arkadaşlarına yetişti. Dûmetül Cendel'e varıncaya kadar devam ettiler. Dûmetül Cendel, Şam'la Medine arasında Tay dağlarına yakın bir kale ve köydür. Abdurrahman, Dûmetül Cendel'e girdikten sonra 3 gün insanları İslam'a davet etti. 3. gün, Esba bin Amr el-Kelbi Müslüman oldu. Bu kişi Hristiyandı ve onların reisiydi. Abdurrahman, Cüheyne kabilesinden, ismi Rafi bin Mekis olan bir kişi vasıtasıyla durumu bir mektupla peygambere bildirdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Abdurrahman'a, "Esba'nın kızıyla evlen," diye haber gönderdi. O da kızla evlendi. İşte bu kız daha sonra Ebu Seleme bin Abdurrahman'ı doğurup dünyaya getiren Tüma isimli kızdır. Resulullah Amr bin As'ı Arapları İslam'a davet etmek için gönderdi. Amr'ın gönderilmesinin sebebi babası As bin Vail'in annesinin Beni Beli kabilesinden olmasıydı. Onlarla anlaşabilir diye Hazreti Peygamber onu gönderdi. O, Cüzam kabilesinin arazisinde bulunan Selasil isimli bir suya geldi. Bundan ötürü Amr'la onlar arasında çıkan savaşa Zatül Selasil Savaşı denilmiştir. Ravi diyor ki, Amr bu suya vardığında korktu ve Hazreti Peygamber'e imdad istemek üzere haber gönderdi. Hazreti Peygamber ona Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı İlk muhacirlerden oluşan bir birlikle gönderdi. İçlerinde Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer de vardı. Bera bin Azib şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber, Halid bin Velid'i Yemen ehline elçi olarak gönderdi. Onları İslam'a davet etti. Bera bin Azib diyor ki, Halid'le beraber gidenlerin arkasında ben de vardım. Orada 6 ay kaldık. Halid onları İslam'a davet ediyor fakat onlar bunu kabul etmiyorlardı. Sonra Hazreti Peygamber Ali bin Ebi Talib'i göndererek şöyle emretti. Halid askeriyle geri gelsin. Ancak içlerinde Ali ile kalmak isteyenler varsa onlar kalsın dedi. Bera bin Azib devam ederek Ali ile beraber kalmak isteyenler için de ben de vardım. Biz kavme yaklaştık. Onlar da bizi karşılamaya hazırlanmışlardı. Sonra Ali önümüze geçti, namaz kıldırdı. Sonra bir saf halinde dizildik. Ali önümüze geçti. Onlara Allah'ın kitabını okudu. Böylece Hemedan kabilesinin tamamı Müslüman oldu. Ali, Hazreti Peygamber'e onların İslam'ı kabul ettiğini bir mektupla bildirdi. Hazreti Peygamber mektubu okuduğu zaman secdeye kapandı, sonra başını kaldırdı ve şöyle dedi. Allah'ın selamı Hemedanlıların üzerine olsun. Allah'ın selamı Hemedanlıların üzerine olsun. Hazreti Peygamber'in Halid bin Velid'i Necran'a göndermesi. Hazreti Peygamber, Halid bin Velid'i Necran'da bulunan Beni Haris bin Ka'b kabilesine gönderdi. Savaştan önce onları 3 gün İslam'a davet etmesini emretti ve eğer icabet ederlerse onları kabul et. Aksi takdirde onlarla savaş dedi. Halid oraya vardı. Süvarilerini her tarafa saldı. Onlar insanları İslam'a davet ediyor ve şöyle diyorlardı. Ey insanlar! Müslüman olunuz, kurtulunuz. Böylece halk Müslüman olup İslam'a girdi. Halit onların arasında kaldı. Peygamberin, eğer Müslüman olur, savaşmazlarsa, onlara Allah'ın kitabını, İslam'ı ve peygamberin sünnetini öğret, emrini yerine getirdi. Sonra Halit bin Velid, Hazreti Peygamber'e şu mektubu yazdı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Halit bin Velid'den Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed'e, ey Allah'ın Resulü, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Ben kendisinden başka ilah olmayan Allah'a hamd ederim. Ey Allah'ın Resulü, sen beni Beni Haris bin Kaaba gönderdin. Oraya vardığımda kendileriyle 3 gün savaşmamamı ve onları İslam'a davet etmemi emrettin. Eğer Müslüman olurlarsa onların Müslümanlığını kabul et. Onlara İslam'ın emirlerini, Allah'ın kitabını ve peygamberin sünnetini öğret. Şayet Müslüman olmazlarsa onlarla savaş dedin. Ben oraya vardım. Bana emrettiğin şekilde onları 3 gün İslam'a davet ettim. İçlerine süvariler gönderdim. Onlar, ey Haris oğulları, Müslüman olunuz, kurtulunuz diye bağırdılar. Ve onlar da Müslüman oldular, savaşmadılar. Aralarında Allah'ın emrettiğini emrediyor, yasakladığını yasaklıyorum. Onlara İslam'ın emirlerini, senin sünnetini öğretiyorum. Senden bir mektup gelinceye kadar da bekleyeceğim. Ey Allah'ın Resulü, selam, Allah'ın rahmet ve bereketi üzerine olsun. Hazreti Peygamber'in Halid'e yazdığı mektup. Hazreti Peygamber, Halid bin Velid'in yazdığı mektup üzerine ona şu mektubu gönderdi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Peygamber ve Allah'ın Resulü olan Muhammed'den Halid bin Velid'e, selam üzerine olsun. Ben kendisinden başka ilah olmayan Allah'a hamd ederim. Mektubun elçinle beraber bana geldi. Beni Haris bin Kab'ın savaşmaksızın Müslüman olup kendilerini davet ettiğin İslam'ı kabul ettiklerini söylüyorsun. Onların Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ettiklerini de öğrenmiş olduk. Allah onları hidayetiyle doğru yola iletti. Onlara müjde ver ve onları uyar. Sonra dön gel. Seninle beraber onların heyeti de gelsin. Selam, Allah'ın rahmet ve bereketi üzerine olsun. Halid'in Beni Haris heyetiyle birlikte dönmesi. Halid, beraberinde Beni Haris bin Kab'ın heyeti de olduğu halde Hazreti Peygamber'e geldi. Hazreti Peygamber onları gördüğü zaman şunları söyledi. Hintliler gibi görünen bu insanlar kimdir? Şöyle denildi. Ey Allah'ın Resulü! Bunlar Beni Haris bin Kab kabilesidir. Hazreti Peygamber'in yanına geldiklerinde ona selam verdiler ve biz senin Allah'ın Resulü olduğuna, Allah'tan başka da ilah olmadığına şahitlik ettik dediler. Hazreti Peygamberse ben de şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve ben Allah'ın elçisiyim dedi ve ilave etti. Siz misiniz savaşa soyunduklarında ilerleyenler? Onlar sustular ve bu soruya cevap vermediler. Peygamber bunu 2., 3. defa tekrarladı. Yine cevap yok. 4. defasında onlardan Yezid bin Abdülmüdam 4 defa, ''Evet ey Allah'ın Resulü, biziz savaşa sürüklendiğimizde ilerleyenler.'' dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, ''Eğer Halid bana sizin Müslüman olduğunuzu ve savaşmadığınızı yazmasaydı, şimdi kafalarınızı ayaklarınızın altına atardım.'' buyurdu. Yezid bin Abdülmüdam, ''Dikkat et, Allah'a yemin ederiz ki biz ne sana ne de Halid'e hamd ediyoruz.'' dedi.

0: Hazreti Peygamber, "O halde kime hamd ediyorsunuz?" diye sorunca, "Ey Allah'ın Resulü, senin vasıtanla bizi doğru yola ileten Allah'a hamd ederiz," dediler. "Doğru söylediniz," diyen Hazreti Peygamber şöyle sordu: "Siz cahiliye döneminde size karşı çıkanları neyle mağlup ediyordunuz?" Onlar, "Biz kimseyi mağlup etmedik ey Allah'ın Resulü," deyince Hazreti Peygamber, "Evet evet, siz sizinle savaşanları mağlup ediyordunuz," buyurdu. Onlar, "Ey Allah'ın Resulü, bizimle savaşanları şu özelliklerimiz sebebiyle mağlup ederdik. Biz derli toplu bir kavim olup birbirimizden ayrılmazdık ve hiç kimseye de zulmetmezdik," dediler. Hazreti Peygamber doğru söylediklerini beyan buyurarak başlarına Kays bin Husayn'ı getirdi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken:

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar her vakit farz namazını müteakip teşrik tekbiri getirmeyi unutmayınız.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Hazreti Peygamber'in Cerir'i kelime-i şehadete, iman ve farzlara davet etmesi. Cerir bin Abdullah şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bana, ey Cerir, buraya niçin geldin dedi. Ben, ey Allah'ın Resulü, elinde Müslüman olmak için geldim dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sırtıma bir aba attı ve sonra ashabına dönerek, bir kavmin kerimi, önderi, başı size gelirse ona ikramda bulununuz dedi. Sonra da, ey Cerir, seni Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye davet ediyorum. Allah'a ve son güne, kaderin hayır ve şerrine iman etmeye davet ediyorum. Farz namazı kılıp, farz zekatı vermeye davet ediyorum buyurdu. Ben de bunları yaptım. Bu olaydan sonra Hazreti Peygamber beni her gördükçe tebessüm ederdi. Hazreti Peygamber'in Muaz bin Cebel'e Yemenlileri farzlara nasıl davet etmesi gerektiğini öğretmesi. Hazreti Peygamber Yemen'e gönderdiği Muaz bin Cebel'e şunları söyledi. Sen ehli kitap olan bir millete gidiyorsun. Oraya vardığında onları önce Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in de onun elçisi olduğuna davet et. Eğer bu hususta sana itaat ederlerse onlara Allah'ın her gün ve gecede 5 vakit namazı farz kıldığını söyle. Eğer bu hususta da sana uyarlarsa onlara zekatın da farz kılındığını haber ver ki bu zenginlerinden alınıp fakirlerine verilir. Bu hususta sana itaat edecek olurlarsa sakın onların mallarının en güzellerini zekat olarak alma. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onunla Allah arasında perde yoktur. Hazreti Peygamber'in Havşeb Zî Züleym'i İslam'ın farzlarına davet etmesi. Havşeb Zî Züleym şöyle anlatıyor. Allah Teala Hazreti Muhammed'i peygamber olarak gönderdikten sonra Abdüşşer'le birlikte halktan 40 süvariyi peygambere gönderdim. Onlar benim bir mektubumu Medine'ye götürüp Hazreti Peygamber'e verdiler. Abdüşşer, "Hanginiz Muhammed'dir?" diye sordu. Sahabeler Hazreti Peygamber'i göstererek "İşte bu zattır." dediler. Abdüşşer Hazreti Peygamber'e, "Bize ne getirdin? Eğer getirdiğin haksa sana tabi olacağız." dedi. Hazreti Peygamber, "Namazı kılınız, zekatı veriniz, kan akıtmayınız, iyiliği emredip kötülükten sakındırınız." buyurdu. Bunun üzerine Abdüşşer, "Bunlar gerçekten güzel şeylerdir. O halde elini uzat da sana biat edeyim." dedi. Hazreti Peygamber onun ismini sordu. O da Abdüşşer olduğunu söyledi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Hayır, sen Abdühayr'sın." dedi. Hazreti Peygamber mektubuma bir cevap yazarak kendisine biat eden Abdühayr'la bana gönderdi. Ben de iman ettim. Hazreti Peygamber'in Abdükays heyetini İslam'ın farzlarına davet etmesi. Hazreti Peygamber kendisine gelen Abdükays heyetine "Utanıp pişman olmayasınız." dedi. Onlar, "Ey Allah'ın Resulü, bizimle senin aranda mudardan dolayı bazı güçlükler vardır. Biz sana ancak haram ayda gelebiliriz. Emirden yani İslam'dan bize kavmi ona davet edebileceğimiz ve kendisiyle amel ettiğimizde cennete gireceğimiz güzel bir şeyler söyle." dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. "Size 4 şeyi emrediyor, 4 şeyi de yasaklıyorum. Size Allah'a inanıp ondan başka ilah olmadığına şahitlik etmenizi, namazı kılmanızı, zekatı vermenizi, Ramazan'da oruç tutmanızı ve bir de ganimetlerin 5'te birini vermenizi emrediyorum. Dubba, nakir, hantem ve müzeffet denilen kaplarda içki yapmaktan da sizi men ediyorum." Alkame'nin

0: İman ve farzlara davet konusundaki hadisi Alkame bin el-Haris şöyle anlatıyor. Kavmimden 6 kişiyle birlikte Hazreti Peygamber'e gittik. Selamdan sonra onunla konuştuk. Konuşmamız hoşuna gitti ve siz nesiniz dedi. Biz de cevap olarak müminler olduğumuzu söyledik. O zaman her kavlin bir hakikati vardır. Sizin imanınızın hakikati nedir diye sordu. Şöyle cevap verdik. Onlar 15 haslettir. 5 hasletini sen bize emrettin. 5'ini de senin elçilerin. Son 5 hasletse ta cahiliyetten beri bizim ahlakımız olup hala da onları bırakmış değiliz. Ancak bunları yasaklarsanız onlardan da vazgeçeriz. Hazreti Peygamber, benim size emrettiğim 5 haslet nedir diye sordu. Şöyle dedik. Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, kaderin hayır ve şerrine iman etmemizi emrettin. Elçilerimin size emrettiği 5 şey nedir diye sordu. Buna şu cevabı verdik. Elçilerin bize Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek ve ortaksız, seninse onun kulu ve resulü olduğuna iman etmemizi, farz namazı kılmamızı, farz olan zekatı vermemizi, Ramazan ayında oruç tutup gücümüz yetiyorsa hacca gitmemizi emrettiler. Hazreti Peygamber, cahiliyette edindiğiniz hasletler nelerdir diye sordu. Cevap olarak dedik ki, zenginlik halinde Allah'a şükretmek, bela anında sabır, harp sahalarında doğruluk ve kazanın acısına rıza göstermek, düşmanlarımızın başına bir musibet geldiğinde ona sevinmektir. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, fakihtirler, ediptirler. Neredeyse peygamber olacaklar. Ne şerefli hasletler varmış sizde, dedikten sonra bizlere gülümseyerek şöyle buyurdu. Size 5 haslet vasiyet ediyorum ki, Allah o hasletlerle sizin için hayır hasletlerini kemale erdirsin. Yiyemeyeceğiniz şeyleri toplamayınız. İçlerinde oturamayacağınız binalar yapmayınız. Yarın bırakıp gideceğiniz şeylerde başkalarıyla çekişmeyiniz. Ona kavuşup huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkunuz. Varacağınız ve orada ebedi kalacağınız yer için hazırlıkta bulununuz.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 06 60 İHH Ankara Şubesi.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın.

0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
2: Zorunlu yayın.
3: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı, binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
2: Zorunlu yayın.
4: Radyo Hedef.
5: Kurban tüm uzaklıklardan uzaklaşıp yakınlaşmaktır insanlığa.
6: Tüm uzaklıklardan uzaklaşıp yakınlaşmaktır insanlığa.
5: Kurban her uzattığımızda boşluğu tutan ellerimize duaların konmasıdır. Kurban, İsmail için bileylenen bıçağa dayamaktır nefsimizin ensesine. Varlığın sofrasından kalkan canın, Rahman'ın sofrasına misafir olmasıdır kurban. Candan vazgeçmektir canan için, bir yakınlaşma sevdasıdır. Rabbe yakınlaşma gününüz, ondan uzaklaştıracak şeylerden uzak, Rahman'ın merhametine yakın olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.

Evet sevgili dinleyiciler, bugün bayram. Dağlar, taşlar, kurtlar, kuşlar, bütün kainat bayram ediyor bugün. Ve bizler de Hedef Radyo olarak, türkülerle bayram sevinci olarak şu an radyoları başında bulunan bütün dinleyicilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun diyoruz. Ve nice bayramlara, nice güzel günlere hep birlikte ulaşmak dileğiyle. Ve bu bayram inşallah güzelliklere vesile olur sevgili dinleyiciler. Efendim, bayramın birinci gününde, bu güzel günde evlerinizde misafir olduk. Dediğimiz gibi bayramınız mübarek olsun diyoruz ve bugün bu bayram sevincine biz biraz daha sevinç katmaya çalışacağız. Bu bayram gününde sizlerle birlikte olacağız. Şu an 91.8 Hedef Radyo'da türkülerle bayram sevincinde bizlerle birliktesiniz sevgili dinleyiciler. Bugün neler yapacağız? Bugün bayram sevincine sevinç katacağız.

Sevinçlerinizi paylaşacağız, coşkularınızı paylaşacağız, Anadolu'yu diyar diyar gezeceğiz sevgili dinleyiciler. Efendim, evlerinize misafir olacağız, sizler gönül kapılarınızı bizlere açacaksınız. Bayramlaşacağız Ahmet amcanın, Mehmet amcanın, komşu teyzelerin, akrabaların, Ayşe teyzelerin, hepinizi bayramlayacağız sevgili dinleyiciler. Evet sevgili dinleyiciler, türkülerle bayram sevincinde bugün sizlerle birlikte olacağız dedik. Anadolu'yu diyar diyar dolaşacağız ve türkülerimizi radyoları başındaki bütün dinleyicilerimize armağan edeceğiz ve programımıza güzel bir bayram türküsüyle başlıyoruz. Günay Şimşek seslendirecek. Bayram o, bayram ola.

Sevgili dinleyiciler, insan hayatında belirli günler vardır. İnsan için anlam ifade eden, insanı sevince ve hüzne gark eden, doğum günleri, evlendiğiniz günler, anne babadan ayrıldığınız günler, işe başladığınız günler, çocuklarınızın olduğu gün, sıladan ayrıldığınız, askere gittiğiniz günler ve tabii ki bayram günleri. Her birinin ayrı bir anlamı, ayrı bir tadı vardır. Ama bayram deyince iş biraz farklılaşıyor sevgili dinleyiciler. Bayram deyince insan mutlu olmak istiyor. Bir an böyle huzur içerisinde, barış içerisinde sevdikleriyle birlikte olmak istiyor. Bayram farklıdır diğer günlerden. İnsan askere gittiğinde belki üzülür, belki sevinir. Efendim sıladan ayrıldığında üzülür ama bayram deyince aklımıza her daim sevinç, hoşgörü, yardımlaşma, ziyaret ve şükür gelir. Bayram farklıdır dedik. Bayramı sevdiklerimizle, akrabalarımızla, efendim komşularımızla kutlamak isteriz. İnşallah şu an radyoları başındaki dinleyicilerimizin bütün sevdikleri yanlarındadır. Tabii bayram deyince farklı mekanlarda kutlanıyor sevgili dinleyiciler. Her daim bizim hayal ettiğimiz gibi barış içerisinde işte eşle dostla kutlayamayanlar da olabiliyor. Savaş ortamında, hastanede, gurbette, askerde. Dolayısıyla her mekanda bayram kutlanabiliyor. Efendim sizlerle birlikteliğimiz devam ediyor türkülerle bayram sevincinde. Ve bugün türkülerle bayram sevincinde sevgili dinleyiciler, askere oğlunu gönderenin, efendim hastanede yatanın, gurbette sevdiğini bekleyenin biz duygularına bugün sevgili dinleyiciler aracı olmaya çalışacağız. Onların duygularını dile getireceğiz, sizlerle paylaşacağız ve yine sırada güzel bir türkü var sevgili dinleyiciler. Efendim bizim eller diyelim mi? Hani Türkiye'nin her bir yöresinde, dünyanın her bir yöresinde İslam alemi olarak bu güzel günü, bu güzel mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Onun için bizim eller ne güzel eller diyelim mi?

Evet sevgili dinleyiciler, bu güzel türküyü hep birlikte dinledikten sonra türkülerle bayram sevincinde birlikteliğimiz devam ediyor. Efendim programda neler yapacağız dedik. Bugün sizlerle türkülerimizi paylaşacağız. Ardından zaman zaman hikayeleri sizlerle paylaşacağız. Ayrılık çekenlerin duygularına biz aracı olmaya çalışacağız. Şiirler okuyacağız sizlerle. Kısacası bayramı bayram gibi yaşamaya, yaşatmaya çalışacağız. Ve değerli dinleyiciler, türküler dedik. Türküler bu topraklarda buram buram tüten, duygu selimizi dile getiren türküler. Efendim, oğlunu askere gönderen, sevdasını dile getiren, hastane odasında acı çeken, gurbete sevdiğini, yarini gönderen, yine hasta yatağında acı çeken insanların duygularını dile getiren türküler dedik. Zaman olmuş bir kahramanlığı dile getirmiş. Zaman olmuş devlete isyan edenlerin dili olmuş. Zaman olmuş duygusunu açıklayamayan bir genç kızın duygularına aracı olmuş sevgili dinleyiciler. Dolayısıyla türküler bu toprağın destanıdır. Türküler bu toprağın sesidir. Bizim sesimiz, sizin sesiniz. Şöyle baktığımız zaman aslında türkülerde biz kendimizi buluruz. Bu ülkenin kültürünü buluruz, bu ülkenin duygularını buluruz. Ve biz bu programda bu türküleri farklı yörelerden sizlerle paylaşmaya çalışacağız sevgili dinleyiciler. Ve yine sırada güzel bir türkü var. Özellikle ayrılık ve gurbet çekenlerin duygularına evet aracı olabilecek güzel bir türkü. Orta Anadolu yöresinden. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bugün posta günü canım sıkılır. Ellerin mektubu gelmiş okunur. Benim yüreğime hançer sokulur.

Sevgili dinleyiciler, bu güzel türküyü hep birlikte dinledikten sonra sırada güzel bir şiir var. Ayrılık dedik ya, bayramlarda ayrılık biraz daha zor oluyor. Ancak çeken bilir ayrılığın derdini. Ve işte sırada şiirimiz, ayrılık. Ayrılık. Ayrılığı bırakana sormuşlar. Demiş ağlamadım. Ayrılana sormuşlar ayrılığı. Demiş ki deprem vurdu tenimi. Viraneye döndü yüreğim. Ayrılığı unutana sormuşlar. Demiş ki yaşayamadığıma saydım. Ve yaşayamayana sormuşlar ayrılığı. Herhal demiş. Herhal susuzlukta tuz yalamak gibidir. Yaşlıya sormuşlar bu kez. Demiş ki vakit çok geç, dönemem ki geriye. Sevdalıya sormuşlar ayrılığı. Demiş ki gökyüzü güneş görmeyeli öyle çok oldu ki. Lafı döndürüp bana sordular. Dedim ki ölüm daha iyiydi. Ve işte sırada bir ayrılık türküsü. Aşan bilir karlı dağın ardını, çeken bilir ayrılığın derdini. Bülbül, kaça aldın gülün narhını, gül alıp satmanın zamanı değil.

Yayla da göç katar katar, bir güzel sevdası seyrimde tüter. Bu ayrılık bana ölümden beter, geçti göç kervanı, eyleme beni.

Sevgili dinleyiciler, türkülerle bayram sevinci devam ediyor ve bu programda sizlerle zaman zaman türkülerimizin öykülerini paylaşacağımızı söylemiştik. Ayrılıklardan bahsettik, ayrılıkla başladık. Aslında bu bayramda herkesin sevdikleriyle bir arada olmasını diledik ama her zaman istediğimiz gibi olmuyor sevgili dinleyiciler. Ve sırada ayrılıkla ilgili bir türkümüzün öyküsü var.

düz güneşi sarı sarı devriliyordu. O ikindi üzeri de uzaklardaki mor dağların ardına. Elinde su testisi köyün çeşme başında sıraya girmişti. 7 yıl önce 5-6 yaşındaki kızlar şimdi varmışlardı 12-13'lerine. Düğün davulları aynı gün birlikte dövülen haçayla Zalha'nın 3. çocukları koşup oynuyorlardı. Derin bir iş geçirdi. Bir çocuğu olsaydı bari. Oğlan değil, kızı. O zaman olsaydı

Şimdiye 7 yaşında olacaktı. Çeşmeden su getirmese bile evde aşamuşa el atar, ortalığı toplar, anasına can yoldaşı olurdu. Ama İstanbul gurbetinde 7 yıldır eğlenen eri istemezdi kız evladını. Erkek olmalıydı çocuğu. Erkek olmalı, babası gibi bilekli, kocaman kocaman elli, kaşığı gözü kudretten sürmeli olmalıydı. 10 yaşına varmadan çifte çubuğa el atmalıydı. 7 yıldır İstanbul gurbetinde eğleşen böyle isterdi oğlunu. Babasının soyunu sürdürmeli, köy çocuklarıyla dere kıyısında güleş tutup kendi akranlarını yere kabak gibi vurmalıydı. Yine derin bir iç geçirdi. 7 yıl, 7 koca yıldır İstanbul dedikleri güzeli bol, seyranı renkli İstanbul'da ne bekliyordu? Ağlayası geldi birden. Düşünmek istemiyordu bunu. O pençeli, o tuttuğunu koparan, o boylu poslu erkeğinin bir İstanbul kızına tutulup kaldığından korktu. Vallahi öldürürüm dedi içinden. Günahı, vebali varsa ona. Yanında bir karaltı. Kendine gelerek gözlerinin yaşardığına dikkat etti. Sildi elinin tersiyle gözlerini. Resulların Emine anaydı gelen. Ne o? Kınalı kekliğim benim. Öksüzüm, yavrum, niye ağlıyorsun? Telaşlandı. Yok, ağlamıyorum nene. Gün görmüş, umur sürmüş, kırış kırış nene inanmadı. Ağlıyorsun kınalı kekliğim, sürmelim, ağlıyorsun. Ben bilmem mi niye ağladığını? Vefasızın diktiği fidanlar meyveye geldi. Onunla gurbete gidenler 7. sefer dönüyorlar sılaya. O nerede? Hani... Kınalı keklik yine derinden bir iş çekti. Güneşin yarı yarıya derildiği mor dağlara baktı. Gözlerinden yuvarlananlara dur diyemiyordu bir türlü. Farsın aksınlardı. Nenenin dediği gibi öksüze bu dünyada gülmek yoktu. Keten yelekli, burma bıyıklısı İstanbul gurbetinde belki de başka bir kızlaydı. Dili varmıyordu ama unutmasa ne diye 7 yıldır dönüp gelmedi. Dönüp gelmedi diyelim, insan 2 satır bir şeylerde mi yazamazdı? İlk gittiği aylar nasıl yazıyordu öyle? Demek unutmuştu, unutmuştu demek ha? Hıçkırdı. Genç, yaşlı kadınlar, ellerinin kınasıyla çiçeği burnunda kızlar toplandılar başına. Sormadılar hiçbir şey. Biliyorlardı çünkü. Sorup da ne diye yüreğini büsbütün kırsınlar. Biri, sus bacım dedi. Sus. Bir başkası, gözlerinden döktüğüne yazık. Sağdan soldan herkes bir şeyler söylüyordu. El oğlu değil mi? En iyisinin köküne kibrit. Vallahi Amasya'nın bardağı. Bir başkası olur kızım. En doğrusu bu ama dinlemiyor ki. Bu gençlik, bu tazelik. 7 yıl anam dile kolay. Sıkıldı, bunaldı. Ağlamıyordu artık. Zaman zaman bu, madem erkeği İstanbul gurbetinde 7 yıldır unutmuştu onu, o da varsın, boşansındı. Ama olmuyor işte. Durmadı orada, duramadı orada. 13'ünde bulup yitirdi, 20'sine vardığı halde bir türlü geri dönmeyeni içinden bir sızı, bir geçti. Testisini koyduğu çeşmenin iplik gibi akan suyunun altında. Testi dola dursun, gittiyse keyfinden mi gitmişti İstanbul'a? Gözü kör olasıca yokluk, düşmanına avuç açtıran yokluk yüzünden. Birkaç para kazanıp öküzü ikileştirmek, birkaç dönüm tarla daha alıp babadan kalan birkaç dönümüne eklemek için gitmişti. Çok değil, yazı orada geçirip güze olmazsa kışa geri dönecekti. O zamana kadar da oğlu olmuş olurdu. Eh gayri, keyiflerine diyecek yoktu. Başındaki beyaz örtüyü çenesinin altında çözüp yeniden bağladı. 7 yıl, 7 koca yıl. Kocasının isteyince bir oğlu olaydı bari. Testisinin dolup taşmakta olduğunun farkına bile varmadı. Bir oğlu olsa o zamandan bu zamana 6 yaşında mı olurdu acep? Bösbüyük, palazlanmış delikanlı. Akranlarıyla dere kenarında güleş mi tutardı acaba? Babası gibi pençeli olur da akranlarını yere...
kapak gibi mi vururdu? Ekim'de tarlaya birlikte mi giderlerdi? Hasat vakti düveni birlikte mi sürerlerdi acaba? Babasının kokusunu da taşır mıydı ki? Kınalı keklik, kaldın gene. Bak testin doldu taşıyor. Kendine geldi. İnsanoğlunun aklına şaştı. Gözleri testisindeydi güya. Testisinde olduğu halde görememişti dolduğunu. Çekti lünenin altından. Güldü acı acı. Tuttu evinin yolunu. Tuttu ya, şimdi de aklından köyün yaşlıları, gençleri kaynaşmaya başladı. Her kafadan bir ses. Deli anam bu, deli. Doğru bacım, deli. Beni 7 yıldır sılamda unutacak da ben de hala onun yolunu bekleyeceğim. Sonra kafa kafaya fısıl fısıl bir konuşma. Ah bu konuşmalar. Ah bu konuşmalar. Evden içeri girerken Dursunların hacıyı hatırladı elinde olmayarak. Evet, ince kapkara kaşları yıkıldı, sinirlendi. Dursunların hacı, kara hacı başımızda. Kızdı, sinirlendi. Güz güneşi çoktan devrilip gitmişti mor dağların ardında. Gece iniyordu köye. Loş oda farkına varılmaksızın karardı. Derinleşti. Derken bir yandaki kapkara dağların ardından bakır kızılı kocaman bir ayın tekeri gözüktü. Sonra ağır ağır yükseldi göklere. Ufaldı, bakır kızılını yitirdi. Pırıl pırıl yanmaya, süs örtülü dumanlarıyla kerpiç evleri süslemeye başladı. Canı ne yemek istiyordu ne de su. Gel desen gelmez miydim? Şu güzellerin doldurduğu elmastan kadehleri ben doldurmaz mıydım? Oysa hem ağlıyor hem söylüyordu. Ketenden yeleğini bile ben dikmedim mi? Benim gibi bir öksüze dünyayı haram etmeye nasıl kıydın? Yiğitliğine yakışır mıydı bu? Gurbette beklemek dayanacak özümün tükendiğini anlamadın mı? Ali susuyordu, boyuna susuyordu. Taştan ses çıkıyor, Ali'den çıkmıyordu. Sözlerinin ardını getirdi ağlıya ağlıya. İnsafsız, 7 yıl oldu, diktiğin fidanlar meyveye geldi. Sen hala gelmedin. Birlikte gittiklerinizin tümü 7'şer sefer geldiler. Buraların güzelleri çoktur ama sana yaramaz. Durmadın sözünde Ali'm. Sözünde durmayana erkek demezler biliyorsun. Kavlimizde gidip de dönmemek var mıydı? Fakat Ali hiç ses vermeden bakmış. Bakmış, sonra çekip giderken duman olmuştu adeta. Bağırmıştı ardından. Bağırmış, bağırmış. Fakat Ali uyandı birden. Güneş bir mızrak boyu yükselmişti. Kalktı, yaslandığı yerden hayırdır dedi. Hayırdır inşallah. Kalktı, usulca gitti kapıya. Örttü, kalın tahta sürgüsünü itti. Ne olur ne olmazdı. İtti vardı, kopuğu vardı. Özellikle köyde kendisini rahat bırakmayanlar vardı. Söz olur diye tedirgindi. Ve ardından, sevdiğinin ardından şu dizeler döküldü. Yârim, İstanbul'u mesken mi tuttun? Gördün güzelleri, beni unuttun. Beni evinize köle mi tuttun? Gayri dayanacak özüm kalmadı. Mektuba yazacak sözüm kalmadı. Yârim, sen gideli 7 yıl oldu. Diktiğin fidanlar meyveye döndü. Seninle gidenler sılacı oldu. Gayrı dayanacak özüm kalmadı. Mektuba yazacak sözüm kalmadı.

Evet sevgili dinleyiciler, türkümüzü ve öyküsünü hep birlikte dinledikten sonra türkülerle bayram sevincinde birlikteliğimiz devam ediyor. Yolumuz Kırşehir'e düşüyor sevgili dinleyiciler. Güzel bir türkü var, hareketli bir türkü var. Aman mor koyun meler gelir, dağları deler gelir. Hakikatli yar olsa uykuyu böler gelir.

Sırada sevgili dinleyiciler, Adıyaman yöresine ait güzel bir türkü var. Altın yüzüğüm kırıldı, suya düştü, su duruldu. Dediler yarın geliyor, ince belim kırıldı.

Sevgili dinleyiciler, sizlerle birlikteliğimiz türkülerle bayram sevincinde devam ediyor ve bayram deyince aklımıza tabii ki sadece kendimizi mutlu etmek değil, sağımızda, solumuzda eşimizi, dostumuzu mutlu etmek, insanlara yardım etmek de geliyor ve bu bağlamda bir öykü aklıma geldi sevgili dinleyiciler, bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Zamanın birinde iyi yürekli bir vezir yoksul ve muhtaçlara devlet hazinesinden sürekli borç para veriyormuş. Borç alanlar bunu ne zaman geri ödeyeceğiz diye sorduklarında padişahımız ölünce ödersiniz diye cevap veriyormuş. Bu duruma tanık olan bir adam bir gün doğru padişaha gitmiş. Efendimiz, sizin veziriniz devletinizin hazinesinden muhtaçlara borç para veriyor. Vadesini de sizin ölümünüze bağlıyor demiş. Demek ki vezirinizin niyeti kötü. Sizin bir an önce ölmenizi istiyor. Siz ölünce de paraları zimmetine geçirecek diye padişaha gammazlamış. Ve bu gammazlık üzerine padişahın vezirine karşı kalbi biraz bozulmuş sevgili dinleyiciler. Kendisini huzuruna çağırıp söylenenlerin doğruluk derecesini ve tabii ki amacının ne olduğunu sormuş. Vezir sıradan bir vezir değilmiş sevgili dinleyiciler. Görevinin dışındaki bir takım incelikleri de biliyor ve yerinde bunlardan yararlanıyormuş. Padişahı yatıştıran ve yüreğini ferahlatan şöyle bir açıklamada bulunmuş. Padişahım demiş, söylenenler doğrudur. Ben hazineden muhtaçlara borç para veriyorum. Vadesini de sizin ölümünüze bağlıyorum. Ama bu sizin ölmenizi değil, tersine daha çok yaşamanızı istediğim için yaptığım bir hayırdır. Bilirsiniz ki her borçluya borcunun vadesi kısa gelir. Vade dolmasın diye bakar dururlar. Bunun için de sürekli dua ederler. Bu demek oluyor ki borçlarını siz ölünce verecek olanlar borçlarının vadesi dolmasın diye sizin ölmemeniz için sürekli dua edeceklerdir. Allah katında en makbul dualardan biri de borç altındaki kullarının duasıdır. Benim de maksadım ömrünüzün uzunluğu, sağlıklı ve afiyette olmanızdır demiş. Ve değerli dinleyiciler, tabii ki padişah hiç düşünmediği bir durumla karşılaşmış. Olaylar karşısında ön yargılı olmayıp gerçeği araştırmadığı için biraz üzülmüş. Evet, eskiler bilgiliymiş sevgili dinleyiciler. Nerede, nasıl davranacaklarını iyi bilirlermiş. Efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Yine türkülerle Anadolu'yu karış karış dolanmaya devam edeceğiz. Ve sırada güzel bir türkümüz var. Ben bir Yakup idim kendi halimde. Allah'ın kelamı her dilimde. İtirdim Yusuf'umu Kenan ilinde. Ağla Yakup ağla Yusuf'um diye. Gitti de gelmedi. Ah ciğer yanar.

0: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.

0: kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHH Ankara Şubesi.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20 0312 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.

Kurban İslam'ın sembolüdür. Kurban bize bir diğer ibadeti, haccı hatırlatır. Hacca gidemeyenlere hac tadını veren bu ibadette, Hazreti İbrahim'in başarıyla verdiği imtihanın bir tezahürünü yaşarız. Kurban bayramınız mübarek olsun.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Sevgili dinleyiciler, bu güzel türküyü hep birlikte dinledikten sonra sırada bir türkümüzün öyküsü var. Yine yüreği yanık bir insanın dile getirdiği duyguları. Sevgili dinleyiciler, hepimizin severek dinlediği hem okudum hem de yazdım türküsü. Hiç düşündünüz mü nasıl dile geldi? Yavru yitmeye görsün bir kez, bulunmaz. Dil dağların koyu, ırmakların kaynağı, yaylaların çimeni, ovaların çiçeği, hiçbir şey, hiçbir kişi geri getiremez onu. Ana yüreği bu, dayanması çok zor, dağlara düşüp araması doğal. Ne ki giden geri gelmez, şundan ki yiten candır, alıp yerine koyamazsın.

Nefesin sonu çıkmaya görsün. Dönüşü olmaz. Ama ağlamak, dövünmek, türkülere sığınmak da insanların kendi elinde. Türkümüze öykü olan olay 1930'larda Çorum'un Osmancık ilçesinin Hacı Hamza kasabasında geçer. Kasabada köklü bir aile yaşar. Bu ailenin Mehmet adlı bir oğlu vardır. Mehmet Bey geniş omuzlu, kaytan bıyıklı, iri kıyım bir delikanlı. Çevresindekilere yaptığı iyiliklerden ötürü de herkesin saygısını, sevgisini kazanmış. Yeni evlendiği eşiyle de çok iyi anlaşmakta. Hele eşi ona nur topu gibi bir oğlan çocuğu doğurduktan sonra da bu mutluluk daha bir güzel olmuş. Bir çocuk ki gözleri yumuk yumuk, uzun upuzun saçlar, tombiş bilekler. Anası bir yanını kendine benzetir, babası bir yanını. Bak Mehmet diyor karısı, çenesi, kafa yapısı, ağzı sana benziyor, gerisi bana. Mehmet Bey, ya parmakları diyor, bak bak serçe parmaklarında eğrilik var. Tıpkı seninkiler gibi ama uzunluğu da bana benziyor parmakların. Çocuk daha bir mutlu ediyor aileyi. Evin havası birden değişiyor. Gelenler, gidenler çoğalıyor. Dosta, ahbaba teller çekiliyor. Bir oğlumuz oldu diye. Uzaktan mektuplarla kutlayanlar. Sözünüzü evde bir şenlik, bir şölen. İzmir'den Nurettin amcalardan tel geldi. Kutluyorlar. Bu da Adana'dan, Niyazilerden geliyor. Çorum'dan ama tebrik teli değil. Bak hele Mehmet, neymiş bu? Şey, hükümet teli bu hanım. Bir iş için çağırıyorlar beni. Gitmek gerek. Hükümet işi ihmale gelmez. Tez zamanda gitmeli diyor Mehmet Bey. Vakit öğleyi geçiyor. Ama olsun, hükümetin çağrısı gecikmeye gelmez. Tezelden gitmeli. Varıp anlamalı işin aslını. Adamlarına seslenir, iki at eğerlenir, karısına da işim biter bitmez dönerim der. Hem yavruma da ufak tefek bir şeyler alırım, sana da giyecek gerekli. Elbiselerin bol geliyor üstüne, gelen gidenimiz oluyor bugünlerde. Ele güne karşı ayıp olur, birkaç elbiselik alırım. Anamı da unutmamak gerek, ilk torunu kadıncağızın. Nasıl da yoruldu gebeliğinde, meraklanmana gerek yok. Çorum ne çöker ki, akşam Osmancık'ta oluruz, sabahın eninde oradan çıkar, karanlık çökmeden buluruz Çorum'u. Mehmet Bey bir yandan bunları söylüyor, bir yandan da kucağına aldığı oğlunu seviyor. Kokluyor, öpüyor, bağrına basıyor. Bırakamıyor çocuğu kucağından, şaha kalkıyor. Demeye kalmadan silahlı iki kişi atlıyor yola. Saç sakal birbirine karışmış. İki dağ adamı bunlar. Yolun dar boğazı. Yana yöne kaçacak yer yok. Ancak geri dönebilir. Mehmet Bey de ona davranıyor. Ama daha atını döndürür döndürmez iki kişi de orada peydahlanıyor. Canınızı seviyorsanız davranmayın. Kurşunu yersiniz yoksa. Boşaltın ceplerinizi. Atlarınızı da bırakıp koyulun yola diye ümlüyorlar. Mehmet Bey bakıyor, kaçış zor. Teslim olup parasını, silahını, atlarını vermekte işine gelmiyor. Gurur meselesi yapıyor. Bir anda atıyor kendini yere, silahına sarılıyor. Adamı da atıyor attan. Seyir kalan atlar. Kişneyip tepiniyorlar. Aynı anda da kurşunlar bunlamaya başlıyor. Mehmet Bey bir ağacı siperlemiş kendine. Basıyor tetiğe. Adamı da sol yanından ateşliyor. Vuruşma epey sürüyor. Mehmet Bey'in de adamının da kurşunları azalıyor. Daha dikkatli kullanmak zorunda kalıyorlar kurşunları. Çok geçmeden onlar da bitiyor. Eşkıya azgın bir iki kez yine teslim çağrısı yapıp basıyorlar kurşunu. Mehmet Bey'den bir ah sesi yükseliyor. Yığılıp kalıyor bir kenara. Adamı derseniz ağır yaralı. Yıkılıyor yere. Neden sonra ayıkıp bir bakıyor ki sağ yanında yatıyor Mehmet Bey. Cansız, üstü başı kan içinde. Kendisi de yaralı. Cepleri boşalmış, silahları yok.
Haber Hacı Hamza kasabasına ulaşınca anasını, karısını, hısım akrabasını bir alt tutuyor. Kimi beşikte yatan 3 günlük yavruya üzülüyor, kimi Mehmet Bey'in yiğitliğini dile getiriyor. Kişiliğini övüyor.

sonra tüm bu duygular bir Türkiye dili oluyor. Hacı Hamza kasabasında Osmancık ilçesi de dar geliyor artık Türkiye. Yankılanıyor, yankılanıyor. Hem okudum, hem de yazdım. Yalan dünya, senden bezdim. Dağlar koyağını gezdim. Yiten yavru, bulunur mu?

Evet sevgili dinleyiciler, türkülerle bayram sevincinde birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün bayramın birinci günü, Kurban Bayramı. Kurban Bayramı deyince aklımıza gelen tabii ki etler. Şu an büyük bir ihtimalle sizler evinizde kurbanlarınızı kestiniz ya da bitmek üzere diyelim. Bazı evlerde de evet kokular yükselmeye başladı. Hatta bizim burnumuza kadar geliyor o kokular. Ve şimdi sırada Erzurum yöresinden güzel bir türkü. Kurbanla ilgili kavurma

Sevgili dinleyiciler, bayram deyince aklımıza gelen çocuk diyoruz. Ve bayramları en çok hak edenler çocuklar. Ve çocukları mutlu edebilmek için işte anne babalar, efendim onlara bayramlıklar, bayram harçlıkları, gezdirmeler, bayram yerlerine götürmeler. Bütün bunlar ciğer parelerimiz için. Ve sırada güzel bir şiir var sevgili dinleyiciler, sizlerle paylaşacağız. Çocuk dedik, bayram dedik ve işte çocuğu anlatan güzel bir şiir.

Sen rüyaların en güzelini, en tatlısını gören çocuğum. Hangi dünyadasın bilmiyorum. Kaybetmişçesine her şeyini, gözlerin havada ne arıyor? Yumuk ellerin kimi çağırıyor? Buzu, güneşi, dalı, rüzgarı. Sen takvimleri bilmeyen çocuk. Camdadır seni uyaran ufuk. Gecelerin, gündüzlerin yarı. Belki aşkın, belki derdin vardır. Belki cennetten haberin vardır. Gülüşünden birazcık bana ver. Lambalar yansın, saatler dursun. Ben küçüldükçe sen büyüyorsun. Saksıdaki çiçekle beraber yaprakların hiç solmasın emi ve ellerin daima acemi. Ey beşiğinde sessiz uyuyan, neden sık sık nefes aldın? Ne var? Anladım ki korkutuyorlar. Dünya insanları geldi. Uyan, gözlerinde sevgi, belki de kin. Uyan yavrum ki

Evet sevgili dinleyiciler, Gültekin Samanoğlu'nun Çocuk adlı bu güzel şiirini hep birlikte dinledik ve türkülerle bayram sevincinde yolculuğumuz devam ediyor. Yine Anadolu'nun dört bir diyarından türkülerimizi sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.

Sevgili dinleyiciler, türküler bu toprağın sesi dedik. Buram buram Anadolu kokar dedik. Efendim acılarımızı, sevinçlerimizi türkülerle dile getirdik dedik. Ve zaman zaman da kahramanlık duygularını dile getiren türkülerimizi dinleriz hep birlikte. İşte sırada bunlardan biri var. Hepimizin severek dinlediği güzel bir türkü. Ama öncesi isterseniz hikayesini birlikte paylaşalım sevgili dinleyiciler. Kiziroğlu Mustafa Bey deyince hemen aklımıza Köroğlu'yla birlikte Kiziroğlu geliyor sevgili dinleyiciler. Peki bunlar nasıl yaşadılar? Başlarından neler geçti? Ve bu türkü nasıl dile geldi? Evet sevgili dinleyiciler, Kiziroğlu Mustafa Bey kimdir acaba? Ve Köroğlu'yla ne ilgisi vardır? Kizir, Kars'ın Susuz kazasına bağlı bir köydür. Bu köy Kısır Dağları'nın geniş eteklerine kurulmuştur. Köyün dört bir yanındansa soğuk pınarlar akar. Köy düz toprak damlı evlerden oluşmakta ve köyün hakim bir yerinde de bir kale kalıntısı bulunmaktadır. Köylüler Kiziroğlu'nun kalesi derler buraya. Kiziroğlu bu köyde yaşamış ve burada efsaneleşmiş bir kişi. Söylentiye göre şimdiki Kiziroğlu köyünün yerinde birbirinden uzak 20-25 kadar ev bulunmaktaymış. Bölge dağlık ve ormanlık olduğu için insanları da bu nedenle olacak ki çok sertmiş. O zamanlar burada yaşayan insanların başında bulunan kişiye kizir derlermiş. Kizir muhtar demek. Gün gelmiş zamanın kizirinin ünü tüm Anadolu'ya yayılmış. Tüm kötüler ondan korkar olmuşlar. Gel zaman git zaman kizirin bir oğlu olmuş. Daha küçükken iyi at biner, kılıç kuşanır olmuş. İşte Kiziroğlu Mustafa Bey bu çocuk. Bütün çocukluğu Kısır Dağı'nda at binip avlanmakla geçmiş. O da babası gibi büyüyünce namlı bir yiğit olmuş. Haksızlık ve adaletsizliklere savaşmış. Zaten onun bulunduğu çevrede kimse haksızlık etmeye cesaret edemezmiş. O sırada doğuya gelen Köroğlu Kısır Dağları'nda Ferro Deresi'ne yerleşir. Amacı doğudaki haksızlıkları yok etmek. Ve bir gün Köroğlu bir at gezintisinde Kizir Köyü'nü görür. Buradaki adaletsizlikler de benden sorulur der ve gider orada bir kale kurar. İşlerinden dolayı bir müddet köyünden ayrı kalan Kiziroğlu köye döndüğünde Köroğlu'nun kalesini görür ve sinirlenir tabii ki. Köroğlu'nun yanına gider, sertçe çıkışır. Sen kim olasın ki benim yurdumda saltanat süresin? Her ikisi de birbirlerini kötü insan olarak bilirlermiş. Köylülerin söylemesi böyle tabii ki. O zamanın adaletine göre iki yiğit dövüşür, galip gelen diğerini öldürüp savaşı kazanırmış. Köroğlu ve Kiziroğlu günlerce at üstünde kavga etmişler ve tabii ki yenişememişler. Kılıç kavgasında ve güreşte de yenişememişler. Mustafa Bey'in atı Alapaça'da, Köroğlu'nun atı Kırat'la güreşmekte. Mustafa Bey şöyle bir geri bakmış ki ne görsün. Atı Alapaça Köroğlu'nun atını alt etmiş duruyor. Ola benim atım Köroğlu'nun atını alt etmiş, ben Köroğlu'nu alt etmezsem

halin nice olur deyip gayrete gelmiş. Kör oğlunu yere vurmuş. Tam kamasını çekmiş. Vuracağı sırada kör oğlu, dur yiğit, bana biraz mühlet ver. Yiğitlerimi göreyim, karımla helallaşayım der. Mustafa Bey bırakır. Kör oğlu eve gidip olanları karısına sazıyla sözüyle anlatır ve başlar söylemeye. Bir atı var alapaça, pe pe pe, mecal vermez kırat kaça, hey hey, az kaldı ortamdan biçe, ağam kim, paşam kim, nigar kim, hanım kim, Kiziroğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, zor beyin oğlu diye anlatır. Güroğlu geciktiği için evine kadar gelen Kiziroğlu kapı aralığından türküyü duyunca duygulanır ve utanır. Kapıyı çalıp içeri girer. Mustafa Bey'i karşısında gören Köroğlu her şeyin bittiğini düşünürken Mustafa Bey sarılıp onu öper. Sen benden daha yiğitsin Köroğlu der. Köroğlu da ben artık buradan gideyim. Burada senin gibi mert ve yiğit biri varken kalmak olmaz der ve köyü terk edip batıya gider. İşte ardından kalan türkü.

Sevgili dinleyiciler, sizlerle birlikteliğimiz türkülerle bayram sevincinde devam ediyor. İnşallah şu an evlerinizde neşe vardır. Evlerinizde bayram vardır ve bayramı bayram gibi kutluyorsunuzdur sevgili dinleyiciler. Sevdikleriniz, yakınlarınız, herkes bir aradadır. Bayram deyince tabii ki evet sevdikleriyle insan bir arada olmak istiyor. Onlara yardım etmek, konu komşuya yardım etmek diyoruz. Ve türkülerimizi bizler de sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Sırada Erzurum yöresine ait güzel bir türkü var. Hani yaylan.

Sevgili dinleyiciler, türkülerle bayram sevincinde Anadolu'yu dolaşmaya devam ediyoruz ve sıra Kütahya yöresine ait güzel bir türkümüz var. Yağmur yağar, her dereler sel alır, gurbete gidenin yarini el alır, el almazsa yanar yanar kül olur. Hep birlikte dinliyoruz.

sırada İstanbul yöresine ait güzel bir türkü var sevgili dinleyiciler. Bahçelerde mor meni, verem ettin sen beni. Nasıl verem olmayayım, seversin sen elleri.

0: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
6: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
11: Zorunlu yayın.
12: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamoli.
13: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
14: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
12: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
14: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
11: Zorunlu yayın.
15: Radyo Hedef.

kurban, kalpteki cerahatin akması. Kurban paylaşmaktır. Kurban yeniden başlamaktır.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Sevgili dinleyiciler, bu güzel günde sizlerle birlikteliğimiz devam ediyor. Türkülerimizi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ama zaman zaman günün öneminden, bayramın anlamından bahsediyoruz. Ve bayramlarda yardımlaşmadan, nasipten bahsediyoruz sevgili dinleyiciler. Özellikle Kurban Bayramı deyince tabii ki büyükler çok iyi bilirler. Efendim, kesilen kurbanlardan bir kısmı özellikle ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Niçin? Kesemeyenler, evlerine et girmeyen ailelerde senede bir defa da olsa et yiyebilsinler, midelerine bir gram gıda girebilsin diye sevgili dinleyiciler. Onun için yeryüzünde neye niyet, neye kısmet ve herkesin nasibi bir yerlerde saklıdır. Bununla ilgili bir kısa aklıma geldi sevgili dinleyiciler. Hani zaman zaman hesaplarız, planlarız, şunu şöyle yapacağım, bunu böyle vereceğim şeklinde ve yapamadığımız zaman da üzülürüz. Halbuki her gerçeğin arkasında bir hikmet saklıdır sevgili dinleyiciler. Bizim hesap etmediğimiz ya da düşünemediğimiz nice gerçekler gizlidir diyoruz. İşte bunlara örnek olarak anlatılan ve hepimizin yakından bildiğimiz bir kıssa. Ama bu güzel günde ben tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü kimin yaptığı amelden kim nasipleniyor, kimin dağıttığı hayırdan kim ayakta kalıyor bilemeyiz sevgili dinleyiciler. Anlatırlar ki Hindistan'da bir sucu boynuna asmış olduğu uzun bir sopanın uçlarına takmış olduğu iki büyük kovayla su taşırmış. Kovalardan biri çatlakmış tabii ki. Sağlam olan kova her seferinde ırmaktan patronun evine ulaşan o uzun yolu dopdolu olarak tamamlarmış. Çatlak kova ise içine konan suyun sadece yarısını eve ulaştırabiliyormuş. Ve bu durum 2 yıl boyunca her gün böyle devam etmiş. Sucu her seferinde patronun evine sadece 1,5 kova su götürebiliyormuş. Sağlam kova başarısından dolayı gurur duyuyormuş tabii ki. Zavallı çatlak kova görevinin sadece yarısını yerine getirdiği için utanç duyuyormuş. Ve 2 yılın sonunda bir gün çatlak kova ırmağın kıyısında sucuya seslenmiş. "Kendimden utanıyorum ve senden özür dilemek istiyorum," demiş. Sucu neden diye sorunca, niye utanç duyuyorsun diye sorunca kova cevap vermiş. "Çünkü," demiş, 2 yıldır çatlağımdan su sızdırıyorum ve bunun için de görevimin sadece yarısını yerine getirebiliyorum. Benim kusurumdan dolayı sen bu kadar çalışmana rağmen emeklerinin tam karşılığını alamıyorsun. Ve bunun üzerine sucu şöyle demiş. "Patronun evine dönerken yolun kenarındaki çiçekleri fark etmeni istiyorum." Gerçekten de sevgili dinleyiciler, tepeyi tırmanırken çatlak kova patikanın bir yanındaki o yabani çiçekleri ısıtan güneşi

görmüş. Fakat yolun sonunda yine suyunun yarısını kaybettiği için kendini kötü hissetmiş ve yine sucudan özür dilemiş. Sucu kovaya sormuş. Yolun sadece senin tarafında çiçekler olduğunu ve diğer kovanın tarafında hiç çiçek olmadığını fark etmedin mi? Bunun sebebini biliyor musun diye sormuş. Bunun sebebi benim senin kusurunu bilmem ve onu değerlendirmemdir. Yolun senin tarafına çiçek tohumları ektim ve her gün biz ırmaktan dönerken sen onları suladın. 2 yıldır ben bu güzel çiçekleri toplayıp onlarla patronumun sofrasını süslüyorum. Sen böyle olmasaydın o evde bu güzellikleri paylaşamayacaktım der. Evet, hepimizin kusurları vardır, hepimizin niyetleri vardır sevgili dinleyiciler ve bizim yaptığımız hayırlardan kimler, nerede, ne şekilde nasipleniyor, bütün bunları tabii ki bilmek zor. Onun için biz yola devam diyoruz sevgili dinleyiciler ve türkülerle Anadolu'yu dolaşmaya da devam ediyoruz. Sırada Erkan Oğur'dan dinleyeceğimiz güzel bir türkü var. Derdim çoktur, hangisine yanayım?

Efendim, bayram deyince aklımıza dilekler de geliyor. Dilekler, istekler, kavuştuklarımız, kavuşamadıklarımız ve temenniler her daim devam eder. İşte Erzincan yöresinden bu dilekleri dile getiren güzel bir türkü. Kadir Mevlüt.

Sevgili dinleyiciler, türkülerle bayram sevincinde yolumuz Ürgüp yöresine düştü ve Ürgüp deyince de aklımıza gelen türkü Şenolas'ın Ürgüp tabii ki. Hep birlikte dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, bu güzel türküyü dinledikten sonra veda vakti geldi diyoruz. Güzel bir türküyle veda edeceğiz. Hareketli bir türküyle veda edeceğiz. Efendim, bayramın birinci gününde sizlerle birlikte olmaya çalıştık. Bayramın birinci gününde dinleyicilerimizin birçoğu belki kurban kesiyorlardı. Kimileri et başında, kimileri aş başındaydı. Yiyenlere afiyet olsun diyoruz. İnşallah telaş bitmek üzeredir sevgili dinleyiciler. Bulunduğunuz mekanlarda bizlerle birlikte oldunuz. Yüreklerinizin kapısını bizlere açtınız sevgili dinleyiciler. Efendim, inşallah diyoruz biz, her gününüz bayram olsun. Bayram sevinç dedik, bayram coşku dedik, bayram paylaşmak dedik, bayram hoşgörü dedik, bayram yardımlaşma dedik. Bunları unutmayalım, ihtiyaç sahiplerini unutmayalım. İhtiyaç sahibi bulamasanız bile sevdiklerinizi o güler yüzünüzden eksik etmeyin diyoruz sevgili dinleyiciler. Unuttuğumuz o tebessümleri tekrar çevremize yaymaya devam edelim sevgili dinleyiciler. Bayramlar başlangıçtır ve arkası inşallah bayram havasında devam edecektir diyelim. Efendim, veda vakti. Veda edeceğiz ama biliyorsunuz sizlerle birlikteliğimiz diğer programlarda devam edecek. Hedef Radyo'dan ayrılmayın diyoruz. Özellikle bayramınızın bayram gibi olması için Hedef Radyo'dan ayrılmayacaksınız. Nice bayramlara diyeceğiz ve her gününüz bayram gibi geçmesi dileğiyle Kubat'tan dinleyeceğimiz hareketli bir türküyle sizleri baş başa bırakıyorum. Yekte.
1: Kurban bayramınız mübarek olsun.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Zamanın birinde bir oduncu ormanda odun keserken çalıların arasında bir yılan görmüş. Elindeki baltayı kaldırıp yılanı ikiye bölmek üzereyken yılanla göz göze gelmişler. Yılan öylesine masum bakıyormuş ki oduncunun gözlerine, oduncu acımış yılanın haline, öldürmeye kıyamamış. Baltayı ağır ağır yere bırakırken de "Şimdi bunun yavruları filan vardır" diye düşünmüş. Onları anasız bırakmak olmaz. Oduncunun karşısındaki yılan meğer yılanların kralıymış. Oduncunun tavrından o kadar etkilenmiş ki ödüllendirmeye karar vermiş. "Ey insanoğlu," demiş. "Genelde senin türünle aramız iyi değildir. Ama sen farklısın. Sevmediklerine de merhamet gösterebiliyorsun. Bu yüzden seni ödüllendirmeye karar verdim." "Ne ödülü?" diye şaşırmış oduncu. "Büyücek filansın ama altı üstü bir yılansın. Beni nasıl ödüllendirebilirsin ki?" "Hele azıcık bekle," demiş yılan. Oduncunun yeni fark ettiği kör bir kuyuya dalmış. Biraz sonra da ağzında altın bir lira olduğu halde geri dönmüş. Ağzında taşıdığı altını oduncunun önüne bırakmış. "Al, bu senin," demiş. "Bundan böyle ne zaman paraya ihtiyacın olursa kuyunun başına gel. Ben dostun oduncu, hadi çık ortaya, ver altınımı," diye seslen. "Ben de her defasında sana bir altın lira vereyim." Oduncu şaşırmakla birlikte "Vardır bir hikmeti," diyerek altını almış. Hemen şehre inip altınını kuyumcuda bozdurmuş. Yiyecek içecek almış. Bu sayede oduncunun evi bolluk yüzü görmüş. Ama sırrını ailesi dahil hiç kimseye açmamış. Yılanla arasındaki sırrı saklamış. Ne zaman dara düşse ormana gidiyor, kuyunun başına geçiyor, yılana sesleniyor ve altınını alıyormuş. Gel zaman git zaman, günün birinde

Dolduncuğu hastalanmış. Aylarca kuyunun başına gidememiş. Bu yüzden evinde yokluk, yoksulluk başlamış. Yoksulluk dayanılmaz olunca oğlunu yanına çağırmış. Oduncu demiş ki sırrını açmış artık. Ormandaki kör kuyunun başına git. Oğlum olduğunu söyle. Yılanın getireceği altın alıp kuyumculara bozdur de o parayla erzak al. Oduncunun oğlu duyduklarına pek inanmamakla birlikte babasının hatırı kırılmasın diye kuyunun başına gitmiş ve yılanı çağırmış. Yılan bir süre sonra ortaya çıkmış. Ağzında taşıdığı altını delikanlının ayaklarının altına bırakmış. Delikanlı babasının anlattıklarının gerçek olduğunu görünce büyük bir hırsa kapılmış. Kim bilir o kuyunun içinde ne çok altın var diye geçirmiş içinden. Hepsini aynı anda ve çabalamadan sahip olma kararıyla yılanı öldürmeyi tasarlamış. Baltayı indirmiş. Fakat yılan daha atik davranıp canını kurtarmış. Ne var ki balta kuyruğuna gelmiş. Kuyruğu kopmuş. Yılan can havliyle dönüp çocuğu ısırmış. Çocuk zehirlenip oracıkta ölmüş. Saatler geçip de çocuk eve dönmeyince evdekileri bir telaştır almış. Oduncu hasta yatağındayken oğlunu ormanda aramalarını söylemiş. Delikanlının cesedini kör kuyunun başında bulmuşlar. Hiç kimse ne olduğunu anlayamamış. Ağlıya sızlıya defnetmişler. Gel zaman git zaman oduncu iyileşmiş. İyileşir iyileşmez de ormanın yolunu tutmuş. Kör kuyunun başına geçip seslenmiş yılana. Ben dostun oduncu. Hadi çık ortaya. Ver altınımı. Yılan uzun süre oduncuyu beklettikten sonra ortaya çıkmış. Oduncu bakmış ki yılanın kuyruğu yok. Merakla sormuş. Kuyruğuna ne oldu? Yılan her şeyi olduğu gibi anlatmış. Oduncu, oğlum hırsına yenilerek büyük bir hata yaptı. Ama hatasını da hayatıyla ödedi. Biz eski dostuz. Dostluğumuzu devam ettirelim. Yılan, çok isterim ama bu artık imkansız demiş oduncuya. Sen de bu evlat acısı, ben de bu kuyruk acısı varken biz tekrar dost olamayız. Bu hikayeden çıkartmamız gereken çok büyük ibret var. İyilik yapmak zordur. Nankör olmaksa çok kolaydır. İyilik eden iyilik bulur derler. Bu gerçekten doğrudur. Ancak şunu da unutmamak gerekir. Kıymetini bilenlere iyilik yapılırsa doğrudur. Siz bilerek veya bilmeyerek zararınız dokunan birinin dostluğuna karşı her zaman şüpheyle yaklaşmanız gerekir. Onarılmaz yaralar açtığınız kişiler size dost görünüp zayıf anınızı kollayacaklardır. Hiç umulmadık bir zamanda da kuyruk acılarının intikamını almak isteyebilirler.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle

0: Alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com
2: Tıklayın.
4: Zorunlu yayın.
5: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
8: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: işte yine o an geldi. Berrak bir sevincin, mübarek bir selamlaşmanın, sımsıcacık tebessümlerin öylesine özlendiği bir zamandı. İşte yine o geldi. Yaradan'a teşekkür için, çocuklara neşe, büyüklere huzur için, gönüllerimize yaşamanın bereketi için. İşte yine o geldi. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Nur olmasan sen, yer gök karanlıkta kalır. Yüzler, gözler yokluğa düşer. Anlam ve hikmet boşluğa yuvarlanır. Yüzler sıcaklığını kaybeder, bakışlar zulmette kalır. Gece gündüze erişemez. Nur olmasan sen, göğün yüzü kimseye gülmez. Nur olmasan sen, senin nurun olmasa, yıldızlar kör kalır, dağlar yetim olur. Nur olmasan sen, taşların hepsi soğur, suların hepsi yakar, yakar, yakar.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken,

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Değerli dinleyicilerimiz, Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar her vakit farz namazını müteakip teşrik tekbiri getirmeyi unutmayınız.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, on binlerce peygamber, Adem aleyhisselamın çocuklarından birisi olarak insanlığa gönderildi. Onlar da insan, yiyorlar, içiyorlar, çarşıya çıkıyorlar, rahatsızlanıyorlar ve benzeri insana ait özellikleri barındıran kimseler olarak dünyaya geldiler. Ve peygamberlik görevini yerine getirdiler. İnsanlardan değil de meleklerden peygamber gelmiş olsaydı, Allahu Teala'nın emir ve yasaklarını daha net, daha güzel anlatmış olmazlar mıydı acaba? Melek olsaydı peygamberler, belki daha birinci elden insana Allah'ın emir ve yasakları ulaşırdı, ama insanlık bugünkü gibi iman edip mümin olarak yaşama mücadelesinde bu kadar başarılı olamazdı. Yani önümüzdeki peygamberler bir annenin

çocuğu, bir babanın çocuğu, bir hanımın eşi, bir çocuğun babası olmasalardı, bizim insanlar olarak onlara uyup, biz de Allah'ın rızasını böyle kazanmak zorundayız diyeceğimiz örnekliği oluşturamazlardı. Bizzat Kur'an-ı Kerim'den bu konuyu inceleme imkanımız var. İnsanoğlunun Allah'ın elçisi olarak melekleri değil de peygamberleri karşısında görmesi, Allah'ın insana verdiği bir nimet olarak kabul edilmelidir. Çünkü aile hayatımızdan ticaretimize, geçim maişetimize ve insani ilişkilerimize kadar Allah'ın bizden ne istediğinin canlı örneği olarak peygamberleri karşımızda gördük. Yani ashab-ı kiram gördü, mesela bizim peygamberimiz de aleyhissalatü vesselam, biz de onlardan öğrenmiş olduk. Meleklerden biri peygamber olsaydı, onun teheccüde kalkışı, onun namaz kılışı, onun oruç tutuşu, o melek. Biz kim, melek kim dedirtecekti bize. O evlenip hanımı olan birisi olmayacağı için melek olduğundan, biz Müslümanlığımızı, müminliğimizi önümüzde örneği olmayan bir peygamberden öğrenmiş olacaktık ki ailemize yansıdığında, çocuk yetiştirmeye yansıdığında kendi kafamıza göre bir şey yapmaya çalışacaktık. Bunun için Kur'an-ı Kerim ağır bir punto ile vurgulayarak Peygamber Efendimiz'e hitap ederken aleyhissalatü vesselam, senden önce gelen peygamberleri de eşleri, çocukları, yani aileleri olan kimseler olarak gönderdik buyuruyor. Demek ki kardeşlerim, peygamberlerin bizim gibi insanlar olarak seçilmiş, gönderilmiş olmaları, bizim yarın Allah'ın huzurunda senin emirlerini yapmak çok zordu, yapılır şeyler değildi gibi bir mazeretimizi kökten kaldırmış olmaktadır. Allah-u Teala bizim gibi yiyen, içen, çarşılarda dolaşan insanlardan peygamberler gönderdi. O gönderdiği peygamberleri Allah'ın kullarından istediği her şeyi en güzel şekilde yaptılar. Yeri geldiğinde savaştılar, yeri geldiğinde ziraat yaptılar, yeri geldiğinde çobanlık yaptılar, yeri geldiğinde çoluk çocuğuyla uğraştılar. Başarılı oldukları, başarılı olamadıkları yönler oldu. Açlık, sıkıntı çektiler, hastalandılar. Yani bir insan toplumunda nasıl yaşıyorsa o şekilde yaşadılar ve bize Allah demiş oldu ki, bakın gönderdiğim din, emrettiğim şeyler, yasakladığım şeyler insanın yapabileceği şeylerdir. Çünkü bir insan olarak İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakub, Musa, Salih, Şuayb, İdris, bak yaptı, hepsi yaptı. Dolayısıyla yapılabilir şeyler bunlar. İnsanlardan maişet temin etmeden, ücret almadan hocalık yapılabileceğini mesela peygamberlerden gördük. Hem çobanlık yapıyorsun, kendi ticaretini yapıyorsun, marangozluk yapıyorsun Zekeriya aleyhisselam gibi, demircilik yapıyorsun Davut aleyhisselam gibi, siyaset yapıyorsun Süleyman aleyhisselam gibi, kimsenin elinden para istemiyorsun, geçimini kendin temin ediyorsun ama Allah'a çağırıyorsun. Hocalık demek ki birilerinin üzerinde parazit olmadan da yapılabilir bir işmiş. Bunu bizzat Kur'an-ı Kerim vurgulayarak, üzerinde önemli durarak bize anlatmak.

yapmaktadır. Değerli kardeşlerim, biz elimizdeki Kur'an-ı Kerim'i haşa böyle çocuklarımıza hikayeler anlatacağımız dini içerikli bir kitap filan görmüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de ne varsa bizim cennetimiz veya cehennemimizin açılan yollarını, kapılarını bize göstersin diye vardır inanıyoruz. Elhamdülillah. Bir harfine varıncaya kadar asla ve kat'a Kur'an-ı Kerim'de yani olmasa da olur, hiç biz benimle ilgili değil şeklinde görmüyoruz. İmanımızdır Kur'an-ı Kerim. Cennetimizdir. Belki cehennemimizdir. Allah muhafaza buyursun. Kur'an-ı Kerim'in, değerli kardeşlerim, lütfen bu noktaya çokça dikkat edelim. Kur'an-ı Kerim'in çok farklı yerlerinde, farklı üsluplarla önümüze çıkardığı konulardan birisi de peygamberlerin çocuklarıyla yaşantılarıdır. Peygamberler ve eşleri, çocukları konusu Kur'an-ı Kerim'de farklı yerlerde defalarca vurgulu bir şekilde önümüze konmaktadır. Biz mesela namaz konusunun önemini, hac ve oruç konusunun önemini Müslüman olarak Kur'an'dan özümseyip aldığımız gibi çocuklarımızla ilgili görevlerimiz, mücadelemiz ve sonuç açısından ne olacağı konusunu da kesinlikle Kur'an-ı Kerim'den alabiliriz. Bazı kardeşlerimiz diyeyim ama bu bazı kelimesi sanki yoğunluk olarak hemen hemen herkes için geçerli gibi anlaşılabilir. Yaşadığımız zamanda sosyal medya, internet ve çevre gibi faktörlerden dolayı çocuklar konusunda Müslümanca bir sonuca ulaşmanın sanki mümkün olmadığını hissettiklerini görüyoruz. Üstüne basa basa ve yüksek sesle haykırıyorum ve diyorum ki mümin kardeşlerim, Allah'a iman ediyorsanız ki elhamdülillah müminiz, her şeyin Allah'ın elinde olduğuna iman ediyorsanız, kalplerin, dillerin, gözlerin Allah'ın elinde olduğuna iman ediyorsanız ve Allah'ın yapılamayacak, becerilemeyecek bir işi kimseye yüklemeyeceğine inanıyorsanız, Kur'an böyle buyurduğu için, asla ve kat'a bu zamanı çocuk yetiştirilemez bir zaman olarak görmemelisiniz. Yanılırsınız. Eğer bu zamanı sosyal medyasından, internetinden, okulundan, çevresinden, şehirlerinden, sitede oturmaktan kaynaklanan şu veya bu sebeplerle artık Müslüman, insan, ahlaklı çocuk yetiştirilemez gibi anlarsanız, bu iddianız olan Müslümanlığınızla çelişir. Hiçbirimiz, hiçbir Müslüman İbrahim Aleyhisselam'dan daha ağır süreçte bir babalık sınavı, babayla karşılaşma sınavı göremez. Hiç kimse Nuh Aleyhisselam'dan daha ağır bir çocuk sınavı göremez. Kur'an'ımız ısrarla peygamberlerin aileleri ve çocukları ile ilgili ayrıntıları önümüze koyuyor. Namazı, haccı, kurban kesmeyi, oruç tutmayı önümüze koyduğu gibi cihad etmeyi, müşriklerle mücadele etmeyi önümüze koyduğu gibi iman, küfür, cennet, cehennem konularını önümüze koyduğu gibi çocuklar ve babaları olan peygamberler konusunu da önümüze koymuştur. Evet, bugün yaşadığımız hayatta her şeyi bir tuşa basarak elde etme konforunun sahibi anneler ve babalar olarak, önceki nesillerin babaları ve annelerinin çocuklarının bedava büyüdüklerini, babalarının sadece oğlum namaz kıl,
tamam mı? Deyince oğlunun 5 vakit namaza başladığını, annelerinin kızlarına tesettürlü oluyorsun, 10 yaşına geldin dediği için hemen kızlarının tesettüre girdiğini, kimseyle bir daha görüşmediklerini zannedersek hayatı tanımıyoruz demektir. Biz çocuklarımızı yetiştirmeyi neden zor görüyoruz? 3 çocuğu, 5 çocuğu yetiştirmek için insana bir ordu lazım gibi neden görüyoruz? Çünkü biz sabah namazıyla tarlaya gidip yatsı namazına doğru tarladan dönecek şekilde çalışkan ve hayatı sırtlanmış kimseler değiliz. Zaten her şeyimiz konforlu. Bulaşık bile yıkamıyoruz ki. Çamaşır yıkamıyoruz ki. Yıkasak kurutmuyoruz ki. Çamaşırımızı kurutmayı bile makineye devretmiş kimseler olarak çocuklarımızın da makineyle düzeltilmesini beklediğimiz için 3 çocuk, 5 çocuk yetişmez, mümkün değil diyoruz. Anadolu'ya 100 sene öncesine döndüğümüzde biri engelli, öbürü sakat, şu bu 5 tane, 7 tane çocuğu Müslüman olarak yetiştirmiş insanların torunlarıyız kardeşlerim. Üstelik evde ekmek yok. Üstelik herkes 15 saat tarlada çalışmak zorunda. Üstelik iletişim yok. Üstelik doktor yok. Erkek çocukları köye tesadüfen gelen berberlerin sünnet ettiği insanlar sağlam, sağlıklı, mümin çocuklar yetiştirdiler. Bu olamaz sözümüz bizim çevreye yüklediğimiz bir kabahatten kaynaklanıyor. Mücadele etmeye, direnmeye, uykusuz kalmaya, yorulmaya hazır bünyelerimiz yok. Keyfe düşkün olmuşuz biz. Çok fazla her şeyi tuşla yaparız. Hatta sözle yapar hale geliriz. Ne hale geldiğimizin simgesi olsun diye örneklendiriyorum. Kalemle bir şeyler yazıyorduk. O zor olmaya başladı. Klavyeden yazdık. Klavyede şimdi artık vakit alıyor, meşgul ediyor diye söylüyoruz. Cep telefonları yazıyor dediğimizi ve biz onu başkasına mesaj olarak gönderiyoruz. Bu konforu çocuk büyütmekte de aradık. Halbuki çocuk cep telefonu değil, çocuk tarla değil ki traktörle süreceksin. Çocuk insan, tembel, üşengeç, çok konfora düşkün. Anne babaların çocukları oldukları için zavallılar yetişemiyorlar. Bez yıkaman yok. Aşın zaten devlet garantisinde. Maması hazır. Her türlü bakımı hazır. Çocuğun odasında evdeki mobilyalar kadar oyuncağı var. Her şey rahat, her şey lüks. Sadece yetiştirmeye gelince anne ve babanın şöyle emek vermesi gerekirken o emekte zorlanıyoruz. Ha, bize suç keçesi lazım. Kabahati yıkacağımız bir yer lazım. Teknoloji, sosyal medya ve benzeri bir sürü kabahat keçesi bulup onların yüzünden olmuyor. Yoksa biz bu çocukları evliyalar olarak yetiştirirdik diye zannediyoruz. Aslında konforumuz, zenginliğimiz, çok rahata düşkünlüğümüz, hayat tarzımız çocuk yetiştirmeye büyük bir nimet olarak destek olması gerekirken köstek oluyor. Biz misafirimizle çay içmeyi, aile bireyleri olarak televizyon seyretmeyi çocuk yetiştirmekten, çocuğumuzla ilgilenmekten, onun kolundan tutup onunla beraber parka gitmekten daha önemli tuttuğumuz için çocuk yetiştirmek zor oluyor. O zorluğun günah keçesini de okul, çevre ve benzeri sistemler alıp götürüyor. Peki Müslümanlar Çin zulmü altında 50 senedir Müslüman, hatta hafız çocuklar Doğu Türkistan'da nasıl yetiştiriyorlar? Allah onlardan razı olsun. Nasıl yetiştiriyorlar? Rus zulmü altında, Rus tanklarının paletleri altında Özbekistan'da Müslüman nesil nasıl ayakta kaldı? Evet, on binlerce alim yetiştirmediler ama ezan okunan diyar olarak ayakta kaldılar. Rus tankları kışlasına çekilince herkes imanına geri geldi. Kardeşlerim, Kur'an'ımızdaki peygamberlerin hayatlarından
Allahu

Teala'nın bize aktardığı kesitlerde aile hayatına ait çok önemli ayrıntılar var. Biz bugün Müslümanlar olarak çocuk yetiştirme konusunda kesinlikle peygamberlerden alıntılar yapmak zorundayız. Bunu söylerken pek çok kardeşimin, inşallah bu dersin sonunda hoca hangi duayı okuyunca çocuk iyi yetişir onu anlatacak zannediyor. Evet, peygamberler çocuklarının yetişmeleri için dua ettiler. Rabbena hab lana min ezvacina ve zurriyatina kurrata a'yunin ve ec'alna lil muttaqina imama dediler. Ama Kur'an-ı Kerim onların çocuklarını yetiştirmek için yaptıkları duadan söz etmeden önce onlarca kere çocuklarını hayatın içinde nasıl ellerinden tutup ayakta tutmaya çalıştıklarını da anlatarak duaya sığındırdı. Böyle bir okuyuşla gökleri aşağı indirip ölü ağaçlardan bile meyve çıkartacak dua aramak bir eğitim çeşidi değildir. Kadir gecesinde veya cuma gecesinde abdest alıp iki rekat namaz kılarak, hele bir de teheccüde yaptıysan, bütün çocuklarının, torunlarının, akrabalarının yeşile boyanıp melekler gibi olduklarını zannetme umudu yoktur. İşlerin arasına oturtulmuş dualar değerli dualardır. Anne ve baba olarak, dede ve nine olarak görevlerinin ötesinde yapılmış dualar mübarek dualardır. Misafire harcanan vakitten daha fazla vakti, televizyona, medyaya harcadığın vakitin 100 katını, 1000 katını çocuğa, aileye harcadığın zaman ardından da ya Rab dersen, o dua göklerdeki rahmet kapılarını açıp sana rahmet yağdıran duaya dönüşür. Kağıda yazdığın duayı çocuğun yastığının altına koyunca çocuk cinlerden, şeytanlardan, internetten, sosyal medyadan, kötülükten, depremden, yangından korunur diye bir vaadi yoktur Allah-u Teala'nın. Eylem duası dil duasından daha güçlüdür. Çünkü eylem senin tarafını, himmetini, heyecanını gösterir. Duayı da diğerlerini ihmal edip yaptığın zaman senin tembelliğini, sıvışmış olduğunu ve boş emeller beslediğini, bedavacı olduğunu gösterir. Nazardan korktuğun kadar, şeytandan korkmadıkça, çocuğun sınıfta kalmasından korktuğun kadar, Allah'ın gazabına uğramasından korkmadığın kadar en azından samimiyet ispat etmiş olamazsın ki. Bu nedenle kardeşlerim, çocuk eğitimi için şuna şuna şuna dikkat etmek lazım diye bir şey saymak istemiyorum. Zaten yüzlerce pedagog kardeşimizin, mümin kardeşlerimizin yazdığı kitaplar var. Neler yapılır, neler yapılır, neler yapılır. Hepsini yapsa insan neredeyse bir çocuktan 20 çocuk üretip kolonlayacak kadar çok iş çıkaracak. Ama olmuyor. Olmuyor. Yani çocuklar için filanca işleri yapalım diye 100 ödev alıyoruz. 100'ünü de yapınca da sonuç çıkmıyor. Çünkü biz ayrıntılar üzerinden çocuk yetiştirmeye çalışırken temel esaslarda arızamız ortaya çıkıyor. Peygamberlerin Kur'an-ı Kerim'deki çocuklarla alakalı hayatlarından temel prensipler çıkarmak istiyorum kardeşlerim. Neler yapılacağı konusunda yine pedagog kardeşlerimizden, tecrübesi olanlardan istifade edelim. Ama bir mümin olarak, bütün peygamberlere iman eden ve Allah-u Teala'nın peygamberlerle ilgili bu konuları boşuna anlatmadığına iman eden biri olarak temelde nelere dikkat edeceğimiz konusunda birkaç başlık zikretmek istiyorum. Birinci başlığımız kardeşlerim, çocuk konusu peygamberlerin de imtihanıydı. Allah-u Teala Kur'an'dan gördüğümüz kadarıyla peygamberlere o büyük makamlarından dolayı, o Allah'a yakın konumlarından dolayı sorunsuz çocuklar vermedi. Biz aileler olarak
hangi başlıklarda

problem yaşıyorsak, o veya bir benzerini peygamberler de yaşadılar. Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle problemli bir hayat yaşamadı çocuklarıyla. Ama 7 çocuğundan 6'sını kendi sağlığında toprağa gömdü. Çocuk acısı nasıl yaşanır? Bunu bizim peygamberimiz kadar hisseden insan kaç kişi olabilir bu dünyada? 7 çocuğun olacak, 6'sını kendi ellerinle toprağa koyacaksın. 7.sine de diyeceksin ki, benden hemen sonra sen de geleceksin arkamdan diyeceksin. Acı bu, imtihan bu. Ve bu konunun sahibi Allah'ın yarattığı en değerli, Allah'a en yakın insan olacak. Bütün peygamberler evlat imtihanı gördüler. Bu imtihanı farklı üsluplarla, farklı şekillerde gördüler. Hiçbiri internetten sorun yaşamadı. Sosyal medya sorunu yaşamadı. Sakın kimse demesin. 8 milyar insanın yaşadığı dünyada internet sorunundan söz ediyoruz. 8 bin kişinin bile bulunmadığı bir şehirde herkesin internet kadar birbirine bağlı olacağını düşünmüyoruz ama. 8 bin kişi bile olmayan bir şehirde Nuh aleyhisselam çocuk büyütmek zorunda kaldı. Lut aleyhisselam kızlarını korumak zorunda kaldı. Lut aleyhisselamın kızları internet frekanslarına muhatap değildi. Ama insanların internetten daha güçlü birbirlerine bağlı oldukları, fiziksel bağlarla birbirlerine bağlı oldukları bir toplumda kızlarını Müslüman yetiştirmek zorunda kaldı. Şeytan bize sosyal medyayı, interneti esasen bir nimet olduğu halde abartarak artık bununla uğraşılmaz, pes edin dedirtmeye çalışıyor. İnternet yayılana kadar da Müslüman ailelere Yahudi ve Siyonizmi öcü göstererek artık bu zamanda çocuk yetiştirilemez dedirtiyordu. İnternet ve sosyal medya gelince Yahudi ve Siyonizm unutulur oldu. Artık çocuk yetiştirmeme konusunda Siyonizmin programları medyası yüzünden olmuyor demiyor kimse. Çünkü yeni bir hayalet düşman çıktı. O düşman çocuklarımızı hep gece alıp götürüyor. Bütün peygamberler bizim gibi olmasa da bir babayı, bir anneyi bunaltacak, ağlatacak, ya Rab dedirtecek sıkıntılar çocuklarından çektiler. Renkleri ve tonları farklı olarak. Ama birinci özellikleri Kur'an-ı Kerim'den ısrarla bunu anlamaya çalışıyoruz. Allah'a imanda sebat etmekte gösterdikleri gayreti çocuklarını yetiştirmede de gösterdiler. Sebat ettiler. Okula İmam Hatip'e gönderip kenara çekilmediler. Namaz vakti seccadenin başına geçmeyi hangi duyguyla algıladı iseler, çocuklarını yetiştirmek ve Allahu Teala'ya mümin olarak teslim etmek konusunda da o heyecan ve o sebatı gösterdiler. Müvahhid olmaları konusunda da, ibadet etmeleri konusunda da, ahlak konusunda da aynı şeyi gösterdiler. Sebat ettiler. Sebat ne demek? Ayağını kaydırmamak, biraz yapıp biraz bırakmamak demek. Peygamberlerden alacağımız birinci ders budur. Allahu Teala İsmail aleyhisselam'dan söz ederken وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ diyor. Çok iyi biriydi İsmail. Çok iyi biriydi. Çok iyi biriydi diye Allah onu överken cihad ederdi, namaz kılardı anlıyoruz biz. Yok. Çoluk çocuğuna namaz ve zekatı emrederdi buyuruyor. Çok iyilik sadece kendi namazın ve kendi orucun değilmiş demek ki. Allah-u Teala İsmail aleyhisselamı çok iyi biriydi diye övüyor. Çünkü çocuklarına namazı emrederdi. Yani okula başlarken namaz da kıl yavrum dedi demek değil. Her namaz vakti. Ama bıktırmadan, usandırmadan, yavrum, tatlım diyerek Nuh aleyhisselam artık öleceği ve kafir olarak gideceği kesinleşmiş çocuğuna bile yavrucağızım diye hitap ediyor. Sigara içtiği için düşman

can diye hitap etmiyor. Birinci nokta bu kardeşlerim. İkinci noktamız çocuklarıyla her türlü, her şeyde, her alanda ilgilendiler. Erkek çocuğu, kız çocuğu fark etmedi. Büyüktü, küçüktü, bebekti değil. Artık evlendi, onun da çoluk çocuğu oldu. Devam ettiler babalığı, anneliğe. İyi çocuk, kötü çocuk ayırmadılar. Senin Allah'ın beni boğamaz dedi peygambere çocuğu, o yavrum yapma böyle diye nasihat etti. Peki babacığım, Rabbin seni emretti de beni kesmenle görevlendirirse kes beni de dedi çocukları. Ona da baba muamelesi yaptı. Senin Rabbin beni boğamaz diyene de o da babalık olarak karşısında peygamberi gördü. Her durumda ilgilendiler. Mümin mi, kafir mi, günah işliyor mu, işlemiyor mu, bu ayrıma gitmediler. Çünkü babalık, namaz kılan, kazandığı parayı da zaten getirip annesine veren evladın babası olmak demek değil ki. Modeli neyse, tipi neyse sen onun babasısın. İyi çocuk olunca elhamdülillah çok gayret ettik, hem de helal süt besledik diyorsun. Kötü çocuk olunca la havle ve la kuvveti illa billah, dayılarına mı çekti, kime çekti bu şeytan yahu diyorsun. Böyle bir şey yok ki. İyi veya kötü, uzun veya kısa, kız veya erkek, senin çocuğun bu. Hiçbir peygamber bu çocuğu reddettim nesebimden diye noterden, mahkemeden belge getirmedi ki. Bu benim imtihanım dedi. Ya baba öldü ya çocuk öldü, öyle bitti o imtihan. Hayat bu. Ve üçüncü, peygamberlerden çok rahat iktibas edebileceğimiz üçüncü kuralımız kardeşlerim. Peygamberler her üslubu kullandılar. Bir kere kendileri çok iyi örnek oldular. Çok güzel öğütler yaptılar. Teşvikler yaptılar, tehditler yaptılar. Karşında beni bulursun, Allah'a isyan edemezsin, ahlaktan taviz veremezsin diye sert de konuştular. Ondan sonra gidip öpüp okşayıp yapma yavrum da dediler. Dua da ettiler. Biz sadece duayı kullanırsak veya sadece teşviki kullanırsak veya oburlaşmasına sebep olacak kadar, obezite olmasına sebep olacak kadar yiyip içirip çikolata babası haline getirirsek kendimizi, neticede anlamsız bir eğitim yaptığımız için karşımızda aradığımız çocuğu bulamayız. Bulamıyoruz da nitekim. Üçüncü nokta, peygamberler her üslubu kullandılar. İnsanlara Allah'a iman edin, cennet var, cehennem var deyip çekildiler ama evlatlarıyla öyle yapmadılar. Evlatları da onların ümmetinden biriydi ama evlatları onların %100 sorumluluğundaydı. Dördüncü, peygamberlerden bahsedilecek ayrıntı değerli kardeşlerim, evlatları onlara çile çektirince evlatlarından uzaklaşmayı bir yöntem olarak uygulamadılar. Yakup aleyhisselam çocukları toplanıp küçük kardeşlerini kuyuya atınca nüfus müdürlüğüne gidip bu serseriler benim evladım değil diye reddi nesep yapmadı. Aksine ah yavrum çabuk oturun Rabbinize istiğfar edin. Siz bir cahillik ettiniz dedi. Yaklaşık 30 sene sonra forslu bir devlet görevlisi olarak kuyuya attıkları çocukları karşılarına çıkınca anne baba olarak, ağabeyler olarak işledikleri cinayetten sonra yer yarılsa yerin dibine girseler denecek kadar mahcup oldukları halde ne Yakup aleyhisselam öz evladımı buldum, bu benim evladımdı zaten diye onu bağrına basıp öbürlerini de tutuklayın bunları mahkemelerde sürünsünler diye itham etmedi. Öbür peygamber olan Yusuf aleyhisselam da sizi gidi serseriler, bana yaptığınızı unuttunuz mu demedi. Saldık herkesi Allah'a, herkes Rabbine gitsin dediler. Her türlü çile evlattan gelince ağladılar. Kahroldular şüphesiz. İnsandılar çünkü. Etten, kemikten, ilikten, damarlarında kan dolaşan bir bünyeden yaşıyorlardı. Ama çektikleri çileler babalıklarını inkar ettirmedi. Anneliklerini
inkar ettirmeyin.

Medya işlerine. Çilesiz evlat doğarken ölmüş evlat olabilir. Evet, bazı evlat çeteye girer, teröre bulaşır, silahla çile çektirir. Bazısı da nazlanarak çile çektirir. Öbürü tembelliğinden çile çektirir. Öbürü hastalığı bitmez çile çektirir. Öbürü ikide bir nazar oldu, şu oldu, bu oldu diye çile çektirir. Evlat bu. Bu hayatın hem gülü hem çilesidir. Keşke hiç böyle olmadan onlarca çocuk büyütsek. Ama keşkesi içi dolmaz bir şey bunun. Dördüncü kuralımız bu. Beşinci kuralımız. Kardeşlerim, peygamberler Allah'a kulluğun en güzel örneğidirler. Başta sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam olmak üzere. Evlatlarıyla ilgili kulluk ayrıntısını kesip aldığımızda bakıyoruz ki en güzel sabırları, en sürekli sabırları evlatları için yapmışlar. Bunalınca da Rablerine açılmışlar. Ey Rabbim, bu çocuklarım diye başlamışlar. Filan türbeyi ziyaret ettiklerinde değil, kıbleye döndükleri her anı çoluk çocuğuna dua olarak geçirmişler. Türbe ziyaretine ihmal edilmiş çocuk değil. Demek ki beşinci özellik peygamberlerden iktibas edildiğinde çocuklarla alakalı olarak sabrı Allah için yaptığımız bir ibadet olarak görüp çocukların üzerinde onu uyguluyoruz. Ve bunaldıkça Rabbimize açılıyoruz. Bu da beşinci özellikleri. Altıncı özellikleri kardeşlerim. Rica ediyorum bu altıncı özelliği, peygamberlerden iktibas edeceğimiz bu altıncı özelliği her birimiz internetten, sosyal medyadan, sitedeki kötü komşulardan, oturduğumuz semtten, yaşadığımız ülkeden vesaire vesaire söz ederken lütfen düşünelim. Bugün dünyada sapık ilişkiler kanunlaştı. Hayvanlaşmış bir güruh Müslümanların toplumlarında var. Gavurlarda zaten vardı. Hangi toplum bugün dünyada Londra'dan Pekin'e kadar, kuzeyden güneye kadar, hangi toplum Lut aleyhisselamın yaşadığı şehirdeki kadar sapıklığı, ahlaksızlığı ve insanlıktan çıkmayı resmileştirmiştir. Londra demesin kimse, Londra'da camiler var, Müslümanlar cuma namazı kılıyorlar. Yahu kardeşlerim, Kur'an'ımız ki kelimesini inkar eden kafir olur. Öyle bir kitabımız. Kur'an'ımız Lut aleyhisselamın yaşadığı şehirden söz ederken Lut aleyhisselamın evinden başka Müslüman, insan, ahlaklı bir ev yoktu orada Allah-u Teala buyuruyor. Bir şehirden söz ediyor ki Lut aleyhisselam'da. Yahu 3-5 aile var burada, gerisi hep sapık. Öyle değil. Öyle değil. Yok, kimse yoktu Allah-u Teala buyuruyor. Kimse yoktu buyuruyor. O şehirde Lut aleyhisselam kızlarını cennet gülleri olarak büyüttü. Cennet gülü gibi büyüttü onları orada. Kıyamete kadar hiçbir şehir Lut aleyhisselamın kızlarını büyüttüğü kadar pisliğin ve sapıklığın resmileştirdiği, yaygınlaştığı, alternatifsiz hale geldiği bir şehir olmaz, olamayacak. O şehirde Lut aleyhisselam cennet gülü gibi kızlar büyüttü. Peygamberlerden örnekler inceliyoruz. Bu altıncı özelliği kesinlikle bir kenara bırakamayacağız. Yedinci özellik peygamberlerin çocuk eğitiminde kardeşlerim. Çocuklarının evlilikleriyle ilgilendiler. Şuayb aleyhisselamın Medyenli, Şuayb aleyhisselamın Musa aleyhisselama kızını verip onu damat edinmesini Kur'an-ı Kerim ayet ayet anlatıyor. Çünkü peygamberin çocuk yetiştirmede önemli, öncelikli konularından birisi çocuklarını evlendirip iffetlerini

0: teminat altına almasıdır. Ve 8. özellikleri peygamberlerin Kur'an-ı Kerim'de gördüğümüz Süleyman aleyhisselam ve Davud aleyhisselam oğul baba olarak, İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam baba oğul olarak Kur'an-ı Kerim çok böyle önemli gibi durmadığı halde bizim gözümüzde beraber iş yaptıklarından söz ediyor. Baba, oğul beraber şirket kurup iş yapmışlar. İbrahim aleyhisselam Kabe'yi yaparken oğlu İsmail'i çalıştırmış. Davud aleyhisselam oğlu Süleyman aleyhisselamla iş yapmış. Burada şunu konuşmuyoruz yalnız bu 8. maddede. Bütün çocuklarını çalıştırıyorsun, bir bina yapıyorsun, bir tanesini okutturuyorsun, o İstanbul'da. Ondan sonra sen ölüyorsun, o çocuklar biri 25 sene hamallık yapmış dükkanda, öbürü ara sıra gelmiş, öbürü hiç uğramamış, yazları sadece gezmeye gelmiş. Hepsi eşit bir şekilde malları bölüşüyorlar. Bunu bahsetmiyoruz. Zulme zemin hazırla demiyoruz. Ama çocuğunun kabiliyetlerini, sanatsa sanat, işse iş, hangi beceride, hangi kabiliyette ise baba olarak, anne olarak öncülük yap çocuğuna demek istiyor Kur'an-ı Kerim diyoruz. Değerli kardeşlerim, hiçbir insan kim olursa olsun bu dünyada peygamberlerden daha değerli, Allah'a daha yakın ve hayat için daha şanslı asla olamaz. Asla olamaz. Ama bakıyoruz ki peygamberler de çocukları ve evleri konusunda şanslı bir hayat yaşadılar diyeceğimiz bir durum yok. Çalışarak, çobanlık yaparak, ekmek elde ettikleri gibi eğiterek, yetiştirerek çocuk yetiştirmişler. Gökten onlara Cebrail aleyhisselam mükemmel çocuklar getirmemiş. Biz mücadele etmeyerek, sadece okula göndererek, kursa, medreseye göndererek, evliyaların babası olacağımızı zannediyorsak yanılıyoruz. Mücadele edeceğiz. Yaşımız başımız ne olursa olsun, çocuklarımızın yaşı başı ne olursa olsun, ya biz toprağa girince ya da onlar toprağa girince bitecek bir mücadelenin içinde olacağız. Bu gayreti 24 saat gösterince yaptığımız dua işe yarayacak. Dünyada görmesek de güzel sonuçları Allah'ın izniyle ahirette cennet olarak göreceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 5633 0531 843 56 33. Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Radyo Hedef.

Bir bayramın dalgası daha vurdu sahilimize. Çoraplarımızı çıkarıp ayaklarımızı bu arındıran suya uzatmak düşüyor bize. Bunu yapalım. Bu bayram en çok ne kadar bayram edebiliyorsa o kadar çok bayram etsin. Bunun için bayramlık bir gayret gösterelim. Bu bayramın ömrümüze hayırlar, dünyamıza bereketler getirmesini diliyoruz. Bayramınız bayram olsun.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
2: Radyo Tiyatrosu
3: Kaynana.

0: Eyvah, yemeğin dibi tuttu. Ne yapacağım ben şimdi? Ya kaynanam kokuyu fark ederse? Şu camı açsam.
1: Zehra! Zehra kız! Zehra, bu koku da ne?
0: Eyvah, kokuyu fark etti. Ne yapsam acaba?
1: Gene yemeğin dibi tuttu değil mi?
0: Şey anne...
1: Allah'tan kork kız. Ben başka bir şey demem. Ah ah, benim oğlum akşama kadar eşekler gibi çalışsın, didinsin. Gelin hanım da hiç acımadan onu yaksın.
0: Ama anne, bile bile yakmadım ki, dalmışım bir an.
1: Dalarsın tabii. Nasıl kazanıldığını, nasıl ter döküldüğünü bilmediğin için yaksan da fark etmez.
0: Özür dilerim anne.
1: Özür dilermiş. Böyle yetiştirirlerse sonunda olacağı budur tabii. Kızım, insana biraz izan lazım. Boy büyütmekle iş bitmez. Bak, kavak ağacında da boy var ama gel gör ki işe yaradığı yok.
0: Bir daha yapmayacağım. Daha dikkatli olacağım anne.
1: Neyse, bugün kimseyi kırmak istemiyorum. Mübarek gün. Yoksa kalbini kırmasını bilirdim. Bak, bir daha böyle yaparsan tencereyi aldığım gibi doğru kocanın önüne koyarım, bilmiş ol.
0: Dikkat edeceğim dedim ya anne.
1: Hadi şimdi yeniden yap da akşama yemeğe yetiştir.
0: Peki anne, peki yaparım.
1: Yavurmalı olsa böyle yapılmaz. Ne olacak, gelin değil mi işte? Senin oğlunu düşünecek hali yok ya. Ah ah.

0: Zehra, yemekte bir yanık kokusu duyuyorum.
1: Ama nasıl olur? Yeniden pişirmiştim.
2: Olur böyle şey oğlum, cahildir. Yeni yeni alışıyor. Bir dahaki sefere daha dikkatli olur. Biz nasıldık yavrucuğum? Yeni gelinken kaç kere yemeği yaktım da rahmetli babana hiçbir şey söyleyemedim.
0: Sahi mi anne? Sen de yaktın?
2: Tabii oğlum. Daha yeni gelinsin. Sağ solu bilmiyorsun. İstesen de istemesen de böyle aksilikler oluyor. Ben de az yakmadım hani. Neyse. Zaten pek yenilmeyecek gibi de değil. Hadi bir gelen olmadan yiyiverelim.
1: Bu imkansız. Yemeği yeniden pişirmiştim. Üstelik bu sefer hiçbir şey olmamıştı. Bu işte bir bit yeniği var ama dur bakalım ne çıkacak.

Neyse, bulaşık pastası bitti. Kaynanam görmeden dün dibini yaktım, tencereyi de yıkadım mı tamamdır. Şu dolabın altına saklamıştım. Nerede o bakayım? Tamam. Ama olamaz. Bu tencerenin dibindeki yanıklar bir kaşıkla iyice kazınarak alınmış. Şimdi anlıyorum. Şimdi yemeğin neden durduk yerde yanık koktuğunu anlıyorum. Neden? Bunu neden yapıyorlar bana? Neden?

0: Zehra abla. Gel şöyle otur.
1: Hoş geldin Zehra abla.
2: Hoş bulduk Emine.
0: Ne o Zehra? Canın bir şeye mi sıkıldı? Pek mahzun duruyorsun. Dur kızım. Aa, ağlama öyle. Dur. Zehra. Kızım. Anlat hadi, ne oldu?
2: Zehra abla, artık dayanamıyorum.
0: Neye kızım, neye dayanamıyorsun? Yoksa kocanla mı aranız açıldı?
2: Yok, Kemal'le aramız çok iyi ama.
0: Yoksa kaynana mı?
2: Evet Seher abla. Görümcemle ikisi bir olup bana etmediklerini bırakmıyorlar. Bütün gün beni canımdan bezdiriyorlar. Ama akşam olup kocam eve gelince de dünyanın en iyisi oluyorlar. Ne yapacağımı, nasıl davranacağımı şaşırdım artık. Bana bir akıl ver Seher abla, ne olur. Yoksa ben aklımı kaçıracağım.
0: Sus kız, o nasıl söz öyle? Emine, koş Zehra ablana su getir.
1: Peki anne.
2: Evlenelim 3 ay oldu Zehra abla ama 3 yıl kadar uzun geliyor bana.
1: Buyur Zehra abla.
2: Sağ ol Emine. Evlenirken onu annem bellemiştim. Nigar'ı da kardeşim. Gül gibi geçinir gideriz diyordum. Ama gülden çok dikenleri batmaya başladı Seher abla.
0: Ağlama güzel kızım. Sabretmekten başka yapılacak hiçbir şey yok. Gönlünü ferah tutmaya çalış. Hanımlığını bozma. Allah bir gün bu sabrının mükafatını verecektir.
2: Sahi mi?
0: Elbette kızım. Sen yeter ki isyankar olma. Hadi sil şu gözyaşlarını. Şimdi de yüzüne bir tebessüm yerleştir bakalım. Gördün mü? Gülmek sana daha çok yakışıyor.
2: Sağ ol Seher abla, içimi rahatlattın.
0: Zamanla her şey düzelir, merak etme.
2: İnşallah. Ben kalkayım artık, geç kalma demişti.
0: Peki, unutma. Ne zaman bunalırsan, sıkılırsan hiç çekinmeden gel, olur mu kızım?
2: Peki. Sahi az kalsın unutuyordum. Bana bir dantel motifi verir misin Seher abla?
0: Motif mi?
2: Evet, buraya senden motif almak için geldiğimi söylemiştim de. Eve gidince görmek isteyebilir.
0: Peki, sana en güzel örneklerimden birini vereyim.
2: Sağ ol Seher abla, çok iyisin sen, çok.

0: Zehra kız, ne yapıyorsun orada?
1: Ay, çamaşır asıyorum anne.
0: İyi.
1: Bugün güzel bir gün olacak. Oh, mis gibi bir hava, kuş cıvıltıları. Üstelik de güne kavgasız başladık. Oh, olamaz, şu aksiliğe bak. Kaynanamın gömleğini kuş pislemiş. Hemen alıp yeniden yıkayayım.
0: Zehra, gömleğimi neden aldın?
1: Üzerine kuş pislemiş anne, yeniden yıkayacağım.
0: Ağacın altına asarsan kuş da pisler, dahası da olur. Niye kendininkileri oraya asmadın da açığa astın? Tabii hanımefendinin çamaşırları temiz kalsın da benimki ne olursa olsun.
1: Hiç de öyle düşünmedim anne.
0: Zamane gelini ne olacak? Bir iş buyurdun mu seni bin kere pişman eder. Bari bir şey yapıyorsun a kızım. Şunu bir güzel kendin kirletseydin ya.
1: Bilerek yapmadım anne.
0: Bir de anne diyorsun utanmadan bana, değil mi? Anneye böyle mi yapılır? Allah'tan da mı korkmuyorsun hiç?
1: Çok özür dilerim anne. İnan bir kasıt yok. Şimdi yıkarım.
0: Yeniden yıkayacakmış.
1: Ah, Seher abla sabırlı ol demişti. Hem kim bilir belki benden daha fazla çekenler de vardır. Hayır, üzülmeyeceğim. Üzülmeyeceğim.

0: Zehra, yemeğin tuzunu biraz fazla kaçırmışsın galiba.
1: Halbuki az koymuştum Kemal, inan.
2: Ay belli oluyor. Yenecek gibi değil. Aman tamam, ben kalkıyorum.
0: Otur Nigar.
2: Ay karnım tok abi, yiyemeyeceğim.
0: Yemiyorsan bile hiç olmazsa yüzünü ekşitme de insanın neşesini kaçırma. Ne oluyor size anlamıyorum. Akşama kadar çalış didin, sonra gel bir de sizin suratınızı düzeltmek için uğraş dur. Sizde hiç düşünce yok mu? He?
3: Olmaz olur mu oğlum? Seni düşündüğümüz için üzülüyoruz ya.
0: Her defasında böyle pişirmiyor ya yemeği. Ne olmuş tuzu biraz fazla kaçırdıysa? Hemen surat asmanız mı gerekli yani?
2: Seni düşündüğümüz,

0: sana acıdığımız için asıyoruz suratımızı. Bugün tuzu fazla kaçırır, yarın yemeğe fazla yağ koyar. Ben seni düşündüğüm için, nasıl para kazanıldığını bildiğim için üzülüyorum. Ama ne yaparsın ki, o senin karın. Tabii ki onu kollayacaksın. El kızı tatlı oluyor çünkü.
1: Sus kızım, sus. Uzatmaya gerek yok.
2: Zehra, sen de biraz idareli kullan malzemeleri. Dikkat et de el aleme avuç açmayalım.
3: Peki Kemal.

0: İşte böyle Seher abla. Bir gece yemek tuzlu olmuş diyorlar, bir başka akşamda dibi tutmuş. Bunu onların yaptığını biliyorum ama sırf Kemal üzülmesin diye bir şey söyleyemiyorum ona.
1: Sen gene de kocanı üzme Zehra. Her şeyi zamana bırak. Bir gün gelir o da gerçeği anlar elbet.
0: Buna bir inanabilsem.
1: Hadi hadi üzme kendini.
0: Ben kalkayım artık Seher abla. Geç kalırsam kızar sonra.
1: Güle güle Zehra. Selam söyle.
2: Güle güle Zehra abla. Selam söyle.
0: Baş üstüne.
2: Anne. Zehra abla için çok üzülüyorum.
1: Ben de kızım. Ama elden ne gelir ki?
2: Anne.
1: Evet kızım.
2: Ben zannediyordum ki insan evlenince kaynanasıyla aralarında bir sorun olmadan anne kız gibi geçinip giderler.
1: Elbette kızım.
2: Ama Zehra ablayı dinledikçe hiç de öyle olmadığını düşünmeye başladım.
1: Herkes bir olmaz Emine.
2: İnsan yalnız kocasıyla ömrünü geçiremez ki anne. Onun annesi, kız kardeşi de olacaktır. Ama kaynanalar, görümceler bu kadar kötü olacaksa ben evlenmem anne.
1: Aa, Emine, neler söylüyorsun kızım?
2: Evet anne, ben asla evlenmeyeceğim, asla.
0: Kemal, seninle konuşmamız lazım.
3: Ne oldu Zehra?
0: Ben artık dayanamıyorum.
3: Neden böyle söylüyorsun Zehra?
0: Neden mi? Geldim geleli yüzüm gülmedi Kemal. Her gün bin türlü söz işitiyorum. Yediğim içtiğim zehir oluyor. Benimle kahır çekmem için mi evlendin? Ben de insancı muamele görmek istiyorum.
3: Seni anlayamıyorum Zehra. Hangi gün annem beni sana şikayet etti? Hangi gün kabahatini bana söyledi? O her zaman senin iyiliğini söyledi bana. Eğer her gün sana kötülük yapsa gelip de bana iyi yönlerini söyler mi hiç? Bir daha böyle şeyler duymak istemiyorum, tamam mı?
0: Ama sen bütün gün bizim yanımızda değilsin ki Kemal. Akşama kadar eziyeti ben çekiyorum. Sonra sen gelince de annenle Nigar birdenbire dünyanın en iyi insanları oluveriyorlar.
3: Onlar hakkında böyle konuşmana izin veremem Zehra.
0: Sana neden yalan söyleyeyim? Ben de onlarla iyi geçinmek istiyorum. Ben de mutlu olmak istiyorum. Ama sana yemin ederim Kemal. Yemin ederim yapmadığım şeyleri yapmışım gibi gösteriyorlar sana.
3: Neyi mesela?
0: Her şeyi. En basiti geçen akşamki tuz meselesi. İnan bana yemeğe o kadar tuz koymamıştım. Pişene kadar da kaç kere kontrol etmiştim. Sofraya koymadan yarım saat öncesine kadar da yine hiçbir şey yoktu.
3: Peki nasıl birdenbire o kadar tuzlu oldu?
0: Ben nasıl olduğunu biliyorum ama sen inanmak istemiyorsun. Böyle hilelere dayanacak gücüm kalmadı Kemal. Yalnız sana şu kadarını söyleyeyim. Bil ki yarınki yemekte hiç tuz kullanmayacağım. Neler olacağını o zaman göreceksin.
3: Peki. Peki. Hadi yatalım artık.
0: İyi geceler.
3: Sana da.
2: Sen miydin Zehra abla? Buyur içeri gir.
0: Annen yok mu Emine?
2: İçeride.
1: Oo, hoş geldin Zehra.
0: Hoş bulduk Seher abla.
1: Geç otur şöyle. Nasılsın bakalım?
0: Ah, iyiyim Seher abla. Nasıl olsun?
1: Annen Nigar nasıllar?
0: Onlar da iyi.
1: Dur bakayım. Senin yüzün yine asık gibi. Bu sefer ne oldu kızım?
0: Yok Seher abla, yok. Sana öyle gelmiş olmalı.
1: Hadi hadi, benden gizleme. Yüzünden her şey belli oluyor.
0: Dün akşam Kemal'le konuştum.
1: Ona
0: anlatmak istedim ama bana inanmadı Seher abla.
1: Ne yaptın sen?
0: Kemal'e annesinin ve Nigar'ın yaptıklarını anlatmaya çalıştım.
1: Ah deli kız. İnsan kocasına böyle şeyler söyler mi hiç? Onlar kocanın annesiyle kız kardeşi. Onları kötülemene izin verir mi hiç? Ne yaptın sen?
0: Ama yalan şeyler söylemedim ki Seher abla. Yalnızca gerçeği anlatmaya çalıştım.
1: Tabii ki inanmadı sana, değil mi?
0: Pek değil. Yani inanmak istemedi ama ben dedim ki ona...
1: Ne dedin?
0: Bak bu akşam onlara bir oyun oynayıp gerçeği ortaya çıkaracağımı söyledim.
1: O da kabul etti mi?
0: Etmese ne yapacak Seher abla? Bir anda ben, bir anda onlar. O da iki arada kaldı. Ama en azından gerçek ortaya çıkarsa hem Kemal bir daha beni suçlamaz hem de kayınamla Nigar'da bir daha böyle davranmaz.
1: Ah, ne diyeyim kızım. Ama bana kalırsa derim ki aile içinde böyle şikayetler doğru olmaz. Aynı evi paylaşıyorsunuz. Gül gibi geçinip gitmek varken.
0: Ben üzülmüyor muyum sanıyorsun Seher abla? Tabii ki üzülüyorum. Ama bunu da yapmak zorundaydım. Yoksa Kemal benim hakkımda kötü düşünmeye başlayacak.
2: Zehra abla haklı anne. Sanırım ben de aynı şeyi yapardım.
0: Ah Emine. Senin yanında böyle şeyler konuşmak aslında hiç de doğru değil. Benim yüzümden evlilikten gözün korkacak.
4: Korktu bile.
2: Bir şey mi dedin anneciğim?
4: Yok canım. Hayır, yani bize ayran getirsen diyordum.
2: Tabii, hemen getiririm.
4: Kızım, iyi geçinmek istiyorsan sabırlı olacaksın. Kaynananı anne bileceksin. Sana kötülük yapana iyilik yapacaksın. İnsanın ancak yaptığı iyilik ve insaniyeti kalır. Gelin olmak kolay değil tabii. Babanın evinde bulduğun rahatı vardığın evde bulamayabilirsin. Asılan suratların karşısında sen gülümse, sert söyleyene yumuşak cevap ver. Hile yapana dürüst iş yap. Böyle yapanın sonu daha iyi olur kızım.
2: Seher abla, sen böyle konuşunca içim ferahlıyor. Sanki her şey bir anda yoluna girecekmiş gibi geliyor. Eve bir hevesle gidiyorum ama içeri girdiğim anda hiçbir şeyin değişmediğini anlayınca inan daha çok üzülüyorum.
4: Sabırlı ol kızım. Her şeye üzülürsen, her şeyi kendine dert edinirsen bu dünyayla başa çıkamazsın.
2: İşte getirdim. Buyur Zehra abla.
1: Sağ ol Emine.
2: Afiyet olsun. Buyur anneciğim.
4: Sağ ol kızım.
2: Bir şey soracağım Zehra abla.
1: Sor Emine.
2: Peki Nigar sana hiç yardımcı olmuyor mu?
1: Bak Emine, nasıl söylesem, gelin olacağım zaman senin yaşlarında bir görümcen var dediklerinde çok sevinmiştim. Beni anlar, bana arkadaş olur diye düşünmüştüm. Ama umduğum gibi olmadı.
2: Halbuki ben olsam öyle davranmam. En azından bana arkadaş geldi diye sevinirdim.
1: Ne güzel söyledin. Ben de öyle olacağını düşünmüştüm. Olmadı işte.
4: Neyse kızım, sen gene de dediklerimi bir düşün. İyilikle davranan her zaman kazanır.
1: Haklısın Seher abla. Ama Kemal'e söyledim bir kez. Eğer dediğim oyunu yapmazsan bu kez yalancı durumuna düşeceğim. Bir daha da bana asla inanma.
4: Sen bilirsin kızım.
1: Ben artık kalkayım. Eve gidip yemek yapacağım daha.
4: Peki. Güle güle kızım.
1: Allah'a ısmarladık.
2: Seni geçireyim Zehra abla.
1: Olur Emine. Allah'a ısmarladık Emine.
2: Güle güle. Anne, Zehra ablayı her gördüğümde sanki içimde bir şeyler eriyor. Onun için o kadar üzülüyorum ki.
4: Ben de üzülüyorum. Aslında ona söylemek istemedim ama kaynanası Fatma Hanım gerçekten de aksi bir kadındır. Geçinmesi zor biridir. Nigar da belli ki annesine çekmiş. Allah Zehra'ya yardım etsin.
2: Ben kaynana kahrı çekebileceğimi hiç sanmıyorum anne.
4: Ne diyorsun Emine?
2: Kaynana kahrı çekebileceğimi hiç sanmıyorum diyorum. Baksana anne. Belli ki en iyisi bile ateşten bir gömlek. Bile bile bu gömleği nasıl sırtıma geçiririm? Nasıl bunca eziyete, bunca çileye katlanırım?
4: Sus bakayım sen. Yaşından büyük laflar etme öyle.
2: Doğru değil mi anne?
4: Beni iyi dinle küçük hanım. Herkes bir değildir. Her kaynana da kötü değildir. Aklını böyle şeylerle doldurma.
2: Korkuyorum anne. Bir gün evlenecek olursam kötü bir kaynanaya düşmekten korkuyorum. Beni sizin gibi sevmezse, bana eziyet ederse diye korkuyorum.
4: Güzel kızım benim. Bu Allah'ın emri. Her kadın bir gün evlenecek, çoluk çocuk sahibi olacak. Düzen böyle kurulmuş. Sakın aklına böyle kötü şeyler getirme. İnşallah Rabbim nasip eder de insan kıymeti bilen bir kaynanaya düşersin.
2: Yine de korkuyorum işte.
4: Aman Emine, sanki yarın gelin olacakmışsın gibi yüreğime oturttun. Hadi kalk da bir çay suyu koy. Şöyle ana kız karşılıklı bir çay içelim. Hadi hadi.
2: Peki anne.

0: Nihayet eve dönebildin Zehra. Bakıyorum da Seher ablayla çok samimisin.
1: Gittiğim bir orası var Nigar. Başka nereye gidiyorum ki?
0: Gitseydin bir de.
1: Nigar, bak ne diyeceğim. İstersen bugün yemeği sen yap.
0: Ben mi yapacağım? Sen ne diye gelin oldun o zaman? Sen varken bana mı düşer bu evde yemek yapmak?
1: Tamam. Ben başlamıştım zaten.
0: Benimle diklenerek konuşma Zehra. Aklını başına topla. Bu evde senin değil, bizim sözümüz geçer.

0: İzlemedim Zehra. Tamam, tamam.
1: Hem merak ediyorum. Bakalım bugün nasıl yapacaksın yemeği?
0: Bu sefer hepiniz beğeneceksiniz.
1: Yemeği annem pişirecek de göreceksin. Ben yalnızca annemin pişirdiği yemeği beğenirim.
0: Annenin pişirdiğine diyecek yok ama onun sana ne faydası olacak ki? Yarın gittiğin yerde annen senin yemeğini gelip pişirecek değil ya Nigar.
1: Bana bak kızım. Sen bana karışma. Herhalde senin kadar olsun işimi bilirim ben de. Hem sen kim oluyorsun da bana akıl vermeye kalkıyorsun bakalım?
0: Nigar.
1: Doğru dürüst gelinliğini becerdin de akıl hocalığı mı kaldı? Buldun bizim gibi sessiz sedasız insanları başımıza çıkıyorsun. Zaten suç bizde. İnsan gibi hareket ediyoruz sana.
0: Nigar neler söylüyorsun sen?
1: Az bile söyledim. Akşama görürsün sen.
0: Peki Nigar. Sen de akşama göreceksin.

0: Neden yemiyorsunuz?
1: Yenecek gibi değil ki.
0: Aa, anlıyorum. Bu kez tuzunu kendiniz ayarlayın diye tuzsuz yaptım. Alın işte tuzluk. İstediğiniz kadar koyun.
2: Maşallah kızım. Demek sana göre tuzsuz böyle oluyor. Bak şu yemeğe de ömründe hiç zehir yemediysen zehrin tadını öğren.
0: Ben bu yemeğe bir dirhem bile tuz koymamıştım. Kim koyduysa Allah ellerini kırsın da rezil rüsva etsin.
1: Senin ellerin kırılsın. Hem yapıyorsun hem de inkar ediyorsun. Utanmıyorsun da.
3: Sendin değil mi Nigar? Sendin. Zehra'ya inanmamıştım ama demek ki söyledikleri doğruymuş. Anne, Nigar, sizi ilk ve son kez uyarıyorum. Bu evde bir daha böyle şeyler olursa karışmam, bilmiş olun. Hadi şimdi şu yemeği kaldırın da kahvaltı edelim.
0: Ben kaldırırım Kemal.
3: Hayır, sen otur Zehra. Nigar kaldıracak.
1: Abi!
3: Ne diyorsam onu yap, çabuk ol.

0: Ah Zehra, sonunda dediğini yaptın demek.
1: Ne yapayım Seher abla? Kayınanamla görümcemin böyle bir derse ihtiyaçları vardı. Kemal de gerçeği anladı artık. Dilerim bundan sonra bana karşı daha iyi davranırlar.
0: İnşallah kızım, inşallah. Ama sen de bu konuyu fazla uzatma sakın. Her şeyi tadında bırak.
1: Tabii, ben yalnızca evimde huzur olsun istiyorum.
0: Bak sakın unutma kızım. İnsan iyilik yaptığı müddetçe insandır. Sen gene de kaynanana hürmette kusur etme. Ne de olsa o senin büyüğündür. Gerisini de Allah'a bırak.
1: Haklısın Seher abla. Onlar büyüklüğünü bilirse ben neden küçüklüğümü bilmeyeyim?
0: Ya. Aa, hayırdır? Kim geldi acaba?
2: Ben bakarım. Aa, hoş geldin baba. Anne, babam gelmiş.
3: Ne o? Misafir mi var?
2: Evet babacığım, Zehra abla bizde.
3: Oo. Hoş geldin kızım.
1: Siz de hoş geldiniz Mehmet amca.
3: Otursana kızım. Neden ayakta kaldın?
0: Otursana Zehra.
1: Şey, ben gideyim artık.
2: Biraz daha otursaydın Zehra abla.
1: Yine gelirim Emine. Allah'a ısmarladık Mehmet amca.
3: Peki kızım. Güle güle.
0: Seni geçireyim Zehra.
1: Yok Zehra abla, sen otur ben giderim.
0: Aa, hiç olur mu öyle şey?
1: Allah'a ısmarladık Zehra abla. Emine.
0: Güle güle canım.
2: Güle güle.
4: Anne, babam neden erkenden gelmiş? Hiç bu saatte gelmezdi.
0: Bilmem ki. Öğreniriz şimdi.
2: Aa baba, hani sen sigarayı bırakmıştın? Ne oldu birdenbire?
3: Hiç. Öyle bir tane canım çekti işte.
0: Bey, sende bir hal var ama dur bakalım neye çıkacak?
3: Ne hal olsun hanım? 40 yılda bir canım sigara çekti diye bir şey mi olması lazım yani? Emine kızım, şöyle güzel bir kahve yapsan da annenle karşılıklı bir içsek diyorum.
2: Tabii babacığım, hemen yaparım.
0: Söylesene bey, neyin var senin Allah aşkına?
3: Bak hanım, Emine'nin duymasını istemedim.
0: Neymiş onun duymasını istemediğin şey?
3: Yarın Emine'ye dünür gelecek.
0: Ne?
3: Duydun ya, dünür gelecek diyorum.
0: Emine, benim küçük kızıma.
3: Evet. Küçük kızımız büyümüş meğerse.
0: Kim? Kimmiş gelecekler? Biz tanıyor muyuz bari?
3: Bizim Yusuf Ağa'yı bilirsin. Onun Mustafa adında bir yeğeni var. Ona istiyorlar Emine'yi.
0: Sen tanır mısın bu çocuğu?

0: Aslında birkaç kere görmüşlüğüm var. Efendi bir çocuğa benziyor. Ama yine de kimsenin üç yüzü bilinmez tabii. Yalnız arada Yusuf Ağa var. Ona güvenirim, hürmet ederim. Hayırlı olması araya girmezdi.
1: Ne diyeyim bey? Günün birinde Emine'miz evlenip yuvadan uçacaktı ama... ...bu kadar çabuk olacağını tahmin etmiyordum.
0: Dur hanım dur. Henüz uçan kaçan yok ortada. Hele yarın bir gelsinler. Yakından görüp konuşalım. Sonra bakalım Emine ne diyecek. Kararı verecek olan o.
1: Ama sen gönüllü gibisin sanki.
0: Dedim ya, arada Yusuf Ağa var diye gönlüm rahat. Hiç olmazsa tanıdığımız, bildiğimiz bir aile.
1: Kızımız evlenecek kadar büyüdü mü bey?
0: İlahi hanım, Emine evlense, çocuk sahibi olsa, hatta torunları bile olsa, o her zaman bizim küçük kızımız olacak. Bizim gözümüzde hiçbir zaman büyümeyecek.
1: Haklısın galiba.
0: Hadi hanım, sil şu gözyaşlarını. Kız bir şey anlamasın. Ben camiye gittiğimde konuşursun.
1: Tamam tamam.
2: Kahvelerinizi getirdim.
0: Sağ ol kızım. Oo, köpüğü de pek bol olmuş.
1: Eline sağlık Emine.
2: Afiyet olsun. Baba.
0: Evet kızım.
2: Bahçedeki yedi verenleri gördün mü?
0: Gördüm gördüm. Maşallah. Pıtrak gibi açmışlar.
1: Tıpkı senin gibiler Eminem. Hepsi de Gonca Gül.
2: Anne.
1: Yalan mı ya? Sen de bizim gülümüz değil misin?
0: Ana kız pek de güzel anlaşıyorsunuz. Neyse. Siz söyleşe durun, ben camiye gidiyorum. Neredeyse Allahu Ekber der.
1: Güle güle bey.
2: Allah kabul etsin babacığım.
3: Sağ olun.
1: Emine. Şöyle yanıma gel kızım.
2: Efendim anne.
1: Bak kızım, seninle konuşacaklarım var.
2: Hayırdır?
1: Bak kızım. Babanın Yusuf Ağa adlı bir arkadaşı var ya.
2: Biliyorum, hep bahseder ondan.
1: Evet, çok sevdiği, hürmet ettiği bir arkadaşıdır. İşte o Yusuf Ağa'nın Mustafa adlı bir yeğeni varmış. Onlar yarın sana dünür gelecekler kızım.
2: Dünür mü? Bana mı?
1: Evet kızım. Babanın söylediğine bakılırsa dürüst, efendi bir çocukmuş. Babanın gönlü yatmış. Yarın sen de görürsün, bir karar verirsin.
2: Anne.
1: Üzüldün mü yavrum? Güzel kızım. Sana daha önce de söylemiştim. Bu herkesin başına gelecek bir şey. Karşı koymak imkansız. Bugün olmasa yarın mutlaka olacak.
2: Biliyorum anne. Biliyorum ama.
1: Ağlama kızım. Bunda ağlanacak ne var şimdi?
2: Siz benden bıktınız mı? Artık beni sevmiyorsunuz değil mi?
1: O nasıl söz kızım? Nasıl olur da böyle söylersin? Nasıl böyle şeyler düşünürsün?
2: O halde babam neden o adama bizim gelin olacak kızımız yok demedi?
1: Dedim ya güzel kızım. Nasılsa er geç olacak bu iş. Hiç olmazsa tanıdığımız, bildiğimiz biri olsun dedi babam.
2: Korkuyorum anne. Çok korkuyorum.
1: Neden? Neden korkuyorsun Emine?
2: Etrafına bir baksana anne. Gördüğümüz hiçbir gelin kaynana hayatından memnun değil. Bir tanesi bile biz iyi geçiniyoruz diyemiyor. Ben de aynı şeyleri yaşamak istemiyorum anne. Elimde olsa hiç evlenmem.
1: Herkes bir olur mu a güzel kızım? Neden gözünü bu kadar korkutuyorsun?
2: Zehra ablayı görmüyor musun? Neredeyse her gün bize gelip dert yanmıyor mu? Ya diğerleri? Sanki ben gittiğim yerde pek mi rahat edeceğim? Onlar beni sizin sevdiğinizden daha mı fazla sevecekler?
1: Emine...
2: Beni hiç bilmediğim bir yere gönderip el kahri çekmeye, kaynana derdine katlanmaya nasıl mecbur edersiniz? Buna gönlünüz nasıl razı olur? İçiniz sızlamayacak mı?
1: Yeter Emine. Nasıl olur da böyle şeyler söylersin? Kim bıkmış, kim usanmış senden? Sen anne yüreğinin nasıl yandığını bilemezsin yavrum. Seni gelin ederken benim yüreğim yanmayacak mı sanki? Ama sen gelin olmasan, ben gelin olmasam kim olacak? Bu düzen böyle kurulmuş. Bizim neslimiz nasıl devam edecek? Yarın bize kim Fatiha okuyacak kızım? Rabbim nasip eder de inşallah orada daha rahat olursun. Dilerim insan kıymeti bilen bir kaynanaya düşersin.
2: Ah anneciğim, diğerlerinden farklı olacağını hiç zannetmiyorum. Bütün gelinler kaynanalarından şikayet ediyor. Bütün kaynanalar da gelinlerinden. Bunu sen de çok iyi biliyorsun.
1: Bütün gelinler deyip de işi büyütme. Bildiğim bir Zehra gelin. Elbette biz de araştırıyoruz.

0: soracağız, soruşturacağız. Şimdiden kendini bu kadar üzmen yersiz.
1: Ne kadar üzülsem de istemesem de siz kararınızı vermişsiniz galiba.
2: Dedim ya güzel kızım, babam bu aileye güveniyor. Ama gene de nasip kısmet. Hadi sil bakayım şu gözyaşlarını. Baban neredeyse gelir.
0: Seni böyle görmesini istemezsin değil mi?
1: Hayır. Anne.
2: Evet kızım.
1: Seni çok seviyorum anneciğim.
2: Ben de kızım. Ben de seni çok seviyorum. Emine kızım, misafirlerimiz senden haber bekliyor. Onları gördün. Ne diyorsun söyle ki babana bildireyim.
1: Bilmem ki, siz bilirsiniz anne.
2: Yani olur mu diyorsun?
3: Sustuğuna bakılırsa kabul ediyorsun demek ki. Peki babana söyleyeyim de cevabımızı bildirsin.
2: Bey, Emine siz bilirsiniz diyor.
4: Öyle mi? O halde kabul ettiğimizi bildireyim. Hadi hayırlısı olsun.
2: Hayırlısı olsun.

0: Geliyorum. Sen miydin Zehra abla? Buyur. Annen nerede?
1: Buradayım Zehra. Gel kızım.
0: Hayırlı olsuna geldim Seher abla. Duydum ki Emine'ye söz kesmişsiniz.
2: Sağ ol Zehra. Sözü kestik işte. Haftaya da nişanı yapacağız.
0: Hayırlı olsun Emine. Ama iyice düşündünüz mü? Araştırdınız mı? Sonradan pişman olmayın da.
2: Bizim beyin arkadaşının yeğeniymiş. İyi bir aileye benziyor.
0: Ya kaynanan? O nasıl biri Emine?
1: Bilmem ki.
2: Adı Münevver. Sorduk soruşturduk iyi biri dediler. Kendi de güler yüzlü hanım birine benziyor.
0: Aman Seher abla, her yüze gülene kanmayın. Benim kaynanam da beni istemeye geldiklerinde çok iyi gibi görünüyordu. Sonradan olanları sen de biliyorsun.
2: Ne diyelim Zehra? Kısmette ne varsa onu göreceğiz. Dileyelim de iyi biri olsun.
0: İnşallah Seher abla, inşallah.
3: Bohçacı! Abi Bohçacı geldi hanım, Bohçacı!
2: Bohçacı geliyor, şunu çağıralım da bir bakalım Emine.
0: Ben çağırırım anne.
4: Bohçacı, gelir misin buraya?
3: Abi gelirim, gelirim. Aman kızım, pek susadım. Buz gibi bir su veresin de içeyim.
4: Hemen getiririm.
3: Oh, mübarek ne de sıcak bir gün.
4: Buyur teyze.
3: Oh, pek de iyi geldi. Sağ ol kızım.
2: Bohçanda neler var bakalım bir göstersene.
3: Neler yok gibi hanımım, bak şunlara. Az önce iki sokak aşağıda mavi bir yorgan sattım ki göresiniz bayılırsınız.
2: Desene müşterim pek bol.
3: İnsanlar çeşit çeşit. Kimi iyiye kimi kötüye para verir bilinmez ki. Onun için de herkesin gönlüne göre mal bulunduruyorum.
4: Teyze şu yorgan yüzüyle çarşafa bakabilir miyim?
3: Onlar satıldı be kızım. Dün birine söz verdim. Hem onlar size yaramaz. Çok adi bir mal. Kadın oğlunu evlendirirmiş. Gelini de bir evin bir kızıymış. Biraz da zengin galiba. Onlar yapsın. Ben ne diye masraf edeyim dedi. Ah kızım ah. İnsan bunu fakire verirken bile utanır.
4: Yani şimdi bunları o kadına mı götüreceksin?
3: Evet kız. Ne yaparsın? Ekmek parasıdır işte.
2: Hangi mahallede bu kadın? Kimlerden olduğunu biliyor musun?
3: Şu ileride karakolun arkasında oturuyor. Adı da neydi bakayım? Münevver. Münevver'di adı.
2: Öyle mi? Peki ona böyle şeyler ayıptır. Kendi kızına böyle şeyler alınmasını ister miydin diye sormadın mı?
3: Aman be. Benim ne üzerime vazife. Zaten düşüncesi olan, vicdanı olan alır mıydı hiç? Hem benim gibi bir bohçacının sözüyle fikrinden döner mi hiç? Yazık olmuş o eve gelin gidecek kıza. Hani bir bilsem kimin kızını alacağını hiç çekinmeden gider anlatırım. Sevaptır böyle şeyler. Gidi günler ne günlere kaldık. Neyse hadi bana Allah'a ısmarladık.
2: Güle güle.
4: Anne... Anne duydun değil mi bohçacı kadının dediklerini? Ben sana söylemiştim.
2: Emine.
4: Söylemiştim.
2: Emine.

0: İşte böyle bey. Bohçacı kadının dediklerini aynen anlattım sana. Şimdi ne diyeceksin? İyi aile dedin, aklımıza girdin, verdik kızı. Daha şimdiden senin malına göz diken kadın yarın kim bilir kızımıza neler yapar.
1: Dur bakalım hanım, dur hele.
0: Soğanı gelin etmişler, 40 gün sonra kokusu çıkmış. Bunların kokusu bir haftada çıktı. Bakalım daha neler duyacağız. Yaktın kızı, acele ettin.
1: Ah, merak etme, işi bana bırak.
0: Sana bıraktık, gördük işte ne olduğunu.
1: Hanım, benim kadar kendin de araştırdın, soruşturdun. Herkes sana Münevver Hanım'ın iyiliğini söyleyip durdu. Onların sözüne inanmıyorsun da kalkıp ne yediği belirsiz bir bohçacının sözlerine inanıyorsun. Yazık sana hanım, yazık.
0: Böyle işlerde kimse birbirinin kötülüğünü söylemez. Sonradan çıkar her şey ortaya.
1: Söyler misin hanım? Kızımı kötü bir aileye versem ben çok mu mutlu olacağım? Kızımı sevmiyor muyum ben? Bir değil 5 kapıya sordum. Herkes iyiliğini söyledi. İnanmadın da kötülüğünü söyleyen bir fesatçıya da ne çabuk inandın. Ya Münevver Hanım bizim duyduğumuzdan daha da iyi biri ise ne olacak? Hadi hadi. Bırak böyle şeyler düşünmeyi de akşama hazırlık yapın. Nişan törenini konuşmak için gelecekler. Sen de iyice konuşup tartarsın. Bohçacının söyledikleri doğru mu değil mi anlamaya çalışırsın. Ondan sonrası için de Allah kerimdir. Sonu hayırlı olur inşallah.
0: İnşallah.

0: Allah'ım, neden daha önce fark edemedim? Bu hanımın yüzünde sevgi var. Bakışları ne kadardı içten.
1: Vakit hayli geç oldu. Kalksak iyi olur.
2: Aman Münevver Hanım, biraz daha otursaydınız.
1: Teşekkür ederiz. Ama misafirlik geç saatlere kadar sürmez. Sizi daha fazla rahatsız etmeyelim.
2: Siz bilirsiniz.
1: Allah'a ısmarladık.
3: Allah'a ısmarladık efendim.
4: Güle güle oğlum.
2: Güle güle oğlum.
4: Emine, kızım kaynananın elini öpsene.
1: Hayır, benim kızım kaynanasının değil annesinin elini öpecek.
0: Öpeyim anneciğim.
1: Sağ ol kızım, Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle anne.
4: Hanım, şimdi ne düşünüyorsun?
2: Ne diyeyim bey, korkum yersizmiş galiba. İnşallah sonu da hayırlı olur.
4: İnşallah, inşallah.
0: Ya Rabbim, Mustafa sarhoş, kumarbaz, küfürbaz biri olmasın. Vardığım yerde beni utandırma. Geçinemeyip geri dönmekten sen sakla beni. Kocama itaat etmek için güç, kuvvet, sabır ver. Edebimle, namusumla yaşamak nasip eyle. Amin.
5: Emine, sözde nişanlı derken düğüne de 3 gün kaldı. Sen de uçup gideceksin.
0: Evet Zehra abla, bu fikre alışmak zor geliyor.
2: Ya bizim için? Kolay mı sanıyorsun Emine? Bu yaşa kadar büyük, gözünün içine bak, sonra da.
5: Ben de gelin olduğum günü hatırladım birden. Nasıl da mutluydum. Hayat toz pembe geliyordu bana. Oysa şimdi bazen neden dünyaya geldim diyorum. İnan bana Emine, dünyanın en iyisi bile olsa hiçbir kaynana annenin yerini tutmuyor. Hele de benimki gibi bir kaynanaya düşerse.
2: Sus Zehra, sus.
0: Ben annemden babamdan ayrılacağım diye üzülüyorum. Kaynanama gelince şimdilik iyi biri gibi görünüyor ama bilinmez ki Zehra abla.
5: Başta iyi görünürler hep, acısı sonradan çıkar.
0: Ay!
5: Hay aksi, iğne elime battı.
2: Dur kızım dur. Ay. Al şunu da elini sil. Neyse, çeyiz işlerken iğnenin ele batması iyidir derler.
5: İnşallah iyi gelir. Al bakalım Emine, bu da bitti. Allah güle güle kullanmayı nasip etsin.
0: Sağ ol Zehra abla.
5: Hadi kız, öyle masum masum durma.
0: Tamam tamam, bak gülüyorum işte.
5: Aferin sana.

0: Seninle biraz konuşmak istiyorum kızım.
1: Buyur baba, seni dinliyorum.
0: Bak yavrum, 3 gün sonra gelin olacaksın. Artık o evin kızı olacak. Kaynananı anne bileceksin. Beni utandırmayacağını, saygıda kusur etmeyeceğini biliyorum. Onlarla beraber geldiğin sürece kapım sana daima açık olacaktır. Fakat sakın ola ki onlardan şikayet için, dert yanmak için gelmeyesin. Seni annen kadar sevecek bir kaynana, senin haklarına riayet edecek bir oğul bulmak için uğraştık. Allah bizi utandırmasın. Sen de iyi bir yuva kuruyorsun. İyi geçim vermesi için Allah'a yalvar. Söyleyeceklerim bu kadar eminim. Hadi, hayırlı geceler kızım.
1: Sana da Allah hayırlar versin babacığım.

0: Mustafa.
1: Evet anne.
0: Gel oğlum. Gel şöyle otur da biraz konuşalım.
1: Peki anne.
0: Bak oğlum. Allah nasip ederse 3 gün sonra evlenmiş olacaksın. Evimize bir gelin gelecek. Bu kız annesini, babasını bizim için terk edip geliyor. Seninle birlikte olup onu geldiğine pişman etmeyeceğiz oğlum. Ona insanca muamele edecek, kırmayacak, üzmeyeceksin. Ona hürmet edersen bana hürmet ediyorsun sayarım. Onu üzersen ben ondan daha fazla üzülürüm oğlum. Ben onun kaynanası değil, annesiyim. O da benim gelinim değil, kızımdır. Gençtir. Ola ki kusur işleyebilir. Sakın kusurunu yüzüne vurma. Zamanla alışacaktır. İyi geçim vermesi için Allah'a yalvar oğlum. Bana söz ver Mustafa. İyi geçinmek için daima sabırla hareket edeceğine söz ver. Müslümanın sözünden dönmeyeceğini bilerek söz ver oğlum.
1: Söz veriyorum anne. Dediklerini aklımdan çıkarmayacağım.
0: Teşekkür ederim oğlum.

0: Hanım, hamdolsun kızımızı gelin ettik.
1: Ya.
0: Ağlama be hanım. Kızımızı gelin ettik ama bir de oğul kazandık. İnşallah sonu da iyi olur.
2: Emine, bundan sonra sana her gelen kaynananla nasılsın diyecek. Başkalarına daima iyiyiz diyeceksin. Çünkü bunu soranların amacı senin derdine çare olmak değil, senden duyacağına gittiği her yerde anlatmaktır. Bilerek ya da bilmeyerek seni kırabilirim. Ama bu bizim derdimiz olsun. Kusurum olursa bunu yalnızca bana söyle. Düzeltmeye çalışırım. Bundan sonra gelin kaynana değil, ana kız gibi geçinmeye bakacağız. Bugünden itibaren gelinliğin sona erdi. Ben sana belki iyi bir anne olamam ama sen bana kız olmayı inşallah becerirsin.
3: Anlıyorum anneciğim. Elimden gelen gayreti göstereceğim, inanın bana.

0: Hayırlı sabahlar kızım.
1: Hayırlı sabahlar anne.
0: Ne o Emine? Bir şeyin mi var? Halsiz görünüyorsun yani.
1: Önemli değil anne, geçer.
0: Hadi kızım sen dinlen. Yüzün çok solgun görünüyor.
1: Geçer anne, hem işim var şimdi.
0: İki bulaşıkla bir ev süpürme iş mi oluyor şimdi? Ben yaparım. Hadi sen dinlen bakalım.
1: Peki.
0: Emine, kızım. Hadi aç gözlerini de şunu içiver.
1: Sağ ol anne.
0: Dur, kalkma yerinden. Ben içiririm.
1: Olur mu anne? Ben içerim. Utandırıyorsun beni.
0: Bunda utanacak ne var kızım? Bir anne hasta kızına ıhlamur içiriyor. Hepsi bu kadar. Ben hasta olsam sen bana içirmez misin?
1: Tabii ki içiririm.
0: Hadi o halde iç bakalım.
1: Sağ ol anneciğim.
0: Nasıl oldun kızım?
1: Daha iyiyim anne. Sana da yük oldum. Kaç gündür yalnız kaldım.
0: Ne demek yük oldum Emine? Sen benim kızım değil misin? Bir anne yavrusuna kıyabilir mi ki ben de sana kıyayım? Bir daha böyle sözler duymayayım ağzından.
1: Peki anne. Anne, yanlış anlamazsan bir şey soracağım.
0: Sor kızım.
1: Sen kaynana mihneti çektin mi hiç?
0: Kaynanam 15 yıl önce öldü yavrum.
1: Yanlış anladın herhalde. Kaynanan ne zaman öldü diye sormadım. Sen de kaynana derdi çektin mi dedim.
0: Ne sorduğunu anladım kızım. Bak beni iyi dinle. Bizim terbiyemiz ölen kimsenin ardından konuşmamayı gerektirir. Kaldı ki yaşıyor bile olsa bir insanın kötülüğü varsa söylenmez.
1: Ne olursun anne, birazcık olsun anlatıver beni seviyorsan.
0: Tabii ki seni seviyorum kızım. Fakat seni sevmem başka, doğru olmayan bir işi yapmam başka. Anladın mı kızım?
1: Anladım anne.

0: Hayırlı sabahlar kızım. Bugün nasılsın? Hı
1: hı, iyiyim.
0: Allah daha iyi etsin kızım.
1: Anne, sana bir şey söyleyeceğim.
0: Söyle Emine.
1: İçimde bir sıkıntı var. Sabaha karşı da karışık rüyalar gördüm, korktum.
0: Hayırdır inşallah. Canını sıkma.
1: Ben bulaşıkları yıkayayım anne, sonra da evi süpürürüm.
0: Aa, evi ben süpürürüm kızım. Sen işine bak.
2: Anne, bulaşık yıkadığımız leğen nerede, göremedim.
0: Musluğun altına bakıver kızım, orada olacaktı.
2: Hah, buldum buldum, buradaymış. Ay! Ay ay ay!
0: Emine, Emine kızım, bir şeyin yok ya.
1: Anne! Anne, bütün tabakları kırdım. Özür dilerim. Nasıl olduğunu anlamadım. Özür dilerim.
0: Kızım telaşlanma, sakin ol. Senin bir şeyin yok ya.
1: Özür dilerim anne.
0: Kızım yeter, cana gelecek mala gelsin. Senin bir şeyin yok ya.
1: Anne.
0: Yeter Emine. Kaza geliyorum demez ki, oldu bir kere.
1: Özür dilerim, ne yapacağız şimdi?
0: Beni seviyor musun Emine?
1: O nasıl söz anne, seni sevmesem kimi severim ben?
0: Öyleyse beni sevdiğini ispat et. Özür dilemeyi bırak artık, oldu bir kere.
1: Ama anne.
0: Senden rica ediyorum.
1: Ay, olacak şey değil. Beni azarlaman, hatta ceza vermen gerekirdi.
0: Hangi nedenden dolayı ceza vereceğim Emine?
1: Ay anne, yemek takımının neredeyse tamamını kırdım. Ah,
0: neden üzerinde bu kadar duruyorsun? Oldu bir kere. Sen bilmeyerek, istemeyerek bir kusur işlediysen, senin annen olarak bu kusurunu örtmem gerekir. Hem canımı sıkmak istemiyorsan bu konuyu burada kapatalım. Ne başkalarına söyle, ne de aklında tutmaya çalış. Şimdi ortalığı temizleyelim de bu konuyu burada kapatalım. Tamam mı?
1: Tamam anne.

0: Bey, Mustafa'ya söylesen de Emine'yi getirip bir iki günlüğüne bize bıraksan.
1: Neden?
0: Şöyle iki gün gözümün önünde olsun. Çok özledim kızımı.
1: İlahi hanım, kızın her cuma buraya geliyor zaten. Sen de istediğin zaman gidip görüyorsun. Hem Münevver hanım sana devamlı gelmeni söylemedi mi? Daha ne istiyorsun?
0: Biraz da bizde kalsa ne olur sanki?
1: Evinde dursun. Kocasının evine ısınsın kızcağız.
0: Orası evi de burası evi değil mi sanki? Nasıl konuşuyorsun öyle?
1: Bak hanım, burası Emine'nin anne ve babasının evi. Halbuki orası onun kendi evi. Emine bundan sonra orada yaşayacak. Buraya misafir olarak gelecek. Sakın ola ki onu gece kalmaya falan zorlayayım deme.
0: Aman, senin zaten kızına karşı doğru dürüst sevgin mi var ki?
1: Ben kızımı çok seviyorum ama kalben seviyorum. Onun bu evde değil, kocasının yanında durmasını istiyorum. Benim için önemli olan onun buraya gelip kalması değil, kocasıyla, kaynanasıyla doğru dürüst geçinmesidir.
0: Ama zaten iyi geçiniyorlar.
1: İyi işte. Burada kalsın da orada bulamadığı rahatı bizim yanımızda bulsun diyeceğimiz bir durum yok ki. Daha ne istiyorsun? Kapat bu konuyu hanım. Böyle şeyler söyleyip kızın da aklına girme, huzurunu bozma.
0: Peki bey, peki.

0: Anne, sana bir şey söylemek istiyorum.
1: Söyle oğlum.
0: Emine geçen gün elbisemin kopan düğmesine dikmemiş. Daha önce de yemeğin tuzunu fazla kaçırmıştı. E'si bu işte. Bazen görevlerini unutuyor.
1: Mustafa, sen dünyada cennet hayatı yaşamak istiyorsun herhalde. Bunlar da söz mü şimdi? Sana hiç yakıştıramadım. Bunlar kabahat değil ki. Her kadında, her erkekte bu kadarcık kusur bulunur. Bu söylediklerini hiç duymamış.

0: olayım. Eğer bunları Emine'ye söyleyip benim kızımı üzersen ben de seni üzerim.
1: Anne.
0: Neden gülüyorsun sen?
1: Özür dilerim anne. Beni yanlış anlama ama sadece seni biraz kızdırmak için söylemiştim. Emine'den ben de çok memnunum. Senin gibi bir annem, Emine gibi bir karım var. Daha ne isteyebilirim? Evleneli neredeyse bir yıl oldu. Ne senden ne de Emine'den en küçük bir şikayet duymadım. Üstelik ikiniz öyle güzel anlaşıyorsunuz ki sizi tanımayan biri görse ana kız zanneder.
0: Demek ağzından laf almak için yaptın öyle mi?
1: Hayır anne. Dedim ya biraz takılmak istedim sana. Hem halime nasıl şükretmem ki anne? Bizim Arif'i biliyorsun.
0: Bilmez miyim? Senin liseden arkadaşın Arif.
1: Evet. Evleneli 15 gün oldu. Fakat çok mutsuz. Hanımıyla bayağı tartışmışlar.
0: Neden?
1: Hanımı kaynanasını istemiyormuş. Yani Arif'in annesini. Kadıncağıza yapmadığını bırakmamış. Onun için çok üzüldüm. Bir tarafta annesi, bir tarafta hanımı. Ama ezilen zavallı ihtiyar annesi. Böyle bir duruma sabretmek çok zor.
0: Vah vah. Sen ne dedin peki?
1: Ne diyebilirim ki anne? Onu iyilikle, sabırla, nasihatle yola getirmesini söyledim.
0: Arif gibi efendi bir çocuğun şimdiden bunları çekeceği varmış. Allah hanımını ıslah etsin.
1: Amin. İşte bu yüzden ben halime binlerce defa şükrediyorum. Allah Emine'den de senden de razı olsun anne.
0: Allah senden de razı olsun oğlum. İyilikler, sevgiler karşılıklıdır. Sen ver ki daha fazlasını alasın. Hadi bakalım. Sen işinin başına dön. Bizim yapacak işlerimiz var oğlum.
1: Tamam. Gidiyorum. Allah'a ısmarladık anne.
0: Güle güle oğlum. Güle güle.

0: Emine, hazır mısın kızım?
1: Geliyorum anne. Geldim.
2: Çok geciktik kızım. Annen bizi bekler şimdi. Yola bakar kadıncağız.
1: Hadi çıkalım anne.
2: Seher Hanım, bize daha sık gelmelisiniz. Emine ile daha sık görüşmelisiniz.
1: Tabii Münevver Hanım. Bundan sonra daha sık gelirim.
2: Emine, bugün cuma kızım. Bana seccademi seriverdi, biraz okuyayım.
1: Ben içeri hazırlamıştım anne. Ne zaman istersen geçebilirsin.
2: Bana müsaade edin o halde.
1: Tabii Münevver Hanım. Emine, kızım gel otur şöyle yanıma. Konuşacaklarım var seninle.
3: Efendim anne?
1: Her sorduğumda iyiyim deyip geçiyorsun. Ne olursun doğruyu söyle. Belki benim yapabileceğim bir şey olur. Kocanla nasılsınız? Kaynananla geçinebiliyor musun? Bir şikayetin var mı yok mu anlat yavrum.
3: Olmaz mı anne? Her şeyi iyi. Her şeyinden memnunum. Fakat bir tek kusuru var ki. Ah o da olmasa.
1: Neymiş o kızım?
3: Bana başkalarından duyduğumuz kaynanaların tadını tattırmıyor anne. Ben gelin değil miyim? Benim de onlar gibi gelin olmaya hakkım yok mu?
1: Anlayamadım kızım. Hangi kaynanadan, nasıl bir haktan bahsediyorsun? Açık söyle, üzme beni.
3: Hiç beni arkamdan çekiştirmiyor. Yüzüme karşı kötü söz söylemiyor. Oğluna beni şikayet etmiyor. Yaptığım hiçbir kusuru yüzüme vurmuyor. Ben böyle kaynanayı ne yapayım anne?
1: Aa, sen neler söylüyorsun kızım? Bunlar hangi kaynanada bulunur? Hangi gelin böyle bir kaynanadan şikayet eder?
2: Hain kız. Demek benimle alay ediyordun.
3: Evet anne, azıcık latife yapayım dedim.
2: Bakıyorum da gülünce güller açıyor yanaklarında.
3: Niçin açmasın benim güzel anneciğim? Aslında her kaynana bir anne ve her anne bir kaynana. Ama benim herkesin anladığı manada hiç kaynanam olmadı ki. İki annem var benim, iki annem.
4: Kaynana adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.
5: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
6: Ankara için yatsı ezanı.

Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam

Değerli dinleyicilerimiz, Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar her vakit farz namazını müteakip teşrik tekbiri getirmeyi unutmayınız.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
0: Radyo Hedef.
6: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
7: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı Cuma hariç hafta içi her akşam 22'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.
8: Bir zaman geçiyor aklımdan. İlk günü yağmur. İkinci günü gülümseyerek açılmış güneş misafirliği. Adı bayram. Adı bayram. Bir zaman geçiyor.

0: en kalabalık gülümsemeler bekliyor kapı eşiklerinde. Bayramınız hayırlı geçsin. Bayramınız hayırlı geçsin.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede. İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

Gelişiyle insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkartan yüce peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bütün söz, fiil ve davranışlarıyla bizlere mükemmel bir örnektir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki: "Andolsun ki Allah'ın rahmetini ve ahiret

Ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resulü'nde size güzel bir numune vardır. Ahzab suresi 21. ayet-i kerimede böyle buyruluyor dostlar. Rabbimiz onun her yaş ve her kesimden insana rehber olduğunu bu konuda belirtmiş oluyor. Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber, iki cihanın sultanı, doğumu, büyüyüş şekli, gençlik noktasında, belirli bir yaşın üstüne çıkması, ihtiyarlık, hepsi birbirinden güzel ve birbirine ekolü olarak geçen bir ömür. Her anı örnek olan ve müminlere ve bütün Müslümanlara saniyesi saniyesine, dakikası dakikasına aktarıldığı noktada birer numune olan kainatın efendisi, insanlara en güzel ahlakı tamamlamış olarak gönderilmesiyle en güzel çizgiyi çiziyordu alemlerin efendisi. Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizim için en güzel öğretici, uyarıcı ve müjdeleyiciydi dostlar. Hayatlarının en fırtınalı ve en hareketli dönemini yaşayan gençler hakkında buyurdu. Gençliğin tehlikelerinden sakınınız diye buyurdu şeklindeki hadis-i şeriftir. Gençliğin tehlikelerinden sakınınız. O en büyük muallim ve terbiyecinin çok mühim bir uyarısıdır. Hadiste birbiriyle çok yakından ilgili ve alakalı olan iki kavram vardır dostlar. Gençlik ve tehlike. Gençlik insan hayatının en duygusal dönemidir. İnsanın maddi organlarının gerekse manevi duygularının en çok olduğu bu devrede en kritik problemlerle karşılaşır gençlik. Çünkü gençlikte insanın nefsi kötülüğü emrederken sahip olduğu potansiyel de bu kötülüğü işlemeye imkan verir. Nefis harekete geçer her şey için. Söz gelişi yasak eğlenceli olan yerler, içki, kumar, zina, hırsızlık çok rahat bir şekilde bu gençlik içine düşebilir. Günümüzün en sıkıntılı ortamlarından bir tanesi olan zina, fuhuş, her türlü müstehcenlik şu anda gençliğin batağını içerisine çekmiş bulunmaktadır. İnançlı olan kardeşlerimiz mümkün olduğu kadar işittik, itaat ettik, inandık ya Rabbi diyen kardeşlerimiz samimi gözlükleri takıp da ben bu yolda Allahu Teala'nın emrettiği gibi olmaya gayret göstereceğim diyen kardeşlerimiz işin bilincindeler. Ya diğer kardeşlerimiz? İnsanların ilgilerini çekebilmek için açık saçık giyinerek sanki başkalarında gördükleri şeylerin onların çok ulvileştirdiğini zannederek çok müstehcen, sıkı, dar şeyler giyerek, yırtık pırtık veya kısa bluzinler giyerek veyahut da vücut azalarını ortaya çıkartabilecek şekilde türlü türlü müstehcenliğin peşinde koşan saf ama temiz kardeşlerimiz. Allah Resulü sizin o halinizi görse, ya Rabbi, düşünmekten bile haya ediyorum. O kardeşlerimize sorduğunuz zaman hepsi temiz insanlar. Elbette ki öyle. Sormaya ne acet var? Hepsi bilincinde, birçok şeylerin bilincinde. Ama diyoruz ki ya Rabbi bilmiyorlar. Bilseler zaten yapmazlardı. Desen ki o açık saçık gezen kardeşime, kardeşim neuzubillah eline bir tane şişeyi al da bir içki şişesini git caminin içerisine dök desen vallahi dökmez. Allah muhafaza eder, öyle şey mi olur, ne yaparsın? O kardeşime desen ki kötü bir şey söylesen vallahi yapmam der. Ama kardeşim bu kadar güzel şeyleri bildiğin halde niçin kendine birazcık çeki düzen vermiyorsun diye bunun sorgulamasını yapmak zorundayız dostlar. Böyle arkadaşı olan kız kardeşlerimiz, bacılarımız, sizlerin üzerinde büyük bir mebal vardır. Bir erkeğin gidip de böyle bir kadına, böyle bir genç kıza, belirli bir samimi ölçüsü olmayan kardeşlerimiz hiçbir şekilde gidip de şeran ulaşamazlar bunlara. Ama inançlı kardeşlerimiz, sizler böyle kardeşlerimizin elinden tutabilirsiniz. Onlara tatlı ve güler yüzle tatlı mesajlar verebilirsiniz.
ona Allah'ın Resulü'nün yaşadığı gibi yaşatmayı, yaşamayı tebliğ edebilirsiniz. Bugün kardeşlerimiz bir araya toplandıklarında dünyalık şeyleri konuşuyorlar. Elbette ki dünyada yaşıyoruz. Elbette ki dünyalık şeylerle konuşmak ve iştigal etmek zorundayız. Ama böyle kardeşlerimize güzel mesajlar verebilmek için, örneğin bulunduğunuz apartmanlarda veya toplu sitelerde yaşayan kardeşlerimiz, haftanın bir gününde müsait olanlar, Allah rızası için işin şuurunda olan kardeşlerimiz, deseniz ki bu haftada bir gün inşallah sizlerle beraber buluşalım. Hani kadınların günleri vardır ya kendi aralarında. Tezmisel o şekilde. İnşallah toplanalım, bir konu tayin edelim. İçimizden bir kardeşimiz bir kitabın içerisinde bir konu tayin etsin. O konuyu inşallah hep beraber çalışalım. Örnek veriyorum, mesela bir sabır konusu. Misal, sabır konusunu herkes çalışacak. Herkes bu şekilde bir araştırma yapacak. Onunla beraber de işi bilen şuurlu bir kardeşimiz inşallah alacak onları karşısına. Besmele'yi çekip oturacak inşallah. Biliyorsa iki kıraat Kur'an-ı Kerim okuyacak. Ve ondan sonra da bugünkü konuyu açacak ortaya. Paylaşmak için. Yarım saat fazla sıkmadan, güzel örnekler vererek, dini hikayeler, temsiller atarak bir konuyu işlemekle mükellef. Onun akabinde de işledikten sonra da sırayla kardeşlerime dese ki, hadi bu konuyu sen ne hazırladın, bugün sen söyle. Onun yanındaki kardeşime, bu konuyla ilgili sen ne düşünüyorsun, sen ne düşünüyorsun, sen ne hazırlık yaptın gibi diğer insanları da, diğer kardeşleri de teker teker tarayarak bir program akabı içerisine soksalar, Allahu Ekber, ne kadar güzel. Herkes çalışmış olur ve bugünkü konuyu da en son konuyu aktaran kardeşim de yine bir toparlama yapar. Onun arkasından da fazla sıkmamakla beraber biraz da 15-20 dakikada kadın ilmihali konularını ortaya koyarlar. Ve onunla ilgili biraz da ilmihali bilgilerini okurlar. Ve ondan sonra da biraz sohbet ederler. İkram varsa yerler içerler. Ve ondan sonra ayrılırlar. Elhamdülillah, ne kadar güzel. İşte tebliğ bu şekildedir. Ve gelen kardeşlerimizi istismar etmeden, sen açıkmışsın, sen kapalıymışsın, sen şumuşsun, ben bumuşum, yok. Hepsini kapının önünde bırak. Burada tek olarak La ilahe illallah Muhammed Resulullah var. Allah ve Resulünü anlatılacak. Allah ve Resulünün anlattığı ve yaşadığı gibi yaşanan bir İslam'ı tebliğle mükellefsiniz. Böyle bir bilgileri olan insanlar, böyle imkanları olan insanlar, eğer bunların böyle grupları kurup da insanlara faydalı olmazlarsa vallahi ruzi mahşerde sürüne sürüne gelirler. Allah-u Teala bunun hesabını sorar. Çünkü buyuruyor ki ilim yüklü merkeplere benzemeyiniz. Teşbihte misal olmasın, eşeğin üzerine, merkebin üzerine o kadar kitap yükleseniz, o kadar şey yükleseniz onun ne taşıdığından habersizdir. Öyle olmamak gerekir. Allah için paylaşmak lazım. Günümüzde insanlar paylaşmayı bilmeli dostlar. İşte böyle kardeşlerimizle toplanarak, öylelerine mesajlar vererek, sohbetler, tatlı dil, güler yüz ve latifelerle ve iltifatlarla kız arkadaşlarımız, kadın bayan kardeşlerimiz bu şekilde tebliğle mükelleftiler. Aynı şekilde erkek kardeşlerimizle beraber de. Nasıl bir araya toplandığımızda iş yerlerimizde vesaire yerlerimizde bir araya oturan kardeşlerimiz maçtan, havadan, sudan, ıvır zıvırdan bahsetmeyi biliyor isek, bizi, akıbetimizi kurtarmayacağımız şeyleri peşinde koşmasını biliyor isek, bizi kurtarmaya vesile olacak şeyleri öğrenmekle de mükellefiz. Erkek kardeşlerimiz bu konuda biraz daha rahat olsa gerekler. Çünkü daha rahat bir şekilde sağa sola akşamleyin gidip sohbetlerde birbirleriyle buluşabilirler. Bulundukları iş yerlerindeki iş ortamlarında biraz belirli zamanlardan sonra dünyanın gayretinden ve gafletinden sıyrılıp biraz da Allah-u Teala'yı hatırlamak için böyle sohbetleri yapabilirler. Bunları buradan tebliğ olarak hepiniz biliyorsunuz ama dostlar, Allah rızası için söylemekle mükellefiz. Benim kardeşim Allah-u Teala'nın emirlerini bilmedikten sonra, benim kardeşim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin güzel hadislerinden, güzel ahlakından bazı geçişler bilmez ise, benim kardeşim ilmihali bilgilerinden noksan ise, benim kardeşim hiçbir şey yapamazsa Allah Resulü'nün güzel ahlakının güzel tebessümünden uzak ise, o zaman yaşadığımız İslamiyet'in nasıl şuuruna varabiliriz dostlar? Kötü şeyler söylemiyoruz. Çünkü Allahu Teala kulunu zulmetmez hiçbir zaman. Allahu Teala kulunu yakmak için cehennem yaratmadı. Yakmak için yaratmadı. Yani kulunu cehennemine atmak için yaratmadı. Sadece bir hesap noktasında insanları oraya yerleştirecek. Ama
inanan, Allah ve Resulünün emri doğrultusunda bu yolda giden insanları Allahu Teala nar-ı cehenneminde yakmaz dostlar. Çünkü Allahu Teala kendine yönelen ve kendinin izniyle emri doğrultusunda yolunda giden insanlara her zaman birçok lütuflar ihsan etmiştir. Cenneti bizim için yarattı. Kainatın efendisini bize gönderen Allahu Teala birçok lütuflarla süsleyerek yine hadislerinde yine bizlere aktardığı şeylerde hep cennet müjdeleri vardı. Hep cemalinin müjdeleri vardı. Kainatın efendisi birçok sıkıntılar çekti dostlar. Ne acılar çekti Allah'ın Resulü. Ne kadar muazzam derecede sıkıntılar çekti. Ama yine ümmetim ümmetim dedi. Malumunuz şunu şöyle de düşünebilirsiniz. Kainatın efendisi iki cihanın sultanı. Miraca çıktığı zaman orada ona birçok şeyler gösterdiler Allah'ın Resulüne. Yaradan'ın perde perde cenneti gösterdi. Cennetteki nimetleri gösterdi. Oradaki sonsuzluğu gösterdi. Ve oradaki görülen şeyleri normal bir insan, bir beşer gördüğü zaman dünyayı mukayese bile edemez. Ama kainatın efendisi deseydi ki ya Rabbi, bu kadar nimeti, bu kadar güzelliği gördüm Allah'ım, beni alma, ben burada kalmak istiyorum deseydi, Yaradan'ım onu kırar mıydı? Ama kainatın efendisi iki cihanın sultanı, o kadar güzel şeyleri gördüğü halde yine aşağıda dünyaya indi ve yine aynı sıkıntının içerisine girdi. Yine açlığın, yine yokluğun, yine sıkıntının, birçok insanların eziyetinin içerisine indi. Şunu böyle düşünebilirdin ki inmeseydi Allah, insanlığın hali ne olurdu? Ama alemlerin efendisi yine karnına taş bağlamaya indi aşağıya. Bizim için bu kadar fedakar olabiliyorsa Allah'ın Resulü, biz onun tebliğleriyle dinimizi yaşamaktan niçin gaflet edelim ki? Ya Rabbi, düşünmekten bile bazen haya ediyorum. Allah'ın Resulüne talibim, bu dine talibim, yaşamaya talibim. Elinde mızrağı, nalı alıp da, okunu alıp da vesaire, o günkü savaş ortamlarında samimi olan insanlar, çocuklar bile birbirleriyle yaraşır haldelerdi. Sadece ve sadece La ilahe illallah Muhammed Resulullah'ı kalbine yerleştirmiş, Allah'ın emirlerini gözünün önüne getirmiş ve bu şekilde yaşamayı ahdetmişti. Ufacık çocuklar bile bu zihniyeti taşıyorlardı. Ufacık çocuklar bile, malumunuz savaş dönemlerinde küçük bir çocuğa bakıyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocukların, malumunuz dostlar, savaşa girmesini istemezdi. Yaşları hasebiyle, küçük oldukları için. Ama bunlardan bir tanesi vardı. Boyunu yüksek göstermek için parmaklarının ucuna kalkıyordu. Allah'ın Resulü onu gördü. Dedi ki sen çok küçüksün. Sen çık. Çocuk üzüldü. Gözünden yaşlar gelmeye başladı. Babasına dedi ki baba, söyle ben çok güzel ok atarım. Ondan sonra dediler ki ya Resulallah, bu çok güzel ok atıcıdır. Savaş oyunlarını bilir. İşimize yarar dediler. Kainatın efendisi baktı. Peki dedi. Daha sonra arkalardan bir küçük çocuk daha çıktı. Kainatın efendisi onu da ayırmıştı. O çocuğun kalbinde tek şey vardı. Allah ve Resulü, ya Rabbi yolunda ölebilmek, yolunda şehit olabilmek. Bugün 15 yaşındaki çocuklarımız atar ilin peşinde. Bugün 15 yaşındaki çocuğumuz televizyonda müstehcenliklerin arkasında. Bugün 15 yaşındaki çocuğumuz Allah'ın kelamını bilmiyor. Bugün 15 yaşındaki çocuğumuz arnı secdeye gelmiyor. Bugünkü 15 yaşındaki çocuğumuz İmanın şartını, İslam'ın şartını saymaktan uzak. Bugün 15 yaşındaki çocuğumuz dini bilgilere garip garip uzaydan gelmiş gibi bakıyor. Ama o zaman 15 yaşındaki çocuk eline boyu kadar oku almış, ya Rabbi yolunda ölebilmek için diye parmaklarının ucuna kalkıp da Resulullah'a boy gösteriyor. İşte dostlar, nerelerdeyiz anlayın. Allah rızası için anlayın. O küçük çocuk da, o da ağladı. Dedi ki baba, Resulullah'a söyle beni de alsın. Ben de şehit olmak istiyorum. Ben de savaşmak istiyorum dedi. Kainatın efendisini onu da gösterdiler. Dedi ki ben onu güreşte yenerim baba dedi. Söyle ben de çıkayım bu harbin içerisine. Peki dediler. Kainatın efendisine durumu arz ettiler. Ve orada güreşe tutuldular. Ve güreşte hakikaten ok atanı yendi o. Ve ondan sonra ikisini de aldılar. Allahu Ekber. Mis gibi tomurcuk
ve şehit olan yavrucaklar. İşte dostlar, samimiyet dediğimiz zaman biz bunu demeye söylüyoruz. Önce kendi nefsime. Allah rızası için. Bu işin şakası yok dostlar. Hakikaten gençlik çok tehlikeli yerlere gidiyor. Şuur

olan anneler, babalar, ebeveynler, çocuklarının elinden tutan anne babalar, hakikaten dini eserler alarak, evinde İslamiyet'i yaşayarak bir şeyler göstermeye çalışıyorlar. Bugün evinde namaz kılan, ibadet eden insanların evlerindeki bir yaşındaki çocuk bile vallahi şekille yatıp yatıp kalkıyor anne babasının yanında. Namazı taklit ediyor. Elhamdülillah ya Rabbi. İşte dostlar, bu ne kadar güzel bir lütuftur. İşte olması gereken şey budur. Anne ve babayı taklitle gidecek çocuk. Evde gördüğünü, anne babasında gördüğünü satacak dışarıda. Sahabe de bu şekildeydi işte. Bize konuyu getirmek istediğimiz nokta da daha küçük yaştayken eğmek lazımdır. Ama belirli bir yaşa geçtikten sonra da çocuklara küçük yaşlardayken bunları veremez isek dostlar, büyüyünce onları bükmemiz çok zor oluyor. Birçok anneyi görüyoruz. Ağlıyorlar. Oğlum namaz kılmıyor. Oğlum ibadet etmiyor. Bazıları diyor ki oğlum ateist, Allah'a inanmıyor. Ya Rabbi setar. Gözyaşı döken birçok anneler babalar var. Ama küçük yaştayken çocuklara dini eğitimler vermeye gayret gösterirsek dostlar, Allahu Teala inşallah arkamızdan Fatiha okuyabilecek insanlar, evlatlar bıraktırır bizlere. Ve görüyorsunuz dışarılarda, ondan sonra da birçok sıkıntılarla beraber İslami akide verilmediği zaman da bu kardeşlerimiz de bazen çok gaybi sıkıntıların içerisine de düşüyorlar. Yine dün dilevesi gün Hacı Bayram'da gördüm. Yine iki tane genç kız kardeşimiz. Hacı Bayram'ın orada. Allah razı olsun. Gelmiş Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin oraya ziyarete. Öyle umuyorum. Ama baktım ki ikisi de hala kum minarenin altına gelmiş. Yine orada anahtar açmaya çalışıyorlar. Yine o minarenin müezzinin girdiği yere. Hemen oralara gizilmiş. 2-3 kişi de sıraya girmiş hemen orada. Orada hemen anahtar bükmeye çalışıyorlar. Yine baktım ki eğer o kapıyı açarsa kısmete açılacakmış. O kadar çok bu zihniyetin peşinde olan insanlar var ki dostlar. Allahu Teala bu kısmet meselesini, bu işi bir kapının deliğine mi koymuş? O zaman o işi en çok açan müezzin veya o caminin imamı veya kayyumlar, onlar çok kısmetli insanlar demek. Habire girip girip çıkıyorlar oraya. Sorsanız ne kısmetler vardır onda? Bu kadar da olmamalı dostlar. Bu kadar da insan cahil olmamalı. Her şey Allahu Teala'nın takdiriyledir dostlar. Allahu Teala lütfederse olur. Sebepler noktasında ihsan ederse olur. Bir Müslüman şuurlu olmak zorunda. Orada ihsan erer, oralarda dolaşan insanlarda bu şekilde bacılarımız var ise Allah rızası için görüp de tebliğ etsinler. Biz erkek olarak belki fazla yanaşamıyoruz. Yanlış anlaşır, yok efendim laf mı atıyorsun, şunu mu yapıyorsun, bunu mu yapıyorsun diye belki bizi tersleyebilirler. Ama bir bayan kardeşimiz tatlıdır, güler yüzle gidip de Allah rızası için ona tebliğ edebilir. Böyle batıl itikatları olan insanlara söyleyebilirler. Bu işler muskaların peşinde aranmaz. Evet, Allah rızası için bir şey yapılıp da Allahu Teala'nın izniyle, bir Kur'an-ı Kerim'in ayetiyle, ihsanla, lütuflarla Allahu Teala'ya tebliğde bulunaraktan inşallah onu koyup hayra alamete kullanabilirsin. Kur'an şifadır. Ama bu işin para sektörüne dökmüş insanların arkasında değil. İnanmış, itaat etmiş insanlarla, okuyarak, zikrederek, hayata geçirerek. Allahu Teala arnın secdeye gelmez, ibadet yapmazsan, samimi değilsen, Allahu Teala'yı hatırlamaktan uzak isen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi hatırlamaktan uzak isen, ezan okunduğu zaman ezanı duymaktan uzak isen, Allahu Teala'nın ismini de zikretmekten uzak isen, böyle muskacıların etrafında koşarsın, diğer böyle pencerelerin, kapıların, ağaçların üzerine benzer çaputlar bağlarsın, dolaşırsın ve ondan sonra da dersin ki benim kısmetim kapalı. O zaman bir bak bakalım, hata nerede? Allah-u Teala'dan bir şeyler isteyebilmek için kulda nebze miktarı 100 olması lazım. Hiçbir amelimize güvenmiyoruz ama Allah-u Teala'nın rahmeti geniş. Ama diyebilir misin ki ya Rabbi bu kapıyı açarsan, o zaman niçin böyle zihnen düşündüğünüz zaman insan hakikaten gülüyor. Hakikaten taaccüp ediyorum yani bu olaylara. O kapının bir kilidi açılmakla kısmet nasıl açılıyormuş diye. Taktım çünkü buraya, hakikaten de üzülüyorum. Neden diyeceksiniz? Hacı Bayram'a giden kardeşlerimiz Allah rızası için orada görsünler. Ne kuyruklar oluyor orada o kapıyı açmak için. Bir bakıyorsunuz ki böyle inançlı kardeşlerimiz de orada. Hepsi inançlı elhamdülillah ama hani böyle bakıyorsun tesettürlü itaat etmiş kardeşimiz. Diyorsun ki bu şuurlu bir kardeşimizdir. Peki bunun işi ne orada? Bu tebliğ etmesi gerekirken kardeşlerim yanlış bir yoldasınız. Bu uygun bir hareket değildir diye bir bakıyorsunuz o da elinde haşır haşır kapının anahtarlarıyla açmaya çalışıyor. Yapmayın böyle şeyler dostlar.
size tenzih ederim. Yapmayın derken belki böyle hataya düşer.

Efendim kardeşlerimiz vardır da ola ki şu anda bizim frekansın telleri içerisinde oturuyordur, dinliyordur, ona dur sözümüz. Yoksa sizi tenzih ederim. Ve buna benzeri şeyler. Bazen gençliğe bakıyorsunuz, içki ve uyuşturucunun peşinde. Elhamdülillah, inançlı kardeşlerimiz zaten bunlardan uzaklar. Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmeye gayret gösteren kardeşlerimiz uzaklar. Ama uzak olamayan insanlar da var. Onları dışlamayın, onları terslemeyin. Sen içki içiyorsun, çekil meclisimizden. Sen alkoliksin, uzak dur bizden değil. Sen alkoliksin ama bırak elindekini, gel sen bizimsin diyebilecek zihniyetlere ihtiyacımız var. Bir insan alkolik alıyorsa, içki içiyorsa veya sıkıntılı bir yoldaysa, uyuşturucu kullanıyorsa, bu insanı terslemek ve meclisten dışarı atmak değildir İslam. İslam bu meclisin içerisine o insanı sokabilmektir. Bir gün içkili gelirsiniz meclisine, ikinci gün içkili gelir meclisine, üçüncü gün içmekten korkar da gelir meclisine, dördüncü gün ya Rabbi tövbe ettim der de gelir meclisine. Gerçek İslamiyet sarılmak, kucaklaşmaktır. Gel kardeşim, içkili misin? Yine gel. Gel otur bizimle beraber, Allah sohbetini dinle. Belki o sohbet onun kalbine ifa olur, şifa olur da Allah-u Teala sevdiklerinin hatırına, dostlarının hatırına da o kalbe o lütfu indirir, o içkiyi bırakır. Allah'ın emrine şükürler olsun ya Rabbi. Sevmek lazım dostlar. Müslümanları da sevmek lazım. Allah Resulü'nün sevdiği gibi sevmek lazım. Dışlamak yok bizim meclisimize. Gel diyor, ne olursan ol yine gel. Burada ne olursan ol yine gel, türbeye gel anlamında değil ki. Mevlana Hazretleri öyle mi söylemiş? İslam'a gel, tövbe et gel, bin kere de tövbe etsen yine gel. Diyor ki bin sefer tövbe, o kadar tövbe ediyorum, yine yapıyorum aynı şeyi. Biraz daha gayret göster, birazcık gayret göster, Allah-u Teala'ya iltica et. Yine tövbe et ama. Yine tövbe et. Çünkü bir insan bir hata, bir günah işlediği zaman diyor melekler hemen yazmazlar onu. Beklerler biraz daha. Belki tövbe edecek diye. Allah-u Teala yazmayın der diyor meleklerine. Belki kulum tövbe eder diye. Eğer öyle olsa, her şey anında yazılsa dostlar, tövbe etmeye fırsat alamadan her şey yazılsa, ya Rabbi Settar, o defterimizin ağırlığını taşıyamayız mahşerde. Ama Allah-u Teala kulunu çok seviyor. Müslüman mümin kardeşleri çok seviyor. Yolunda gidenleri çok seviyor. Affetmek için sebepler arıyor Yaradanım. Elhamdülillah ya Rabbi.

0: Güzel bir gençlik geliyor elhamdülillah. Küçücük yaşlardan büyüklere kadar. Orta yaş, üstü, daha ilerisi. İnsanlar belirli gayretin içerisindeler. Harıl harıl dini öğrenmeye gayret gösteren insanlar var. Tebliğ için, Allah rızası için birbirlerine kitap hediye edenler. İslami mesajlar verebilmek için birbirlerine cep telefonlarından mesaj çekenler. Tebliğ noktasında bugün cumadır diye en azından ulaşamayan kardeşime bari bir mesaj Allah rızası için çekip de cumasını kodlayıp ona cumasını hatırlatan kardeşlerimiz var. Ve bunun gibi birçok sebeplerle insanlar mesajlaşarak veya telefonlarla veya sohbetlerle veya birbirlerine hediyeleşerekten insanlar bir şeyler yapmak yolundalar. İnsanlara bir şeyleri hatırlatmak yolunda giden kardeşlerimiz var. Bir güzel gruplar oluşuyor. Fakat bunun akabinde de bazen de itikadi noktada bazı hatalarımız olabilir ama aile, yeni yuva kuran arkadaşlarımız, birbirleriyle yeni tanışan, diyalog haline gelen insanların kafalarında ve fikirlerinde olan bazı farklı şeyler de var. Evlilik noktasına da gelelim inşallah. O da gençliğin ilk adım olması hasebiyle de yaşadığı sıkıntılar. Neyin ne olduğunu birçok programlarda gerçi bununla ilgili anekdotlar sunduk ama yeri geliyor geçiş yapmak zorundayız. Sorumsuzca evlilik yapan kardeşlerimiz var. Bu adam namaz kılıyor mu? Bu adamın Kur'an-ı Azimüşşan'a olan düşüncesi nedir? Bunun hayati noktada iktidai fikri nedir? Bu adam bana yarar mı yaramaz mı deyip de kara kaşına kara gözüne bakarak altında arabası var, sırtında abası var, evi de güzel, malı mülkü de var. Elhamdülillah hadi bakalım biz bunu isteyelim verelim mi? Kızımızı istediler. Ne iş yapıyorsun? Falan işi yapıyorum. Parası da çok güzelmiş, al kızım senin olsun. İş bitti. Aman iyi mi diyorlar, iyi diyorlar, tamam ver. Bu adam ayyaş mıdır, kumarbaz mıdır, sarhoş mudur, uyuz mudur nedir hiç bilmeden bu şekilde fazla araştırmadan ama... Bazı yerlerde de bazı kardeşlerimiz var. Elbette ki zor bir olaydır ama bir hikmettir. Adam inançlıdır, arnı secdededir. Kur'an-ı Azimüşşan'ı artık elhamdülillah kalbine yurduna komşu eylemiştir. Ve onunla beraber yatar, onunla beraber kalkar. Allah-u Teala'nın kelamından başka doğru dürüst bir şey bilmez. Kötü arkadaşlar yoktur. Fakat bazı kardeşlerimiz vardır. Bunlar da bazı kız kardeşlerimize talep olurlar ama yaramaz. Bunun ne malı var, ne mülkü var, ne işi var, doğru düz bir şey yok. Buna vermeyiz, böyle zengin bir şey bekleyelim. Ondan sonracıma böyle insanları da kapılarından bazı kardeşlerimiz de geri çevirir. Bakar ki pırıl pırıl bir genç, bir baktaki gözün bu çocuğu sardı, onun elinden tut, gayret göster, kızının da gerçekten niyeti varsa, evlendirme yolunda değil, malında, mülkünde, arabasında var mı, onun derdindeyiz. Ondan sonra da tabii ki geleni salla, gideni salla, ondan sonracıma ona kulp bul, buna kulp bul, ondan sonra o kızın tabii ki elbette gider, Hacı Bayram'da abire kapı açmaya çalışır. Benim kısmetim kapandı diye bir bakarsın, sana iş talip geldi mi, belki 10-15 tane geldi. Neyini beğenmedin? Bunun kaşı var, bunun gözü var, bunun saçı uzun, bu topal, bu aksıyor, bunun burnu uzun, bu gözlük takıyor falandır filandır. Ondan sonra geleni gönder, geleni gönder, kız çıkar 30-35'in 40'ın üzerine. Ondan sonra da Hacı Bayram'da sıraya dizilir. Ondan sonra da gider ağaç arar çavuş bağlamak için. Ondan sonra da muska, benim kısmetim kapalı, bunun bir formülü var mıdır diye. Tabii ki insan şuurlu olmak zorunda fakat elindeki imkanları da iyi değerlendirmek zorunda. Allah-u Teala'nın yolunda giden insanlara, tabii ki her önüne çıkana da kız verilmez, bu noktada söylemiyorum dostlar. Ama dikkat etmek lazım, içlerinizde inançlı olanlara rağbet gösteriniz diye. Özellikle bunu buradan tebliğ ediyorum. Her önüne çıkana tabii ki kız verilmez. Allah-u Teala'ya sığınırım yanlış şey söylemekten. Fakat dikkat etmek gerekir dostlar. Evlilik içerisinde sorumsuz evlilikler yaptıkları zaman gençler evleniyorlar. O kaşına bakmadan, gözüne bakmadan. Ve ondan sonra bir ay sonra, bir buçuk ay sonra kavgalar başlıyor. Uçuşan tencereler, tavalar, kırılan camlar. Ve onun arkasından da kırılan kalpler, her şeyin başında. Ondan sonra kız anasında, oğlan babasında evlerine gider gelirler. Ve ondan sonra da bazen ehemmiyet verilmeden tekrar bir araya gelinir. Fakat yine aynı olaylar, iki tarafta geçici bir suskunluktan sonra yine aynı olaylar başlar. Ve ondan sonracıma yıkılan yuvalar ve binlerce dosyalar var adliyelerde, malumunuz biliyorsunuz. Hepsi boşanmak için. Ne acı değil mi dostlar? Ama bir evin içerisinde İslamiyet yaşanmaya gayret gösterirse, iki taraf yine çarpışsa da yine aynı yerde herkes hatasını bilir. Ve inşallah inançlı olmanın akabinde kainatın efendisi yine örnek alınır. Allah dostlarının yazdığı eserlerdeki lütuflarla, insanlarla onları okuyan kardeşlerimiz yine kendilerini toparlamaya gayret gösterirler. Ve ondan sonra yuvanın içerisinde yine huzur olur. Çünkü bir insan evinde ibadet ediyor, namaz kılıyor, İslamiyet yaşıyor diyor. Bu evde kavga olmaz diye bir şey yok. Elbette ki olur ama bu ileri boyutta olacak isyan noktasında şeyler de olmaz. Hatalar olur. İnşallah tövbe istiğfar edilir. İki tarafta bir şekilde gönlünü birbirinin almaya çalışır ve bu şekilde devam eder. Fakat bazı günümüzde çok ciddi bir mesele daha var. Özellikle altını çizmek istiyorum. Ehemmiyetli bir mevzuda birçok kardeşlerimiz var. Bunun gibi birçok duyumlar da alıyoruz. Sağdan soldan duyuyoruz. benim çocuğum olmuyor diye ebeveynlerinden, eşlerinden muazzam derecede üzüntü olan insanlar da var. Gazetelerde okuyoruz, sohbetlerde dinliyoruz, bazı insanları görüyoruz. Benim çocuğum olmuyor diyor. Olabilir, Allah-u Teala vermezse elbette olmaz. Ama diyor ki benim çocuğum olmadığı için kocam bana muazzam derecede eziyet veriyor. Veya biri de diyor ki benim çocuğum olmuyor diye eşim, kaynanam veya akrabaları, kaynanamın akrabaları vesaire bana muazzam derecede saldırıyor. Bazı kardeşlerim var yine diyor ki benim çocuğum olmuyor diye benim kocamı benden ayırmaya çalışıyorlar veya boşanacağız. Niçin çocuğum olmuyor diye. Şimdi dostlar, inançlı, akıllı insanlarız. Evet, çocuk bir cennet meyvesidir. Belki Allahu Teala bu dünyada o lezzeti tattırmayacak. İlahi takdirat o. Yaradan'ın belki öyle yazmış. Ama illaki ben çocuk istiyorum. Evet, sağlık noktasında belirli sebeplere sarılır. Doktorlara belli kontrollere gidilir. Ama illaki demen tıbben mümkün değildir dersen yine belki Allahu Teala'nın rahmetidir. Sabredersin, yine verir. Her şey Yaradan'ımın elinde değil mi? Ama eğer olmuyorsa Allahu Teala'ya isyan eden insanları Allahu Teala'ya ıslah etsin diye dua ederim. Hidayet etsin diye dua ederim. Çünkü öyle yuvalar var ki dostlar, bu çocuk yüzünden yıkılıyor. Bakıyorsunuz ne kadar şuurlu insanlarız. Annemiz secdede dua etmesini biliyoruz. Yeri geldiği zaman ağlamasını, Allahu Teala yalvarmasını. Ama Allahu Teala vermedikten sonra başkalarının çocuğu var, bana niye vermiyorsun gibi isyan edebilmek. Veyahut da işte bu kızı at, yaramaz bu kız sana. Sana çocuk doğuracak başka birileri lazım. Sana başka birilerini bulalım diyerek bir yuvayı yıkan insanlar Allahu Teala'ya mahşer gününde vallahi diyorum nasıl hesap verecekler? Veyahut da bir Müslüman erkek kardeşim hanımı çocuk doğuramıyor diye tıbben sorunları var diye eğer onu çiğneyip geçecekse veya ona eziyet edecekse vallahi bunun hesabını Allah'a zor verir. Çünkü eşlerini size birer emanet diye buyuruyor Allahu Teala. O zaman onu ezmekle, onu üzmekle direkmen ve direkmen Allah'a isyan edersin. O kadının elinde olsa zaten sana çocuk verecek. 3'te verir, 5'te verir Allahu Teala'nın lütfuyla. İmkanlar dahilinde o sıkıntıyı, o acıyı çeker ama sana yine çocuk verir. Ama o lütfu ihsan eden Allahu Teala ona vermeyince o kadını üzdüğün sürece, o kadınlara gözyaşı döktürdüğünüz sürece, o kadınlara icap ettirdiğiniz sürece Allahu Teala'ya saniyesi saniyesine hesap verirsiniz. Nerede yazıyor ki bu? Bana gösterebilecek var mı? Kadın çocuk doğuramıyor diye ona eziyet edilecektir, yuvası yıkılacaktır diye. Ya Rabbi seter. Bu kadar cahil olmamalıyız dostlar. Allahu Teala dilerse verir. Peki bazı kardeşlerimiz var. İlla bu isyan noktasında diyorlar ki illa ki çocuk. Ondan sonra Yaradanım onlara bir çocuk veriyor. Öyle bir eşkıya oluyor ki ondan sonra da babasının, anasının boynuna cellat ilpini geçiriyor. Öyle ki insanlar tanıyorum. Ve bizzat da biliyorum ki bir tane caminin hocasıydı. Büyük bir caminin hocasıydı. Allah-u Teala'nın takdiri ilahisi. Öyle bir çocuğu vardı ki vallahi esrarlar, ereğun var, her şey vardı onda. Alemde geçer, arabalarla taklalar atar, berduş gibi sarsakal birbirine girmiş, anasına babasına isyan eder. Belki o babanın, o annenin de imtihanıydı o. Al böyle de bir çocuk var. Öyle insanlar var ki çocuk diye ağlar bağırırlar. Ondan sonra Allah-u Teala onlara öyle bir çocuk verir ki ondan sonra çocuk kaç yaşına gelir? Bitkisel hayatta aklı yok, fikri yok, zikri yok, hiçbir şey yok çocukta. Kocaman olmuş 8-10 yaşına geliyor, vefat ediyor bazen bakıyorsunuz. Hiç şuur yok. Böyle sakat çocuklar da olur. Veyahut da çok farklı şeyler de olur. Şansımızı zorlamayalım dostlar. Allahu Teala'nın sebepler zincirine yatıralım. Ya ve bu şekilde tıbbi noktada da emniyetimizi gösterelim. Ama Allahu Teala vermiyorsa Allah'a isyan etmeyelim. Diyor ki bu dünyada çocuk sahibi olmayan insanlara Allahu Teala cennete verecekler. İnşallah istedikleri zaman o anda çocuk olacak diyor Allahu Teala'nın izniyle. Çocuk sevgisini tatmak isteyenlere, çocuk istedikleri anda diyor cennete Allahu Teala hemen onlara bir çocuk nasip edecek. İşte bu şekilde. Ama böyle insanları üzenler, böyle insanlara eziyet verenler ve böyle insanların gözyaşlarını döken cahil insanlar, Allah sizi ıslah etsin diyorum inşallah. Çünkü öyle insanlar var ki hüngür hüngür gözyaşı döken insanlar. Kocam beni diyor boşayacak, atacak, çocuğum yok diye. Anam şöyle diyor, baban şöyle diyor. Akrabalar diyorlar ki bu çocuk doğuramıyor, bunu elden çıkart, itiliyorum, kakılıyorum diyor. Allahu Teala bunun hesabını inim inim inleterek sorar. Allah-u Teala'dan rahmetini isteyen, mağfiretini isteyen insan dua etmesini bilen yeri geldiği zaman 10 karış lafla diliyle uzanan insan Allahu Teala'ya bunun da hesabını isyan olarak verirse vallahi kara küpünü öyle bir doldurur ki üzerine o dökülen zulmet ona nefes aldırmaz. İşi gücü de rast gelmez. Buna da dikkat edelim dostlar. Allahu Teala vermediği sürece isyan etmeyelim. Rabbim dilerse verir. Allahu Teala inşallah hayırlı güzel evlatlar onlara da nasip etsin ama vermiyorsa ilahi kaderi zorlamayın. Yoksa fazla zorladığında hakikaten söylüyorum bunun birçok şahitleri de var. Çok zorladığında isyan ettiğinde Allahu Teala öyle bir evlat verir ki dediğim gibi anasını da babasını da aynı ilmin içerisinde idam eder. Allah muhafaza buyursun inşallah dostlar. Bu da sorumsuzculukla yapılan evlilikler veyahut da evliliğin içerisinde çıkan sorunlarla ailelerini üzen insanlar için bir örnekti. Onu da burada Allah rızası için aktarmak istedim. Ve bununla beraber dostlar yine gençliğin çektiği sıkıntılar var. Bunlardan bir tanesi daha. Bazı kardeşlerimiz var, kız kardeşlerimiz. Arkadaşlarıyla beraber belirli cemaatler oluşturmuşlar. Yani birbirlerine gidiyorlar, geliyorlar, sohbet ediyorlar. Dini sohbetlerin içerisinde. Bu kız kardeşlerimiz İslami şekilde yaşamaya gayret gösteriyorlar. Yavaş yavaş gidiyorlar, geliyorlar. Açık, sonra bir bakıyorsun ki biraz uzun elbiseler giymeye başlamış. Onunla beraber bir bakıyorsun ki biraz daha tesettüre rivayet edecek şekilde giymeye başlamış. Daha uzun etekler giymeye başlamış veya işte ona dökümlü elbiseler. Onunla bakıyorsun bir gün bir başörtüsü takıyor. İlk önce aynaya bakıyor, sonra geriye bakıyor, sonra arkadaşlarını dinliyor, kendisine saldıranları dinliyor. Ondan sonra diyor ki ama Allahu Teala emretmiş, Allah için kapanmalıyım diyor ve kapanıyor. Ondan sonra da evde savaş başlıyor. Eğer anne ve baba şuurlu değil ise, anne ve baba sadece adı Müslüman olup da evinde İslam'ı yaşamaktan uzak ise, bu sefer kıza diyor ki ne yapıyorsun sen? Kız belki evinde akşamleyin Kur'an okumaya çalışıyor, dualar ezberlemeye başlıyor veyahut da namaz kılacak, ibadet yapacak. Çok ileriye gitme, kafayı yersin. Zaten kafayı ileriye gitmeyenler yiyor, giden yemez ki. Allahu Teala'nın emrinde olan insanın kafayı yiyebileceğini düşünebiliyor musunuz? Hayır. Allahu Teala'nın emrinde giden insanlar deli değil, veli oluyorlar. Allahu Teala'nın seçkin insanları oluyorlar. Ama anne ve baba, ebeveyn bazen görüyoruz. Bunun etrafında binlerce defa da dinlediğimiz kardeşlerimiz var. Anne ve baba saldırıyor tamamen. Aman üzerine öyle şeyler, uzun uzun şeyler giyme. Ne, bu yaşta kapanılır mı? Bu kadar uzun giyilir mi? Baksana öcülere dönmüşsün. Direktmen Allah'a isyan ediyor. Farkında değil. Allah muhafaza bazen de konuşurken dinini tamamen bırakmış ve tamamen Allah muhafaza dinden de düşebilecek şekilde garip garip konuşan kardeşlerimiz, anne ve baba, ebeveynler var. Bazı kardeşlerimiz var, ağlıyor. Vallahi billahi diyor, tesettürün içerisindeydim. Anam babam beni soydu. İstemiyorum böyle olmanı diyor. Akşamleyin diyor bazen kendimi dinleyebilmek için bir odaya giriyorum. Allah rızası için Kur'an okumaya çalışıyorum. Biraz diyor boş vakitlerimde dinimi öğrenmek istiyorum. Efendim diyor ilahi kasetleri dinlemek istiyorum. Anam babam diyor kasetleri kırıyor atıyor. Dinleme böyle şeyleri diye. Bu kadar ileriye gitme diye. Ve de diyor tamamen tesettürüm üzerimden çıkardılar. Böyle anne babalar da var. Allahu Teala'nın huzuruna nasıl çıkacaklar? Bu kızını kısrağını soyan insan kardeşlerimiz yarın kainatın efendisinin yüzüne bakıp da ya Resulallah bana da şefaat eyle diyebilecek yüzü bulabilecekler mi kendilerinde? Millet kızını kısrağını kapatmaya çalışırken böyle onları açabilen insanlar da var. Aman kızım ha, ileriye gitme. Bunun ilerisini ben merak ediyorum. Nasıl acaba? Allah-u Teala ileriye gitmeyi keşke herkese nasip eylese de o ilerideki gerçek makamı görebilse insanlar. O ileriyi bilebilse, onun ilerisi zaten o ileri denilen şey insanların bazılarının tamamen işte kafayı yiyor şudur budur diyerek. Hayır efendim, o şekilde değil. İnsanların kafalarını yiyen şeyler ve ona benzeri şeyler Allah ve Resulünün yolundan çıkan insanların yaptıkları şeyler. Bir insan kafa kitap okuyarak, dinini öğrenerek, birçok Allah dostunun sohbetlerinde bulunarak kafa yiyen insan olmamıştır. Ancak olan insanlar bu yollardan sapan insanlardır. Veyahut da kendini bilinçsiz bir şekilde aklını rehber edinip onun peşinde giden insanlardır. Dikkat etmek gerekir dostlar. Allah ve Resulünün yolunda olan insanlar hiçbir zaman kafayı yemez. Kafayı yiyen insanlar Allah ve Resulünün yolunda olmayıp da İslam'ı kenara koyup yaşadığı ortamın içerisine kendini zemin olaraktan bir bukalemun gibi renk değiştirmiş ve zamana uymaya gayret gösterenlerdir. Buna dikkat etmek lazım. Yanlış şeyler söylemekten Allahu Teala'ya sığınırım. Çünkü biz bir inançlı bir müminiz, bir Müslümanız ve öğrendiklerimizle yaşamak zorundayız ve tebliğ etmekte zorundayız. Bunu da Allah rızası için buradan geçmeye gayret gösterdim. Yine bazı kardeşlerimiz var. Bugün çünkü kardeşlerimizi ortaya koymak zorundayız. Günümüz gençlik, gençliğin sorunlarını paylaşıyoruz. Bazı kardeşlerimiz de var. Etiket meraklısı, lükse düşkün. Çok asortik giymeye çalışıyor. Etiket takılmaya çalışıyor. Falan etiketten giyiniyorum. Falan mağazadan giyiniyorum. İşte moda şimdi bu şekilde, ona gayret gösteriyorum. Ayakkabım şu şekilde olmalı. Elbiselerim şu şekilde olmalı. İşte efendim normal giyeceği şey belki bugün fiyatı olaraktan söylüyorum. İşte 10 milyonluk şeyle de giyilebilirse. Eğer biraz da maddi parası varsa 40-50. Niçin? Etiketi var, çok güzel. İyi, Allah razı olsun. Giyin bakalım. 50 milyonluk giyin. O 50 milyonun içinde 20 milyonluk da ucuz şey giyinip de o 30 milyonu da Allah rızası için bir hayra kullanma şansın varken, ahirete birazcık sebep oluşturabilmek varken, etikete avuç avuç para veren kardeşlerimiz var. Veyahut da çok büyük paralar vererek üstündeki kılık kıyafetinde daha uygun fiyatlara daha uygun şeyler alabilirken daha yüksek rakamla ödeyip gerek bineğinde, arabasında, evinde, birçok eşyalarının ortamında veya ona benzeri şeylerde sadece ve sadece etiket noktasında işi ehemmiyetiyle biraz da cebinde para varsa onu düşünüp de birçok insanları rencide edebilecek şekilde bir ortama oturduklarında ben falan etiket oralara takılıyorum, oralardan giyiniyorum. Yemeğe bile ben şuraya giderim, oradan yemek yiyorum. Oranınki çok güzel çünkü. Yapma abi ya, niye öyle? İşte orada çok güzel, tertemiz, pırıl pırıl, hizmet de süper. Adamlar da hakikaten hakkını veriyorlar. Ya normal yediğin yemeğin belki 5 katını vereceksin orada ve ona benzeri şekilde konfeksiyon mağazalarında öyle veya benzer şeylerde. İnsan çok zengin olur. Hakikaten cebinde çok parası olur. Bu aşağı kaçmak olmaz. Bulunduğu ortamdaki maddi gücü çok yüksekse elbette ki gücünün nispetinde giyinir. Eğer o insan gücünün çok yükseğindeyse, çok zengin bir insansa, o zaman zayıf şeyler giyerse, ucuz basit yırtık şeyler giyerse, o zaman diyeceksin ki bu adam riya yapıyor, gösteriş yapıyor. Samimi değil. Gücünün İslam şer'inde, gücünün miktarı şeklinde giyinmen gerekir. Ama tabii günün içerisinde hani Hazreti Ömerler, hani Hazreti Ebubekirler, onları koy kenara. Çünkü onlar artık bulamaz orduk. Hani diyor ya, eve ne bıraktın diye getirdiklerinde ya Rabbi Allah ve Resulünü bıraktım diyen Ebubekirler nerede? Onu ben de bilmiyorum. Hani Ömer diyor ya, ya Ebubekir yine sana yetişemedim diye. Allah-u Teala'ya yalvaralım da dostlar, o Ebu Bekir misali olan Ebu Bekirleri, o kurban olduğumuz Ebu Bekirleri günümüzde de göstersin de bize. İnşallah sebep vesilesiyle Müslümanlara yardım edecek insanlar çıksın ortaya.
1: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
7: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
8: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri Cuma hariç her akşam 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
5: Radyo Hedef FM 91.8. Ya
9: İşte yine o geldi. Berrak bir sevincin, mübarek bir selamlaşmanın, sıcak tebessümlerin öylesine özlendiği bir zaman. İşte yine o geldi. Yaradana teşekkür için, çocuklara neşe, büyüklere huzur için, yaşamın bereketi için. İşte yine o geldi.
10: Bayramınız mübarek olsun. Bayramınız.
5: Radyo Hedef. Gönül frekansınız.
11: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu derinden hissettiğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, sağlık ve afiyetle nice bayramlar dileriz.
12: İçinizdeki özlem.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede. Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة. Değerli kardeşlerim, yine bir Sahih-i Buhari dersinde beraberiz. Bugün Allah'ın izniyle Sahih-i Buhari'de 16. kitap, 16. ana bölüm Kitabul Küsuf, ay ve güneş tutulması ile ilgili hadis-i şerifleri okuyacağız. Bildiğiniz gibi İmam-ı Buhari rahmetullahi aleyh Sahih-i Buhari isimli bu değerli eserini önce kitap denilen ana bölümlere ayırmış. Sonra bu kitapları bab denilen alt bölümler halinde tanzim etmiş. Kitabul Küsuf, ay tutulması ve güneş tutulması münasebetiyle sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kıldırdığı iki rekat küsuf namazı ile ilgili hadisi şerifleri ihtiva etmektedir. Burada bundan 1400 sene önce Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin cahiliye döneminde insanların yıldızlardan, ayın ve güneşin tesirinden söz ettiği bir dönemde sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ay ve güneş Allah'ın kudretinin alametlerinden, Cenab-ı Hakk'ın kudretine delalet eden önemli varlıklardan sayılmaktadır ifadesiyle Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İslam'ın üstünlüğüne ve İslam'ın getirdiği

bütün esasların akla, mantığa, bilime, teknolojiye aykırı olmadığına önemli işaret etmektedir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz büyük olaylar, önemli hadiseler, felaketler, musibetler, ay tutulmaları, güneş tutulmaları, fırtına esmesi ve benzeri olaylar vesilesiyle, kıtlık, yağmursuzluk ve yokluk vesilesiyle Cenab-ı Hakk'a iltica etmenin gereğini sahabe-i kirama bu vesileyle öğretmiştir. Birinci bab, babu salati fi küsufi şemsi. Güneş tutulması anında kılınacak namaz ile ilgili hadisi şerifler. Birinci bab hadisi şerifleriyle başlıyoruz. Haddesena Amr ibn Avni. قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال أبو بكر نفيع ابن الحارس isimli sahabi radıyallahu anh diyoruz. Sahabe-i kiramın ismi veya künyesi anıldığında Allah kendilerinden razı olsun ifadesini kullanıyoruz. Zira Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Azimüşşan'da Muhacir ve Ensar hakkında radiyallahu anhum ve radu an. Onlar Allah'tan razı olmuşlardır. Allah da onlardan razı olmuştur şeklinde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Hazretleri kendilerinden razı olduğunu ifade buyurmuştur. Bu vesileyle zaman zaman yazı ile tespit edilse de zaman zaman yazılmasa da sahabi isimlerinden sonra radiyallahu anh ifadesini kullanmamız İslam alimlerinin tavsiyesi. Ebu Bekir'e Nüfey İbnil Hariz anlatıyor. Künna inde Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü'nün yanındaydık. Fen kesefeti şemsü, güneş tutuldu. İn kesefe, in fial babında mutavaat ifade ediyor. Güneş tutuldu. Fekâmen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kalktı. Yecurru ridâehu, elbisesini sürükleyerek. Yani üstünü başını bile toplamadan hemen kalktı. Hatta dehalel mescide, nihayet Mescid-i Nebevi'ye girdi. Dehale harfi ceri, dehale fiili ila harfi ceri ile kullanılıyor. Dehale ile mescid, dehale fil mescid şeklinde fi harfi ceri ile kullanılıyor. Ve burada olduğu gibi dehale mescide, mescide girdi harfi cerisiz olarak üç ayrı şekilde kullanılıyor. Fe dehalna, biz de girdik. Fe salla bina rek'ateyni, bize iki rekat namaz kıldırdı. Güneş tutulması sebebiyle kılınacak namazın iki rekat olduğuna dair fıkıh ve hadis alimleri, mezhep imamları ittifak etmişlerdir. Hatten celetiş şems, nihayet güneş açıldı. Yani güneş tutulması başladığından açılmasına kadar uzun süren bir namaz kılınıyor. Fekalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnne şemse vel kamara, güneş ve ay, la yenkesifani li mauti ahadin, bir kimsenin ölümü sebebiyle tutulmazlar. Bir hurafeyi, bir batıl inancı, bir asılsız düşünceyi ortadan kaldırıyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Falan vefat etti diye güneş tutulması, ay tutulması diye bir olay meydana gelmez. Bugün bunu daha iyi anlıyoruz. Bugün astronomiyle meşgul olanlar falan gün, falan saatte dünyanın falan bölgelerinde tam güneş tutulması, yarım güneş tutulması görünecektir. Şuralardan rahatlıkla izlenebilecektir şeklinde daha önceden bu ilahi programı dikkate alarak tespitler yapmaktadırlar. Çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا, Allah'ın kanun

alanlarında kesinlikle bir değişiklik bulamaz. Yani aynı sistem devam ettiği takdirde, kıyamet kopmadığı takdirde, şu gün, şu saatte, şu dakikada, şu saniyede güneş tutulması şuralardan izlenebilecektir. Bunu ilim adamları niye göre söylüyorlar? İşte bu, yani bazı pozitivistlerin bu manada tabiat kanunu dedikleri ifadeyi Kur'an-ı Azimüşşan sünnetullah ifadesiyle ifade buyuruyor. Allah'ın kanunu. Sünnetullah. Bir, Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği Kur'an-ı Azimüşşan var. Bir de bu Kur'an-ı Azimüşşan'ın tefsiri olan büyük kitap, kainat var. Kur'an'ı iyi okuyan kainatı iyi okuyabilir. Kainatı, varlık alemini iyi okuyan Kur'an'ı iyi okuyabilir, iyi anlayabilir. Ve velen tecide, asla bulamazsın kesinlikle li sünnetillahi tebdila. Bir başka ayeti kerimede velen tecide li sünnetillahi tahvila. Allah'ın kanununda, yani Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde koyduğu o ilahi kanununda kesinlikle asla bir değişiklik, bir değişim bulamazsın diyor. İşte bunu ilim adamları bu ilmin verdiği verilerle güneş tutulmasını tespit ediyorlar. Yani birisi vefat etti veya vefat edecek diye güneş tutulması, ay tutulması meydana gelmiyor. Cahiliye döneminde bu hakikati peygamberimize bildiren kim? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Herkesin inandığı batıl bir inanışı reddedebilmek ancak ilahi bir kaynaktan beslenme ile mümkündür. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mesela kıyamet alametlerinden bahsederken Arabistan yarımadası nehirlere, vadilere, yeşil bahçelere dönmedikçe, dönüşmedikçe kıyamet kopmayacaktır buyuruyor. Cidde'de, Suudi Arabistan'da Cidde şehrinde yapılan bir bilim kongresinde Avrupalı bir bilim adamı bu gerçeği anlattı. Efendim dedi, Kuzey Kutbu'ndan kopan o buz dağları giderek gelecek, gelecek. Yapılan hesaplara göre bilmem kaç bin sene sonra Arabistan Yarımadası'na kadar gelecek ve Arabistan Yarımadası'nı sular kaplayacak. Dolayısıyla yeşillikler olacak, nehirler akacak, iklim şartlarında değişiklik olacak diye bir tebliğ sundu. Bu tebliği dinleyenlerden Yemenli alim, bugünlerde 70 küsür 80 yaşlarında, Abdülmecid Zindani ayağa kalktı ve dedi ki, bunu dedi, biz çok eskiden biliyoruz. Bunu 1400 sene öncesinden biliyoruz. Bilim adamı, şu anda ismini hatırlamıyorum, bu gerçeği dedi, ben tespit ettim. Ben yıllarca bunun üzerine çalışıyorum. Yapılan hesaplamalar, gözlemler vesaireyle, yapılan çalışmalarla bunu benden önce tespit eden olmadı. Bunu bilmesi, 1000 sene önce birisinin bilmesi mümkün değil. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifini önüne koydu. Ve nihayet o bilim adamı Müslüman oldu. Bunu 1400 sene önce tespit edebilmek, Arabistan Yarımadası'nın nehirlere, vadilere, yemyeşil bahçelere dönüşeceğini tahmin edebilmek bir beşer için, yani ilmi çalışma yapmayan birisi için mümkün değil. Biz yıllarca bunun üzerine çalıştık ve bunu ilk defa burada ortaya koyuyorum diyor. Şimdi Peygamberimizin kaynağı ilahi. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوْهَى. O kendiliğinden hiçbir şey konuşmaz. Onun bütün konuştuğu kendisine verilen, vahyedilen vahiyden ibaret. İşte güneş ve ay hakkındaki cahiliye telakkilerini, düşüncelerini, batıl ve hurafe inanışları reddediyor. İnne şemse vel kamer. Güneş ve ay la yenkesifani limauti ahadin.
bir

Birisinin vefatı sebebiyle tutulmazlar. فَاِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا Güneş ve ayın tutulduklarını gördüğünüzde فَصَلُّوا Namaz kılın. وَدْعُوا Dua edin. حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ Bu meydana gelen karanlık, bu havanın böyle hafif bulutluymuş gibi havanın bu kapalılığı açılıncaya kadar duaya devam edin. Bir dua vesilesi. Nasıl kıtlık, yağmursuzluk, yokluk bir dua vesilesi ise güneş ve ay tutulması da bu noktada bir dua vesilesidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz çünkü bu gibi hadiseler manevi açıdan bir takım işaretler ihtiva edebilir. Dolayısıyla Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu manada duayı emretmektedir. Haddesena Şihab ibn-i Abbadin. قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس رضي الله عنه عن قيس قيس بن أبي حازم رحمة الله عليه سمعت أبا مسعود bir ابن مسعود var Abdullah ibn Mesud bir de Ebu Mesud Ukbe bin Amr el Bedri evet. Bu Bedir Savaşı'nda bulunduğu için kendisine Bedri denmemiş. Bedir suyu civarında, Bedir köyü civarında oturduğu için El-Bedri denmiş bu zat. Ebu Mes'ud El-Bedri. Rivayet yekul, kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdular ki, inne şemse vel kamara, güneş ve ay, La yenkesifani limauti ahadin minen nas. İnsanlardan birinin ölümü sebebiyle tutulmazlar. Velakinnehuma ayetani min ayatillah. Allah'ın kudretinin alametlerinden iki alamettir. İki önemli varlık Cenab-ı Hakk'ın kudretine, büyüklüğüne, azametine delalet eden iki önemli varlık. Güneş üzerinde yapılan çalışmalar, binlerce santigrat derecesinde güneşin sürekli parçalanmalar yaşadığını ve bu parçalanma sebebiyle meydana gelen ısı ve ışığın ve bütün dünyayı aydınlattığını, ısıttığını ilim adamları ifade ediyorlar. Dünyaya biraz daha yakın olsa dünya kül olur. Biraz daha uzak olsa dünya buzul çağını yaşar. Yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Hazretleri öyle bir durumda, öyle bir yerde, öyle bir konumda dünya ile güneş arasında, ay arasında öyle bir sistem meydana getirmiş ki dünya hayatı devam ediyor. Bu sistemdeki bozulma demek kıyametin kopması demek. فَاِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا Güneş ve ayın, güneş ve ayı gördüğünüz zaman, yani güneş ve ayın tutulduklarını gördüğünüz zaman demektir. فَكُومُوا Kalkın, فَسَلُّوا Ve namaz kılın. Evet, ihmal edilen sünnetlerden biri, küsuf namaz. Güneş tutulması sebebiyle, belki bazı camilerde, belki bazı bölgelerde günümüzde namaz kılınıyor. Ama yaygın olarak güneş tutulması namazı şu camide şu saatte kılınacak diye gelen haberler maalesef az. Önceden belli olduğu halde saati, dakikası, nereden hangi bölgede izleneceği bilindiği halde niye güneş tutulması namazı kılınmaz? Niye bu kadar yaygın değil? Buna pek anlam veremiyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünneti, seniyyesi, güneş tutulması vesilesiyle kılınacak namaz. Bu namaz farz değil. Hanefilerden vacip olduğunu ifade eden alimler olsa da sünnet-i seniyye, güneş tutulması namazı ve bu sünnet-i seniyyenin de ihya edilmesini elbette
talep etmiş.

yaşamak hakkımız. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki men ahya sünneti fekad ehabbeni. Men ahya sünneti fekad ehabbeni. Benim sünnetimi ihya eden, benim sünnetimi canlı tutan, benim sünnetime hayat veren, benim sünnetime hayat hakkı tanıyan, benim sünnetimi uygulayan, benim sünnetimi dirilten, benim sünnetimi tatbik eden, benim sünnetimi hayata yansıtan men ahya sünneti fakat ehabbeni, beni sevmiş olur. Ve men ehabbeni kâne ma'i fil cennet, beni seven de cennette benimle beraber olur. Peygamber Efendimizin bir başka hadis-i şerifinde öldürülen sünnetimi kim ihya ederse ifadesi var. Men ahya sünneti ve kad umitet ba'di. Benden sonra öldürülen sünnetimi. Bunun anlamı nedir? Benden sonra unutulan, ihmal edilen, göz ardı edilen bir sünnetimi, bir uygulamayı kim tekrar hayata geçirirse, kim yansıtırsa, kim hayatında tatbik ederse diye başlayan hadis-i şeriflerinde Aleyhissalatü vesselam Efendimizin müjdeleri var. Görevlerimizden biri sünneti ihya etmek. Sünnete hayat hakkı tanımak. Peygamberimiz Aleyhissalatü vesselam Efendimizin yemekten önce ellerimizi yıkama sünneti ihmal mi ediliyor? Onu ihya edeceğiz. Bir yere girerken selam veriyoruz da, çıkarken de selam verme sünnetini niye ihmal ediyoruz? Halbuki sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, çıkarken vereceğiniz selam, girerken vereceğiniz selamdan daha alt mertebede değildir. Daha önemsiz değil. Bir eve, bir daireye, bir yere girerken selam veriyoruz elhamdülillah. Ama çıkarken selam verdiğimiz nadir. Bu sünneti ihmal etmeyelim, ihya edelim. İhmal yerine ihya gündemimizde olmalı. Hani bir zata geliyorlar. Efendim diyorlar, biz bir İslam toplumu, bir İslam sistemi, bir İslami hayat modeli düşünüyoruz. Bu noktada ne yapalım? Yemeklerden önce ellerinizi yıkayın. Üstad diyorlar, yanlış anladınız. İfade edemedik. Yani biz bir mükemmel bir İslam toplumu ortaya koyabilmek için, ideal bir İslam cemiyeti oluşturabilmek için neler yapmamız gerektiğini soruyoruz. Siz yemeklerden önce ellerinizi yıkayın diyorsunuz. Şunu demek istiyorum diye cevap veriyor. İhmal edilen, göz ardı edilen, küçümsenen, basit görülen sünneti seniyeyi uygulayın. Efendim camiye girerken sağ ayakla mı giriliyor sünnete göre? Sol ayakla mı çıkılıyor? Efendim bu basit. Hatta birileri öyle diyor. Ya sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle basit şeylerle uğraşmaz. Hatta Peygamberimiz falan demiyor da Hazreti Peygamber diyor veya doğrudan salatü selamı da bırakarak Peygamber böyle basit şeylerle uğraşmaz diyor. Bu konudaki hadis-i şerifleri yok sayıyor. Bütün sünnet-i seniyye, bütün uygulama tesbih taneleri gibidir. Hepsi birbiriyle irtibatlı, göz ardı ettiğimiz, önemsemediğimiz, basit gördüğümüz her sünnet-i seniyye de bizim için büyük anlam olabilir. Haddetene asbahu kâle akhbareni İbn Vehb قال أخبرني عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما. İşte daha Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimiz zamanında sünnete bağlılığıyla tanınan bir sahabi. Yani sahabe-i kiramın hepsi sünnete sarılma noktasında birbirleriyle yarış halindeler. Ama biri var ki Abdullah İbn Ömer, sahabe-i kiram diyor ki sünnet-i seniyeye uymakta hepimizi geçen kişilerden biriydi. Abdullah bin Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer radiyallahu anhuma. Allah ondan da babasından da razı olsun. Ennehu kâne yuhbiru
anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den haber veriyordu. Şimdi ilahiyatçı kardeşlerimiz burada daha bir dikkatli bu hadis-i şerifi okuyacaklar. Kale Resulullah demiyor. Kale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem demiyor. Bu hadis-i şerifte yuhbiru anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den haber vererek ennehu kâne yuhbiru anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizden şunu haber veriyordu. İşte bu çeşit bir ifade bu hadisi şerifin merfu hadisi şerif olduğunu gösterir. Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek ağzından dökülen kelimelerden olduğunu gösterir. Ennehu kâne yuhbiru anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah bin Ömer peygamberimizden haber veriyordu. Kale dedi ki demiyor. Şöyle buyurdu demiyor. Semi'tü ifadesini, işittim ifadesini kullanmıyor. Ama işte bu ifadede aynen önceki hadisi şerifler gibi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki manasına geliyor. Çünkü merfu hadis peygamberimize nispet edilen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu nakledilen hadis-i şeriflerde kullanılan ifade farkları farklı olabilir. Yerfa'uhu ifadesi var. Rafa'ahu ifadesi var. Ya'zuhu ifadesi var. Azahu ifadesi var. İşte bunlardan biri de bu. Kâne ennehu kâne yuhbiru anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e haber veriyordu. اَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ Herhangi bir kimsenin ölümü وَلَا لِحَيَاتِهِ veya doğumu sebebiyle tutulmazlar. Falan kimse doğdu. Hani filan kimsenin doğumunda bir güneş tutulmaz, bir ay tutulmaz o gün yaşanır. Hiç alakası yok. Doğumla, ölümle ayın, güneşin alakası yok. Yani bu noktada bir bağlantı kurmak cahiliye anlayışıdır. Öyle bir denk gelmesi, öyle bir tevafukun olması herhangi bir ilmi bir mana taşımamaktır. وَلَكِنَّهُمَا اَيَتَانِ مِنْ اَيَاتِ اللّٰهِ Allah'ın kudretinin, büyüklüğünün, birliğinin, azametinin delillerinden. Aye, bak ifade şu. Bir Kur'an ayeti var, bir de kainat ayeti var. Kainattaki Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü, azametini, varlığını, birliğini gösteren alametler, mucizeler, büyük varlıklar, büyük olaylar. فَاِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا Güneş ve ayın tutulduğunu gördüğünüzde فَسَلُّوا Namaz kılın. Yani burada küsuf namazı emrediliyor. Tabi bu namaz cemaatle kılınıyor. İki rekat halinde kılınıyor. Bu namazın kılınış şekli. Bu namazda mesela İmam-ı Azam'a göre gündüz kılınırsa bu namazda sessiz kılınır. Ay tutulması vesilesiyle kılındığı zaman da sesli cehren kıraat eda edilir. Ama İmameyn'e göre, İmam Muhammed, İmam Ebu Yusuf'a göre, İmam Ahmet bin Hanbel ve diğer birçok imama göre ister güneş tutulması ister ay tutulmasında olsun cehren imam açıktan okuyarak uzun uzun iki rekat kılınır. Yani bu duruma göre ne kadar uzun sürerse o kadar o uzun hangi sureler okunur, nasıl bu namaz kılınır, farklı rivayetler nelerdir inşallah bir başka Sahih-i Buhari dersinde bunun üzerinde duracağız inşallahü teala. Rabbim sünnet-i seniyeyi öğrenen, yaşayan, yaşatan mümin, muhlis kullarından eylesin. Rabbim cümlemizi rızasına nail eylesin.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Cevşen Ülkebir. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

Cevşenül Kebir. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 19. cüz.

0: وَقَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ اَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اِسْتَكْبَرُوا ف۪ي اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًا كَب۪يرًا
1: Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, bize melekler indirilmeli veya Rabbimizi görmeli değil miydik, dediler. Andolsun ki onlar kendi kendilerine büyüklük tasladılar ve büyük bir taşkınlıkla haddi aştılar.
0: يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجَرِم۪ينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا
1: Melekleri görecekleri gün bilsinler ki, o günde suçlulara hiçbir sevinçli haber yoktur. Melekler onlara, sevinçli haber size yasaklanmıştır derler.

0: مَنْثُورًا
1: Biz onların yaptıkları her bir amelin önüne geçer, onu etrafa saçılmış toz zerrecikleri haline getiririz.
0: أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا
1: O gün cennetliklerin kalacakları yer daha hayırlı ve dinlenecekleri yer de daha güzeldir.
0: وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا
1: O gün gök beyaz bulutlar halinde parçalanır ve melekler de bölük bölük indirilirler.
0: الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِر۪ينَ عَس۪يرًا
1: O gün gerçek hükümranlık Rahman olan Allah'ındır. O gün kafirler için çok sıkıntılı bir gündür.
0: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَب۪يلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَن۪ي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَل۪يلًا لَقَدْ أَضَلَّن۪ي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَن۪ي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْاِنْسَانِ خَذُولًا
1: O gün zalim ellerini ısırır ve der ki, keşke ben peygamberle beraber bir yol tutsaydım. Vay başıma gelenler! Keşke ben filanı dost edinmeseydim. Andolsun ki Kur'an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan insanı yapayalnız ve yardımcısız bırakır.
0: وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا
1: Peygamber de, ey Rabbim! Doğrusu benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir hale getirdiler der.
0: وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يٍ عَدُوًا مِنَ الْمُجَرِم۪ينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَص۪يرًا
1: İşte biz böylece her bir peygamber için suçlulardan bir düşman var ettik. Doğru yolu gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter.
0: وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا
1: İnkar edenler, Kur'an ona bir defada indirilmeli değil miydi? Dediler. Oysa biz onunla senin kalbini sağlamlaştırmak için böyle parça parça indirdik ve onu ağır ağır okuduk.
0: وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْس۪يرًا
1: Ey Muhammed! Onların sana getirdikleri her batıl misale karşılık biz sana gerçeği ve en güzel açıklamayı getiririz.

0: Yüzleri üzerine sürünerek cehenneme toplanacak olanlara gelince, işte onların yerleri çok kötü, yolları ise çok sapıktır.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا

0: لَهُمْ تَدْمِيرًا
1: Andolsun ki biz Musa'ya Tevrat'ı verdik ve onunla beraber kardeşi Harun'u da vezir yaptık. Biz

0: zalimler için acı bir azap hazırladık.
1: وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا
0: Ad ve Semud kavimleriyle Res halkını ve bunların arasında gelip geçen daha birçok nesilleri de helak ettik.
1: وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا
0: Biz onların her birine misaller vermiştik. Öğüt almadıkları için hepsini kırdık, geçirdik.
1: وَلَقَدْ أَتَوْ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا
0: Ey Muhammed! Andolsun ki senin kavmin, bela yağmuruna tutulmuş olan memlekete varmışlardı. Acaba onu görmediler mi? Bilakis onlar yeniden dirilip kalkmayı ummuyorlardı.
1: وَإِذَا رَأَوْكَ اِنْ يَتَّخِذُونَكَ اِلَّا هُزُوًا اَهَذَا الَّذ۪ي بَعَثَ اللّٰهُ رَسُولًا

0: ما عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا.
1: Onlar seni gördükleri zaman Allah'ın gönderdiği peygamber bu mudur diye seni mutlaka alay konusu yapıyorlar. İlahlarımız üzerinde direnmeseydik neredeyse bizi onlardan uzaklaştıracaktı diyorlar. Ama onlar azabı gördükleri zaman kimin yolunun sapık olduğunu anlayacaklardır.
0: اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ اَفَاَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَك۪يلًا
1: Ey Muhammed! Arzusunu kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın?
0: اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ اَوْ يَعْقِلُونَ اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَب۪يلًا
1: Yoksa sen onların çoğunun söz dinleyeceklerini veya akıl erdireceklerini mi sanıyorsun? Onlar ancak hayvanlar gibidir. Belki yol bakımından daha da sapıktırlar.
0: اَلَمْ تَرَ اِلَى رَبِّ

0: şemse aleyhi delila.
1: Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? Eğer dileseydi onu sabit kılardı. Sonra biz güneşi ona delil kıldık.
0: Thumma qabadnahu ileyna qabdan yasira.
1: Sonra biz o gölgeyi güneşin yükselmesiyle yavaş yavaş kendimize çektik.
0: وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا.
1: Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu rahatlık kılan ve gündüzü de hareket ve çalışma zamanı yapan Allah'tır.
0: وَهُوَ الَّذ۪ي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا.

0: كَثِيرًا
1: Rahmetinin önünde rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen O'dur. Biz ölü bir toprağı canlandıralım, yarattıklarımızdan birçok hayvanları ve insanları sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik.
0: وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ

0: illa kufura.
1: Andolsun ki biz onu ibret almaları için insanlar arasında çeşitli şekillerde anlattık. Fakat insanların çoğu ancak nankörlük edip direttiler.
0: وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذ۪يرًا
1: Ey Muhammed! Eğer biz dileseydik, her memlekete insanları Allah'ın azabına karşı uyaracak bir peygamber gönderirdik.
0: فَلَا تُطِعِ الْكَافِر۪ينَ وَجَاهِدَهُمْ بِه۪ جِهَادًا كَب۪يرًا
1: O halde, sakın kâfirlere boyun eğme. Onlara karşı bu Kur'an'la büyük bir cihat yap.
0: وَهُوَ الَّذ۪ي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا
1: İki denizi birbirine salıverip akıtan da Allah'tır. Onlardan biri tatlı ve içimlidir, diğeri ise tuzlu ve acıdır. Allah onların arasına bir perde ve birbirlerine karışmalarını önleyen bir engel koymuştur.
0: وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَد۪يرًا
1: Bir damla sudan bir insan yaratıp, onu nesiller ve eşler vasıtasıyla oluşan akrabalar haline getiren de O'dur. Rabbinin her şeye gücü yeter.
0: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَه۪يرًا
1: Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine bir fayda ve zarar veremeyen şeylere tapıyorlar. Kafir, Rabbine karşı gelip şeytana yardımcı olmuştur.
0: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا
1: Ey Muhammed! Biz seni ancak bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.
0: قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَب۪يلًا
1: De ki, ben bu davete karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Yalnız Rabbine doğru bir yol tutmak isteyen kimseler olmanızı arzu ediyorum.
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا
1: Sen daima diri olup ölmeyen Allah'a güven ve onu överek tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak O yeter.

0: استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا.
1: Gökleri, yeri ve onların arasındakileri 6 günde yaratan, sonra da arşa hükmeden Rahman olan Allah'tır. Sen onu Allah'ın sıfatlarından haberi olana sor.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا.
1: Kafirlere Rahman olan Allah'a secde edin dendiği zaman, Rahman da neymiş, biz senin emrettiğine mi secde edeceğiz derler. Bu emir onların nefretini arttırır.

0: مُنِيرًا
1: Gökte burçlar yaratan ve orada ışık saçan bir güneş ve aydınlatıcı bir ay var eden Allah'ın şanı ne yücedir.
0: وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُورًا
1: İbret almak isteyen veya şükretmek isteyen kimseler için geceyle gündüzü ard arda getiren de O'dur.
0: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا
1: Rahman olan Allah'ın iyi kulları olan kimseler, yeryüzünde ağırbaşlı ve alçak gönüllü olarak yürürler. Cahiller, kendilerine laf attıkları zaman, selam derler, geçerler.
0: وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا
1: Onlar geceleri Rablerine secde ederek ve ayakta durup namaz kılarak geçirirler.
0: وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا
1: Onlar derler ki, ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzaklaştır. Çünkü onun azabı devamlıdır. Gerçekten orası ne kötü bir durak ve konaktır.
0: وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا
1: Onlar harcadıkları zaman israf etmezler. Cimrilik de yapmazlar. İkisi arasında orta bir yol tutarlar.

0: illa bil hakki ve la yaznun. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا.
1: Onlar Allah'la birlikte başka bir ilaha tapmazlar. Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmezler. Zina etmezler. Her kim bunları yaparsa günahının cezasını bulur.
0: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا.
1: Kıyamet günü onun azabı kat kat olur ve o azap içinde aşağılanarak ebedi olarak kalır.

0: وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا
1: Ancak tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen başka. İşte Allah onların kötülüklerini iyiliklerle değiştirir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللّٰهِ مَتَابًا
1: Her kim tövbe edip salih amel işlerse, işte o tövbesi makbul olarak Allah'a yönelmiş olur.
0: وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا
1: Yine Rahman'ın iyi kulları yalan yere şahitlik etmezler. Boş sözlere ve kötü davranışlara rastlayınca şeref ve vakarla oradan geçip giderler.

0: Onlar Rablerinin ayetleri kendilerine hatırlatıldığı zaman onlara karşı sağır ve kör gibi davranmazlar.
1: وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ

0: اَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا.
1: Onlar, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydın kılacak eşler ve nesiller bağışla. Bizi takva sahiplerine önder yap derler.
0: اُولَٰئِكَ يُجَزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ ف۪يهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِد۪ينَ ف۪يهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا.
1: İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek köşkleriyle mükafatlandırılacaklar, orada selam ve saygıyla karşılanacaklardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Orası ne güzel bir durak ve konaktır.

0: Ey Muhammed! De ki, eğer duanız olmasaydı, Rabbim size ne kıymet verirdi? Ey kafirler! Siz Allah'ın ayetlerini yalanladınız. Bu yüzden azap yakında yakanıza yapışacaktır. Şuara Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 227 ayettir. Şuara, şairler anlamına gelir. Sure 224. ayetinde şairlerden söz edildiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde Musa, İbrahim, Nuh, Hud, Salih ve Şuayb peygamberlerin kıssaları geçmekte, Allah'ın yüce kudretine dikkat çekilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tilka ayatul kitabil mubin.
1: Ta, sin, mim. Bunlar apaçık bir kitabın ayetleridir.
0: لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ
1: Ey Muhammed! Neredeyse onlar iman etmiyorlar diye kendini mahvedeceksin.
0: اِنَّ

0: Eğer biz istersek, onlara gökten bir mucize indiririz de, ona boyun eğmek zorunda kalırlar.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ
0: Onlar, Rahman olan Allah tarafından kendilerine gelen her yeni öğütten mutlaka yüz çeviriyorlar.

0: Onlar Allah'ın ayetlerini yalan saydılar ama alay edip durdukları şeyin haberi yakında onlara gelecektir.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا ف۪يهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ
0: Onlar hiç yeryüzüne bakmadılar mı? Biz orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik.
1: اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ
0: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Fakat onların çoğu iman etmiş değildir.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
0: Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
1: وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ

0: Hani Rabbin Musa'ya, o zalimler topluluğuna, Firavun kavmine git. Onlar hala Allah'ın azabından sakınmayacaklar mı diye nida etmişti.
1: قَالَ رَبِّ اِنِّي اَخَافُ اَنْ يُكَذِّبُونَ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ اِلَى هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ
0: Musa şöyle demişti. Ey Rabbim! Doğrusu ben onların beni yalanlamalarından korkuyorum. Benim de göğsüm daralır, dilim dönmez. Onun için sen Harun'a da peygamberlik ver. Hem onların benim aleyhimde bir suç davaları var. Bu bakımdan beni öldürmelerinden korkuyorum.

0: Allah buyurdu ki, hayır, seni öldüremezler. İkiniz de hemen mucizelerimizle gidin. Şüphesiz ki biz de sizinle beraberiz. Her şeyi işitiyoruz.
1: فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَن۪ي اِسْرَائِيلَ
0: Firavun'a girin ve deyin ki, biz alemlerin Rabbi olan Allah'ın peygamberiyiz. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder.
1: قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ ف۪ينَا وَل۪يدًا وَلَبِثْتَ ف۪ينَا مِنْ عُمُرِكَ سِن۪ينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّت۪ي فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ الْكَافِر۪ينَ
0: Firavun dedi ki, biz seni küçük bir çocuk olarak alıp aramızda büyütmedik mi? Sen ömründen nice yıllar bizim aramızda kalmadın mı? O yaptığın Kıpti'yi öldürme işini de yaptın. O halde sen nankörlerden birisin.

0: Musa dedi ki, ben onu yaptığım zaman şaşkınlardandım. Sizden korktuğum zaman da aranızdan kaçtım. Nihayet Rabbim bana hikmet bahşetti ve beni peygamberlerden kıldı. Başıma kalktığın o nimette aslında İsrailoğullarını kendine köle edindiğin içindir.
1: قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ
0: Firavun, alemlerin Rabbi de kimdir dedi. Musa, o göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Eğer gerçekten inanırsanız bu böyledir dedi.
1: قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ
0: Firavun etrafındakilere, duymuyor musunuz dedi. Musa, o sizin de Rabbinizdir, önceki babalarınızın da Rabbidir dedi.
1: قَالَ اِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذ۪ي اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَشْرِقِ

0: Firavun etrafındakilere, "Size gönderilen bu peygamberiniz mutlaka delidir," dedi. Musa, "O doğunun, batının ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Eğer aklınızı kullanırsanız anlarsınız," dedi.
1: قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
0: Firavun, "Andolsun ki eğer benden başka bir ilah edinirsen seni mutlaka hapse atılanlardan yaparım," dedi. Musa, "Sana apaçık bir delil getirirsem de mi?" dedi. Firavun, "Eğer doğru söyleyenlerdensen onu getir," dedi.
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّب۪ينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِر۪ينَ
0: Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de ne görsünler, asa apaçık kocaman bir yılan oluverdi. Musa elini koynundan çıkardı. O da bakanlar için bembeyaz bir şey oluverdi.
1: قَالَ لِلْمَلَئِ حَوْلَهُ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ اَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ
0: Firavun, çevresindeki ileri gelenlere, "Şüphesiz ki bu çok bilgili bir sihirbazdır. Büyüsüyle sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz?" dedi.
1: قَالُوا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَبَعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِر۪ينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَل۪يمٍ
0: Onlar da, "Onu ve kardeşini oyala. Şehirlere toplayıcılar gönder. Bütün bilgin sihirbazları sana getirsinler," dediler.
1: فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِم۪يقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ
0: Böylece belirlenen bir günün tayin edilen vaktinde bütün sihirbazlar bir araya toplandılar. İnsanlara, "Siz de toplanıyor musunuz?" dendi.
1: لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِب۪ينَ
0: Halk, "Eğer galip gelirlerse umarız ki biz de sihirbazlara uyarız," dediler.
1: فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ

Sihirbazlar Firavun'a geldiklerinde, "Eğer üstün gelenler biz olursak, bize gerçekten bir mükafat verilecek mi?" dediler. Firavun, "Evet, hem de o takdirde siz mutlaka bana yakın kimselerden olacaksınız." dedi.

0: فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون.
1: Musa sihirbazlara, ortaya atacağınız şeyi atın dedi. Onlar da iplerini ve değneklerini attılar. Ve Firavun hakkı için üstün gelecek olanlar mutlaka biziz dediler.
0: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأُلْقِيَ

0: Rabbi Musa ve Harun.
1: Musa da asasını attı. Bir de ne görsünler, asa onların uydurdukları şeyleri yutmaya başladı. Sihirbazlar hemen secdeye kapandılar. Biz alemlerin Rabbine, Musa ile Harun'un Rabbine iman ettik dediler.

0: علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين.
1: Firavun, ben size izin vermeden önce ona iman mı ettiniz? Şüphesiz ki o size büyü öğreten büyüğünüzdür. Ama yakında göreceksiniz. Andolsun ki ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi asacağım, dedi.
0: قَالُوا

0: Sihirbazlar dediler ki, zararı yok, biz mutlaka Rabbimize döneceğiz. İman edenlerin ilki olmamız dolayısıyla Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız.
1: وَأَوْحَيْنَا

0: Biz Musa'ya, kullarımı geceleyin Mısır'dan çıkarıp yürüt. Siz mutlaka Firavun tarafından takip edileceksiniz diye vahyettik.
1: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ اِنَّ هَا اُولَٰئِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَاِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ
0: Firavun şehirlere asker toplayıcıları gönderdi. Onlara dedi ki, bu İsrailoğulları basit ve sayısı az bir topluluktur. Ama onlar bizi öfkelendiriyorlar. Biz ise gerçekten uyanık bir topluluğuz.
1: فَأَخْرَجَنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونَ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ
0: Böylece biz Firavun kavmini bahçelerden, pınar başlarından, hazinelerden ve şerefli makamlardan çıkardık. Oralara İsrailoğullarına mirasçı kıldık.
1: فَاَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ
0: Firavun ve adamları güneş doğarken onların peşine düştüler.
1: فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى اِنَّا لَمُدْرَكُونَ

İki topluluk birbirlerini görünce Musa'nın arkadaşları, işte yakalandık dediler. Musa, hayır, Rabbim benimle beraberdir. Bana mutlaka bir

0: Bunun üzerine biz Musa'ya, asanla denize vur diye vahyettik. Vurunca deniz yarılıverdi ve her iki yanı büyük bir dağ gibi yükseldi.
1: وَاَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَاَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ اَجْمَعِينَ ثُمَّ اَغْرَقَنَا الْآخَرِينَ
0: Geriden gelen Firavun ve adamlarını da oraya yaklaştırdık. Musa'yı ve beraberindekilerin hepsini kurtardık. Sonra diğerlerini suda boğduk.
1: İnne fî zâlike le âyeten ve mâ kâne ekferuhum mu'minîn. Ve inne rabbeke lehuvel azîzur rahîm.
0: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değildir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِف۪ينَ
0: Ey Muhammed! Onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani o babasına ve kavmine, siz neye tapıyorsunuz demişti. Onlar da, biz putlara tapıyoruz ve onlara ibadete devam ediyoruz demişlerdi.
1: قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدْعُونَ اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ

0: Ana kezalike yef'alun.
1: İbrahim, onlara dua ettiğiniz zaman sizi duyarlar mı veya size fayda yahut zarar verebilirler mi dedi. Onlar, hayır, babalarımızı böyle yaparlarken bulduk dediler.
0: قَالَ

0: İbrahim dedi ki, şimdi gördünüz mü sizin ve eski babalarınızın nelere taptıklarınızı? Onların hepsi benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah dostumdur. Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren O'dur.
1: وَالَّذ۪ي هُوَ يُطْعِمُن۪ي وَيَسْق۪ينَ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ

0: Rabbi hab li hukman ve elhiqni bis salihin.
1: Beni yedirip içiren de O'dur. Hastalandığım zaman bana O şifa verir. Beni öldürecek, sonra tekrar diriltecek olan da O'dur. Hesap ve ceza gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğum da yine O'dur. Ey Rabbim! Bana bir hikmet ver ve beni salih kimseler arasına kat.
0: وَجَعَلْنِي لِسَانَ صِدَقٍ فِي الْآخِرِينَ وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَغْفِرْ

0: Sonradan gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni nimeti bol cennetin varislerinden eyle. Babamı da bağışla. Çünkü o sapıklardandır. İnsanların tekrar diriltileceği gün beni rezil etme. O gün mal da, oğullar da fayda sağlamaz. Ancak Allah'a tertemiz bir kalple gelen kimse fayda görür.
1: وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ
0: Cennet, takva sahiplerine yaklaştırılacaktır.
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُونَ
0: Cehennemde azgınlara gösterilecek ve onlara Allah'ı bırakıp da taptıklarınız nerede? Onlar size yardım ediyorlar mı veya kendilerine yardımları dokunuyor mu denecektir.
1: فَكُبْكِبُوا ف۪يهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ اِبْل۪يسَ اَجْمَعُونَ
0: Artık o putlar da, azgınlar da, iblisin bütün orduları da yüzüstü cehenneme atılırlar.
1: قَالُوا وَهُمْ ف۪يهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ

0: وَلَا صَد۪يقٍ حَم۪يمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
1: Orada birbirleriyle çekişirlerken şöyle derler: Allah'a yemin olsun ki biz apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk. Bizi ancak günahkarlar saptırdı. Artık bizim ne şefaatçimiz var ne de sıcak bir dostumuz. Keşke dünyaya bir kere daha dönebilsek de iman edenlerden olsak.

0: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ
0: Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَل۪ينَ
0: Nuh'un kavmi de peygamberleri yalancı saydılar.
1: اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ

0: Hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: "Siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin."
1: قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ
0: Onlar, "Sana hep düşük seviyeli kimseler uymuşken biz sana iman eder miyiz?" dediler.

0: İn ene illa nezirun mubin.
1: Nuh dedi ki, benim onların yaptıklarına dair bir bilgim yoktur. Onların hesabı yalnız Rabbime aittir. Bir düşünsenize, ben iman edenleri kovacak değilim. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.

0: Onlar, "Ey Nuh, eğer bu davadan vazgeçmezsen mutlaka taşlanmış olacaksın." dediler.
1: قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
0: Nuh dedi ki, "Ey Rabbim, gerçekten kavmim beni yalancı saydılar. Artık benimle onlar arasında açık bir hüküm ver de, beni ve beraberimdeki müminleri kurtar."
1: فَاَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ ثُمَّ اَغْرَقَنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ
0: Biz de onu ve beraberindeki kimseleri yüklü geminin içinde taşıyıp kurtardık. Sonra da geri kalanları suda boğduk.

0: Rahim.
1: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
0: Kezzebet adunil murselin. İz kâle

0: Ad kavmi de peygamberleri yalancı saydılar. Hani kardeşleri Hud onlara şöyle demişti: siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
1: اَتَبْنُونَ

Siz her tepeye bir köşk bina edip eğlenir misiniz? Belki ebedi yaşarsınız diye sağlam yapılar mı ediniyorsunuz? Ceza vermek için yakaladığınız zaman da zorbalar gibi mi yakalıyorsunuz? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin.

Size bildiğiniz nimetleri bol bol veren, size davarlar, oğullar, bahçeler ve pınarlar ihsan eden Allah'tan korkun. Doğrusu ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkuyorum.''

0: Onlar da şöyle dediler: sen öğüt versen de, öğüt verenlerden olmasan da bize göre birdir.
1: İn hâzâ illâ hulukul evvelîn ve mâ nehnu bimuazzebîn.
0: Bu öncekilerin geleneğinden başka bir şey değildir. Biz azaba uğratılacak da değiliz.
1: فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ

0: Böylece onu yalancı saydılar. Biz de onları helak ettik. Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
1: كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَم۪ينٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اِنْ أَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: Semud kavmi de peygamberleri yalancı saydılar. Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.

0: وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٍ
1: Siz burada, bahçelerde, pınar başlarında, ekinler ve meyveleri olgunlaşmış hurmalıklar arasında güven içinde bırakılacak mısınız?
0: وَتَنْحِتُونَ

0: وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِف۪ينَ الَّذ۪ينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ
1: Bir de dağlardan keyifli keyifli evler yontuyorsunuz. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Haddi aşanların emrine uymayın. Onlar yeryüzünde bozgunculuk yaparlar, düzeltmezler.

0: Beşerun mislunâ fe'ti bi âyetin in kunte minas-sâdikîn.
1: Onlar, sen ancak büyülenmişlerden birisin. Sen de sadece bizim gibi bir insansın. Eğer doğru söyleyenlerden isen bir mucize getir dediler.
0: قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ.
1: Salih dedi ki, işte mucize bu dişi devedir. Su içme hakkı bir gün onundur. Belli bir günün su içme hakkı da sizindir. Sakın ona bir fenalık dokundurmayın. Yoksa büyük bir günün azabı sizi yakalar. Nihayet onu kestiler. Fakat pişman oldular.
0: فَأَخَذَهُمْ

0: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
1: Çünkü kendilerine azap yakalayıverdi. Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
0: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ

0: فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اِنْ أَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: Lut kavmi de peygamberleri yalancı saydılar. Hani kardeşleri Lut onlara şöyle demişti: siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
0: اَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ
1: Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyorsunuz da insanların içinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Hayır, siz haddi aşan bir kavimsiniz.
0: قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ
1: Onlar, ey Lut, eğer bu davadan vazgeçmezsen, mutlaka yurttan sürülenlerden olacaksın dediler.
0: قَالَ اِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ
1: Lut şöyle dedi: şüphesiz ki ben sizin bu çirkin işinize kızanlardanım. Ey Rabbim!

0: وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ
1: Sonra diğerlerini helak ettik. Üzerlerine de bir yağmur yağdırdık. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötüydü.

0: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
1: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
0: كَذَّبَ أَصْحَابُ الْاَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالَ لَهُ

0: Ehke halkı da peygamberleri yalancı saydılar. Hani Şuayb onlara şöyle demişti: "Siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir."
1: اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ

0: وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِد۪ينَ
1: Ölçeyi tam tutun, eksiltip aldatanlardan olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanların hakkı olan eşyalarını kısmayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.
0: وَاتَّقُوا الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّل۪ينَ
1: Sizi ve sizden önceki nesilleri yaratan Allah'tan korkun.
0: قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّر۪ينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِب۪ينَ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِق۪ينَ
1: Onlar dediler ki, sen ancak büyülenmişlerden birisin. Sen sadece bizim gibi bir insansın. Biz senin mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyoruz. Eğer doğru söyleyenlerden isen, üzerimize gökten bir parça düşür bakalım.
0: قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
1: Şuayb, Rabbim sizin yaptıklarınızı daha iyi bilir dedi. Onu yalancı saydılar. Nihayet kendilerini bulutlu bir günün azabı yakaladı. Gerçekten o büyük bir günün azabıydı.

0: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan

0: Allah'tır. Doğrusu bu Kur'an'da alemlerin Rabbi olan Allah'ın indirmesidir.
1: Nezele bihir ruhul emin ala kalbike litekune minel munzirin bilisanin arabiyyin mubin.
0: Ey Muhammed! Uyarıcılardan olman için onu güvenilir ruh Cebrail, apaçık Arapça bir dil ile senin kalbine indirmiştir.
1: وَاِنَّهُ لَف۪ي زُبُرِ الْاَوَّل۪ينَ

0: Şüphesiz ki Kur'an'dan öncekilerin kitaplarında da söz edilmiştir. İsrailoğulları alimlerinin onu bilmesi onlar için bir delil değil miydi?
1: وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْاَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ
0: Eğer biz Kur'an'ı Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de, o bunu kendilerine okusaydı, yine de ona iman etmezlerdi.
1: كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجَرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابَ الْأَلِيمِ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Biz onu günahkârların kalplerine böyle soktuk. Onlar can yakıcı azabı görünceye kadar Kur'an'a iman etmezler. Azap onlara farkına varmadıkları halde ansızın gelecektir.
1: فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ
0: Onlar o zaman, bize bir mühlet verilmez mi acaba derler. Onlar bizim azabımızı mı acele istiyorlardı?
1: اَفَرَ

0: Ey Muhammed! Ne dersin? Biz onları yıllarca dünya nimetlerinden faydalandırsak, sonra da tehdit edildikleri azap başlarına gelse.
1: Mâ eğnâ anhum mâ kânû yumette'ûn.
0: O nimetlerden faydalanmış olmaları kendilerine ne menfaat sağlardı?
1: وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ
0: Biz hiçbir memleketi kendilerine öğüt veren uyarıcılar göndermeden helak etmedik. Biz asla haksızlık yapmış değiliz.
1: وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ
0: Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir. Bu onlara layık bir iş değildir ve onlar bunu yapamazlar. Çünkü onlar vahyi dinlemekten uzak tutulmuşlardır.
1: فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّب۪ينَ
0: O halde sakın Allah'la beraber başka bir ilah tutup ona yalvarma. Yoksa azaba uğrayacaklardan olursun.
1: وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
0: Önce en yakın akrabalarını Allah'ın azabıyla korkut. Müminlerden sana tabi olanlara da tevazu kanadını indir.
1: فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ
0: Eğer sana karşı gelirlerse, ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'a güven.
1: اَلَّذ۪ي يَرَاكَ ح۪ينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِد۪ينَ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
0: O namaza kalktığın zaman seni görüyor. Secde edenler arasında dolaşmanı da görüyor. Çünkü her şeyi işiten ve bilen O'dur.
1: هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينَ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ
0: Ben şeytanların kime indiğini size haber vereyim mi? Onlar her bir günahkar iftiracıya iner. Onlar şeytanlara kulak verirler. Onların çoğu da yalancılardır.
1: وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ

0: Şairlere gelince, onlara da azgınlar uyar. Görmüyor musun ki onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşıyorlar ve yapmadıkları şeyleri söylüyorlar.
1: İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve zekerullâhe kesîran ve entesarû min ba'di mâ zulimû. وَسَيَعْلَمُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ
0: Ancak iman edip salih amel işleyenler, Allah'ı çok zikredenler ve haksızlığa uğradıktan sonra düşmanlarına galip gelmeye çalışanlar böyle değildir. Haksızlık edenler yakında nasıl bir yıkılışla devrileceklerini anlayacaklardır. Neml Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 93 ayettir. Neml, karınca anlamına gelir. Surenin 18. ayetinde, Süleyman peygamberin ordularına yol veren karıncalardan söz edildiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde, Süleyman peygamberle Belkıs'ın kıssası yanında, Salih ve Lut peygamberlerden de söz edilmekte, kâfirlerin akıbetine ve kıyamet olayına dikkat çekilmekte, Allah'ın yüce kudreti dile getirilmektedir.

0: Huden ve büşra lil müminin.
1: Tâsin. Bunlar Kur'an'ın ve apaçık bir kitabın ayetleridir. Onlar iman edenler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.

0: الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ
1: Ahirete inanmayanlara gelince, biz onlara kendi amellerini güzel gösterdik. Bu bakımdan onlar bocalayıp duruyorlar. Onlar öyle kimselerdir ki, kendilerine kötü bir azap vardır. Onlar ahirette de en çok zarara uğrayanlardır.

Ey Muhammed! Şüphesiz ki Kur'an sana, hüküm ve hikmet sahibi olan ve her şeyi bilen Allah tarafından veriliyor.

0: مِنْهَا بِخَبَرٍ سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ
1: Hani Musa ailesine, şüphesiz ki ben bir ateş gördüm, gidip ondan size bir haber getireceğim veya size bir ateş koru getireceğim, umulur ki siz ısınırsınız demişti.

0: Allahul Azizul Hakim.
1: Ateşin yanına gelince kendisine şöyle seslenildi. Ateşin bulunduğu yerdeki de, çevresindekiler de mübarek kılınmıştır. Âlemlerin Rabbi olan Allah, eksikliklerden münezzehtir. Ey Musa! Gerçek şu ki, ben çok güçlü hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım.
0: وَأَلْقِ عَصَاكَ

0: مُدَبِّرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ.
1: Asanı yere at. Musa asayı atıp onun bir yılan gibi titreştiğini görünce arkasına bakmadan geri dönüp kaçtı. Biz dedik ki, ey Musa, korkma. Çünkü peygamberler benim huzurumda korkmazlar.

0: Ancak haksızlık yapan, sonra yaptığı kötülüğün ardından onun yerine bir iyilik yapan kimseye karşı ben çok bağışlayıcıyım, çok merhamet edeceğim.
1: وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ
0: Elini koynuna sok da kusursuz bembeyaz çıksın. Bu da Firavun ve kavmine gönderilen 9 mucize içerisindedir. Şüphesiz ki onlar fasık bir kavim olmuşlardır.

0: Mucizelerimiz onlara gözle görünür bir şekilde gelince, bu apaçık bir büyüdür dediler.
1: وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ
0: Vicdanları da onların doğruluğuna kanaat getirdiği halde, sırf haksızlık ve büyüklenme yüzünden onları inkâr ettiler. Ama bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak.

0: Andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik. Onlar, bizi mü'min kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler.
1: وَوَرِثَ

0: Süleyman babası Davud'a varis olup dedi ki: "Ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden bir nasip verildi. İşte bu apaçık bir lütuftur."
1: وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
0: Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları huzurunda toplandı. Hep birlikte düzenli olarak onun tarafından sevk ediliyorlardı.
1: Hatta اِذَا اَتَوْ عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا اَيُّهَا النَّمْلُ دَخُلُوا

0: Nihayet karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca seslenip, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve orduları farkına varmadan sizi ezmesinler," dedi.
1: فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ.
0: Süleyman onun sözüne gülümsedi ve, "Ey Rabbim, bana ve anama, babama verdiğin nimetlerine şükretmemi ve senin razı olacağın salih bir amel işlememi bana ilham et. Beni rahmetinle salih kulların arasına kat," dedi.

0: Süleyman kuşları denetledi ve dedi ki, acaba ben neden Hüdhüd'ü göremiyorum? Yoksa kayıplardan mı oldu? Ona mutlaka şiddetli bir ceza vereceğim veya boynunu keseceğim. Yahut da bana mazeretini gösteren açık bir delil getirecek.
1: فَمَكَثَ

Biraz bekledi. Çok geçmeden Hüt Hüt geldi ve şöyle dedi. Ben senin bilmediğin bir şey öğrendim. Seba'dan sana sağlam bir haber getirdim.

0: Kendisine her şey verilmiş. Onun büyük bir tahtı var.
1: وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّب۪يلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ
0: Ben onun da kavminin de Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Şeytan onlara amellerini güzel göstermiş ve onları doğru yoldan saptırmıştır. Artık onlar doğru yolu bulamıyorlar.
1: Ellâ yescudû lillâhi'llezî yuhricu'l-khabâ fi's-semâvâti ve'l-ardı ve ya'lemu mâ tuhfûne ve mâ tu'linûn. Allahu la ilahe illa huve rabbul arşil azim.
0: Göklerde ve yerde gizli olan şeyleri açığa çıkaran, gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilen Allah'a secde etmesinler diye şeytan onları saptırmıştır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O yüce arşın Rabbidir.
1: قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقَ

Süleyman Hüdhüd'e dedi ki, bakacağız, doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın? Bu mektubumu götür, onlara at. Sonra da onlardan geri çekil ve ne karara döneceklerine bak.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Seba kraliçesi Belkıs dedi ki, ey ileri gelenler, bana çok önemli bir mektup bırakıldı. O mektup Süleyman'dan geliyor ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor.
0: Ellâ te'lû aleyye ve'tûnî muslimîn.
1: Bana karşı büyüklenmeyin ve Müslümanlar olarak bana gelin diye yazıyor.

0: Belkıs sözüne devamla, "Ey ileri gelenler! Bana bu işim hakkında bir fikir verin. Ben sizler yanımda hazır olmadıkça hiçbir işi kesip atmış değilim." dedi.
1: قَالُوا

0: مُرِينٍ
1: Onlar, biz kuvvetli kimseler ve zorlu savaş adamlarıyız. Ama emir senindir. Bak ne emredersen onu yapalım dediler.
0: قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوكَ اِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً اَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا اَعِزَّةَ اَهْلِهَا اَذِلَّةً

Belkıs dedi ki, şüphesiz ki hükümdarlar bir memlekete girdikleri zaman orayı bozguna uğratırlar. Ora halkının şerefli kimselerini aşağılık yaparlar. Evet, her zaman böyle yaparlar. Ben onlara bir hediye göndereceğim de bakacağım, elçiler ne ile dönecekler.

Elçi Süleyman'a gelince, Süleyman ona dedi ki, siz bana bir mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği, size verdiğinden daha hayırlıdır. Ama siz belki de ancak hediyenizle seviniyorsunuz. Sen onlara dön. Andolsun ki onlara karşı koyamayacakları bir orduyla gelir, onları oradan aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak sürer çıkarırız.

Süleyman yanındakilere dönerek, "Ey ileri gelenler! Onlar bana teslim olmadan önce kraliçenin tahtını bana hanginiz getirebilir?" dedi.

Cinlerden bir ifrit, ben onu sana yerinden kalkmadan önce getiririm. Şüphesiz ki bunu yapmaya hem gücüm yeter hem de güvenim var dedi.

Nezdinde kitaptan ilim bulunan biri, ben onu sana gözünü açıp kapamadan önce getireceğim dedi. Süleyman tahtı yanında yerleşmiş görünce, bu Rabbimin lütfundandır. Şükür mü edeceğim, yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni denemek istiyor. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Rabbim hiçbir şeye muhtaç değildir. Büyük bir ikram sahibidir dedi. قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشًا

0: Süleyman devamla, onun tahtını tanınmaz bir hale getirin. Bakalım tanıyabilecek mi, yoksa tanıyamayanlardan mı olacak dedi.
1: فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ اَهَاكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَاُوْت۪ينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِم۪ينَ
0: Belkıs gelince, senin tahtın böyle mi dendi? O da, sanki odur. Zaten bize daha önce bilgi verilmiş ve biz Müslüman olmuştuk dedi.
1: وَصَدَّهَا

0: قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
1: Ona köşke gir dendi. Köşkün zeminini görünce onu derin bir su sandı ve bacaklarını sıvadı. Süleyman, o billurdan yapılmış cilalı şeffaf bir zemindir dedi. Belkıs, ey Rabbim, ben gerçekten kendime haksızlık etmiştim. Şimdi Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ فَإِذَا هُمْ فَر۪يقَانِ يَخْتَصِمُونَ
1: Andolsun ki biz Semud kavmine Allah'a kulluk edin diye kardeşleri Salih'i peygamber olarak gönderdik. Onlarsa hemen birbirleriyle çekişen iki gruba ayrıldılar.
0: قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
1: Salih, ey kavmim, niçin iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorsunuz? Allah'tan bağışlanmanızı dileseniz olmaz mı? Belki size merhamet edilir dedi.
0: قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ

0: Onlar, senin ve beraberinde bulunan kimselerin yüzünden uğursuzluğa uğradık dediler. Salih, sizin uğursuzluğunuzun sebebi Allah katındadır. Doğrusu siz imtihan edilen bir kavimsiniz dedi.
1: وَكَانَ فِي الْمَد۪ينَةِ تِسْعَةُ رَحْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ
0: Şehirde 9 kişilik bir grup vardı ki, onlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar ve düzeltmeye uğraşmıyorlardı.

0: Onlar Allah'a yemin ederek birbirlerine, onu ve ailesini bir gece baskınında öldürelim. Sonra da velisine, ailesinin öldürülüşünde bulunmadığımızı ve mutlaka doğru sözlü olduğumuzu söyleyelim dediler.
1: وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Onlar böyle bir hile yaptılar. Biz de onlar hiç anlamadan yaptıkları hilenin cezasını verdik.
1: فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِينَ
0: Bir bak hilelerinin sonu nasıl oldu. Biz onların ve kavimlerinin hepsini helak ettik.
1: فَتِلْكَ

0: يَعْلَمُونَ
1: İşte onların haksızlık yapmaları yüzünden harabeye dönmüş evleri. Şüphesiz ki bunda bilen bir kavim için bir ibret vardır.
0: وَاَنْجَيْنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
1: Biz iman edenleri ve kötülükten sakınanları kurtardık.
0: وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبَصِرُونَ

0: Bel entum kavmun tecehelun.
1: Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: siz göz göre göre o hayasızlığı yapıyor musunuz? Siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Siz gerçekten cahil bir topluluksunuz.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 19. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ey hayatın ve ölümün sahibi olan Allah'ım! Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım! Rahman ve Rahim isminle sar ruhlarımızı. Rahmet yağmurları gibi yağsın kalbimize. Senin sonsuz merhametinden damlalar. Kalbini meleklerin yıkadığı Resulünün merhamet dolu kalbiyle birleştir kalplerimizi. En güzel sözle ve merhametle uyanalım her yeni güne. Duyduğunda Ömer'in gözlerini yaşlarla dolduran ve kalbini yumuşatan ilahi kelamınla dolsun kalbimiz. Ya Rahman, Ya Rahim, bizi esirge, bizi bağışla, bize merhamet et. Kimsesiz çocukları

sıcak yuvalarına döndürebilmek için bir gün, bir gün yüne iren, iplik dokuyan ve secdeye kapanıp sessizce dua eden anaları bulmak için, bir cami avlusunda abdest alırken, geçmişin yükünü de ceketiyle çıkarıp sana yönelen ihtiyarlar için, merhamet ve şefkatle doldur kalplerimizi. Onlara yaklaşmak için uzatırken ellerimizi, sen de tut ellerimizden Rabbim, bizi sana yaklaştır. Ya Rahman, Ya Rahim, bizi bağışla, bize merhamet et. Rahmetinle muamele et bize Rabbim ve Rahim isminle karşıla ahirette. Dehşetinden bebeklerin saçlarının ağardığı o günde Rahim isminle karşıla bizi. Sıkıldığımızda, bunaldığımızda, çaresiz ve yalnız hissettiğimizde kendimizi göklerden rahmet olarak indirdiğin ilahi kelamınla kuşat kalplerimizi Allah'ım. Yunus aleyhisselama dost olan dalgalar gibi tıpkı, İnşirah bulalım yalnızlığımızın en karanlık yerinde ayetlerinde. Ya Rahman, Ya Rahim, kalplerimize merhamet et ve bize merhamet et Allah'ım. Sen merhametlilerin en merhametli olanısın. Ne kadar payımız kaldıysa bu hayattan, beyaz niliferlerin kucakladığı bir damla gibi tıpkı. Sarmalayalım bütün mazlumları biz de merhametle. Sana olan şükrümüz ve Rahman isminin tecellisiyle el uzatalım yetimlere. Evladımızı sever gibi sevelim bütün çocukları. Gurbetten haber bekleyen anaların gözlerindeki yaş olalım. Senin sonsuz merhametinden milyonlarca damlayı dağıtalım dünyaya. Biçare bir yüreğe dokunduğumuzda senin merhametini hatırlayalım. Ya Rahman, Ya Rahim, sonsuz keremin ve rahmetinle aydınlığa çıkart bizi. Bizi aydınlat. Rüyet nasip et bize. Sonsuz merhametinle merhamet et. İman ve merhamet asırlık çınarlar gibi kök salsın kalplerimize. İnsanların dağılmış pervane gibi olduğu o gün bize merhamet et. Dağların atılmış renkli günlere döndüğü o gün bize merhamet et. Yer şiddetle sarsıldığı, içindeki ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insanın ona ne oluyor dediği zaman bağışla bizi. Kalplerin içindekiler çıkartıldığı ve kalplerin içindekiler açıklandığı zaman bize merhamet et. Gök yarıldığı ve kendisine layık olduğu gibi Rabbini dinleyip ona boyun eğdiği, yer uzatıldığı, içindekiler dışarı atılıp boşaldığı ve kendisine layık olduğu gibi Rabbini dinleyip ona boyun eğdiği zaman bize merhamet et. Göklerin yarıldığı, yıldızların dökülüp yayıldığı, denizlerin birbirine karıştırıldığı, kalplerin içi dışına çıkartıldığı zaman bize merhamet et. Güneşin dürülüp söndüğü, yıldızların dökülüp karardığı, dağların yürütüldüğü, gebe develerin başıboş bırakıldığı, vahşi hayvanların bir araya getirildiği, denizlerin kaynatıldığı, canların bedenlerle birleştirildiği, kız çocuğuna hangi suçtan dolayı öldürüldüğünün sorulduğu, amel defterinin açıldığı, gökyüzünün yerinden oynatıldığı, cehennemin alevlendirildiği ve cennetin de yaklaştırıldığı zaman güneşin büyüklüğünce merhamet et bize. Yıldızların sayısınca merhamet et Allah'ım. Denizdeki damlalar adedince merhamet et bize. Cennetini bize yaklaştır Allah'ım. Rahman isminle bağışla bizi. Rahim isminle merhamet et. Amin.

Ya Resulallah, aşkımı döksem dağlara, erir erir kumlar olur. Sevdamı desem güllere, güller kurur, gazel olur. Kurur da gazel olur.

Riya ve Gösteriş 2. Bölüm. Riya vesvesesini kökünden söküp atmanın yolu. Riya arzusuna muhalefet edince ve kalb ile onu kerih görünce, tabiatında riya isteği ve vesvesesi kalırsa ondan mesul olmazsın. Çünkü o, insanın tabiatında, yaratılışındadır. Sana tabiatında olanı değiştir diye emrolunmadı. Emrolunduğun, onu yenmen, ona hakim olman ve elin altında bulundurman olup seni cehenneme atmamasıdır. Onun dediğini yapmayacak kuvveti elde etmen, ona hakim olmanı ve elinin altında olmasını gösterir. Kul olmanın verdiği mesuliyet için bu kadarı yetişir. O arzu ve isteği kerih görmen, o arzunun kefaretidir. Bunun delili şudur ki, ashab-ı kiram aleyhimür rıdvan, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediler. Aklımıza öyle düşünceler geliyor ki, eğer bizi gökten yere

yapsalar, bizim için daha kolay olur. Biz ise bu düşünceleri kerih görüyoruz, beğenmiyoruz. Resulullah onlara, ''Ya, bu hale kavuştunuz mu?'' buyurdu. Onlar da, ''Evet.'' dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''O, sarih imanı gösterir.'' buyurdu. O vesveseler Allah-u Teala hakkındaydı. Sarih iman onları kerih bilmektir. Yoksa vesveseye sarih iman denmez. Onları kerih görmek onların kefareti olunca, insanların vesvesesiyle ilgili olanların kerih görmekle yok olacağı daha açıktır. Ama şeytan bir kimsede nefsine muhalefet ve şeytanla bu vesvesede mücadele kuvvetini görürse, şeytan ona haset eder ve ona kurtuluşunun bu vesvesede şeytanla mücadele etmesinde olduğunu gösterir. O mücadeleyle meşgul olma. Kalpten münacaat lezzetine götürür. Bu ise yanlıştır. Bu da 4 derecede olur. 1. Onunla mücadele ederken zaman geçer. 2. Onu yalanlamakla, kovmakla ve kalpten münacaat etmekle yetinir. 3. Onu yalanlamak ve kovmakla da uğraşmaz. Çünkü bununla da biraz zaman geçireceğini bilir. İltifat etmeyip münacaata koyulur. 4. İhlas için çok uğraşır, çok çalışır. Zira şeytanın bundan kızacağını, kendisine yüz vermeyeceğini bilir. En yüksek derecesi budur. Çünkü şeytan ondan bunu görünce ümidi keser. Bunlar ilim öğrenmeye giden 4 kimseye benzer. Yollarında bir çekemeyen durur. Birinin gitmesine engel olur. O ise onun sözünü aldırmayıp geçmez ve onunla kavgaya tutuşur. Vakit kaybeder. Öbürüne mani olur, o hasetçiyi kovar. Fakat kavga ile oyalanmaz. Üçüncüsü ise aldırmaz. Onu defetmekle de uğraşmaz. Ona vaktini hiç harcamaz. Dördüncüye de mani olur. O ise ona hiç iltifat etmez, yüz vermez. Yoluna devam eder, zaman harcamaz. Hatta yüzüne bakmayıp daha çabuk yürür. Haset eden o kimse, ilk ikisinden maksadından bazı şeylere kavuşmuştur. Üçüncüdense bir şey elde edememiştir. Dördüncüden bir şey elde edemediği gibi, onda bazı şeylerin akmasına sebep olmuştur. Hiçbirine üzülmese de bu sonuncusuna üzülür ve keşke yapmasaydım der. O halde vesvese ve onunla münazarada kavgaya tutuşmamaya, münakaşayla oyalanmamaya gayret edip münacaata devam etmelidir. Aşikar taatte cevaz. Taati yani ibadet ve iyi işleri gizli tutmanın faydası riyadan kurtulmak içindir. Başkalarına göstermenin büyük faydaları vardır. Bu da halkın kendisine uyması ve insanları iyi işler yaptırmaya tahriktir. Bunun için Allah-u Teala her ikisini de övüyor ve Bakara suresinin 271. ayetinde mealen, eğer sadakaları aşikare verirseniz o ne güzel şeydir. Eğer sadakaları gizler de onları öylece fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ve günahlarınızdan bir kısmını örter. Allah her ne yaparsanız ondan hakkıyla haberdardır buyuruyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biraz para istedi. Ensardan biri bir kese altın getirdi. Diğerleri de onu görünce para getirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse iyi bir çığır açıp başkaları ona uyarlarsa, kendisi sevap aldığı gibi ona uyan diğerlerinin aldığı sevap kadar da sevap alır.

vardır, buyurdu. Bunun gibi gazaya veya hacca gidecek olan kimse daha önce hazırlık yapar, akraba ve komşulara uğrar, diğerlerini teşvik için onlarla görüşürse veya gece namaz kılarken diğerlerinin de uyanması için yüksek sesle okursa iyi olur. O halde riyadan emin ise ishar etmek başkalarının da yapmasına sebep ve onları teşvik oluyorsa kıymetli olur. Yok eğer riya arzusunu tahrik edecekse diğerlerinin rağbetinin ona faydası olmaz. O zaman gizli yapmak daha iyi olur. Demek ki ibadeti açıktan yapmak isteyen kimse kendisine uyacak kimselerin mümkün olduğu yerde yapmalıdır. Çünkü bir kimse olur ki evindekiler ona uyar, çarşıdakiler uymaz. Yine bir kimse olur ki çarşıdakiler ona uyar fakat evindekiler uymaz. Bir de kalbini kontrol etmelidir. Çünkü çoğu zaman arzu kalpte örtülü olur ve helake götürmek için diğerlerinin uyması için ibadeti aşikar yapmayı bahane eder. Böyle bir kimse yüzme bilmeyip denize düşen ve başkasını kurtarmak için eline yapışan kimseye benzer. Her ikisi de bu olur. Kuvvetli olan kimse ise usta yüzücü olur. Kendisini kurtardığı gibi başkasını da kurtarır. Bu peygamberler ve evliyanın derecesidir. İnsan bu hususta aldanmamalıdır. Gizli tutulması icap eden ibadeti gizli tutmaması doğru olmaz. Bunda doğruluk nişanı kendisine sen ibadetini, taatini gizli tut. İnsanlar filan abide uysunlar. Senin sevabın da aşikar yapanların sevabı gibi olur dense, kendinde açıktan yapmak rağbeti bulursa, ahiret sevabını değil, kendi makamını aramış olduğu anlaşılır. Taati aşikar eylemenin diğer bir yolu da, taatten sonra ben ne yapmışım der. Bundan nefsi lezzet alır, ballandırarak anlatır. Böyle olunca dilini korumak ve ishar etmemek vacip ve lazım olur. İnsanların övmesiyle ayıplaması, kabul ve reddetmeleri nazarında bir oluncaya kadar böyle tahrik olduğunu anlar ve söyler. Bu hususta kalpleri kuvvetli olanlar çok sözler söylemişlerdir. Sa'd bin Muaz radıyallahu anh, Müslüman olduğumdan beri hiçbir namaz kılmadım ki nefsim kıyamette bundan sorulacağını ve cevap vereceğini söylememiş olsun. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem duyduğum her sözün doğruluğunda hiçbir şekilde şüphe etmedim, dedi. Ömer radıyallahu anh, sabahleyin kalktığım zaman işlerimin zor veya kolay olacağından korkmam. Çünkü benim için hangisi hayırlıdır bilemem, buyurdu. İbn Mesud radıyallahu anh, sabahleyin nasıl kalkarsam ona muhalif olmayı arzu etmem, buyurdu. Osman radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle biat ettiğimden beri sağ elimle avret yerime dokunmadım, teganni etmedim ve yalan söylemedim, buyurdu. Ebu Süfyan radıyallahu anh, ölürken bana ağlamayın, Müslüman olduğumdan beri hiç günah işlememişim, buyurdu. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh, hiçbir zaman Allahü Teala'nın bana takdir ettiğinin değişmesini istemedim. Allahü Teala'nın dilediğinden başka hiçbir sevinç ve neşem yoktur, buyurdu. Böyle sözler riyadan emin olan kuvvetli büyüklerin sözleridir. Zayıfların bunları taklidi doğru değildir. Allahü Teala işlerde hikmetler yaratmıştır. Bunları kimse anlayamaz. Her kötülüğün altında bizim anlayamayacağımız nice iyilikler vardır. Riyakârı mahveden riyada bile insanlar için